Hiç kimse ben devrin imamıyım diye ortaya çıkamaz. Allah-u Teala'nın bunu bizatihi bildirmesi ve emretmesi asıldır. Devrin imamı demek, huzur namazının imamı demek. Nasıl yeryüzünde, her tarafta, İslam aleminde namazlar kılınıyorsa, 7. gökyatının 7. aleminde de, yani indi ilahide de huzur namazı kılınır. Huzur namazının imamı aynı zamanda devrin imamıdır. İşte uzun uzun sizlere defalarca anlatmıştık huzur namazı nasıl kılınır. En başta kim vardır? En başta olanın yani namazı kıldıranın asıl sahibi Nebilerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebiydi. Diyordu ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik yani peygamberlik meselesi onunla son bulacaktır diyor Allah-u Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olarak yaşadı ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi bir zaman mümkün değil. İblis nebi kavramıyla Resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş İslam alemini. Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risalet müessesesi kesintisizdir. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Onlardan Resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Daha açık bir ifadeyle o kavimden birisini Resul tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiği bu kişi o kavmin içinde. Resuller ard arda gelir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi Resul'dür. O nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir. Ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Açıklamak yetkisinde değildirler. Veli Resuller içinde, Nebi Resuller içinde durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda da Resul'dü. Allah-u Teala diyor, kıyamete kadar her kavimde bir Resul bahs edeceğiz. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacak. Şimdi böyle bir müesseseyi bozmak için şeytan ne yapabilirdi?
yapması lazım gelen şeylerden bir tanesi Nebi ve Resul kavramlarını karışık, içinden çıkılmaz bir hale getirmekti. Bunu yaptı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye bir açıklama bizim zamanımıza kadar devam etti. Herkes öyle zannettiler. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Böyle söylendi. Sevgili kardeşlerim, peygamber asli ifadesiyle, Farsça ifadesiyle Nebi kendisine mutlaka bir şeriat kitabı verilen, şeriat kitabı verilen diğer Resullerden üstün bir hüviyeti olan, aynı zamanda Resul olduğu için diğer Resullerden ifadesini kullandık. Diğer Resullerden üstün bir pozisyonu olan birisidir. Allah'tan doğrudan emir alır ve o emri mutlaka ifa eder. Allah'ın bütün nebiler Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf altında sadece bir kişi olur. O kişi devrin imamıdır. İşte peygamberlerin olmadığı devirde de devrin imamları hep var olmuştur. Her devirde o devrin bir imamı mutlaka indi ilahide görev alır. O zaman nebilerin olmadığı bir devirde mutlaka Resullerden birisi vekaleten devrin imamı olacaktır. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır. Nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul vekalet edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. Nübüvvet müessesesi insan için kainattaki en üstün müessesedir. Nübüvvet peygamberliktir. Allah'ın bu vazifeyi verdiği kişi, yani devrin imamı olmak vazifesini verdiği kişi eğer peygamberse o nübüvvetin sahibidir. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin imamıydı. Huzur namazının imamıydı. Ve nübüvvet olarak bu görevi almıştı. Yani nebi idi. Olması lazım gelen aslında budur. Huzur namazının imamı aslında bir nebi resuldür. Onun için makam nübüvvet makamı olduğu cihetle nebiler asli olarak zamanlarının huzur namazının imamıdırlar. Asaleten bu görevi yürütürler. Ama Hazreti İbrahim'den başlayan bu dizayn Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devam etti. Nübüvvet herkese verilemez. Nübüvvet üstün insan olmayı gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğün sahibiydi. Son nebi olarak görevlendirildi.
Huzur namazının imamlığı vazgeçilmez bir müessese olduğu için mutlaka huzur namazının günde 7 vakit kılınması gerektiği için orada bu görevi yapacak olan bir kişinin mutlaka görev alması gerekiyor. Bu sebeple peygamberlerin olmadığı devredeki geçen zaman aralarında Allah Teala Resullerden birini huzur namazının imamı kılar çünkü nebi yoktur. Nebilerin olmadığı devirlerde Resullerden birisi huzur namazının imamı olarak görev alır. İşte o. Devrin imamıdır. Ama vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamının olsaydı, nebi olsaydı o görevi yapacak olanın vekili sıfatıyla bu görevi gerçekleştirebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayını içerisinde görev hiçbir zaman boş bırakılmaz. Bu sebeple nebilerin bulunmadığı devirde, bütün devirlerde Allah-u Teala veli resullerinden birini huzur namazının imamı olmakla vazifelendirir. Başka bir alternatif de yoktur. Nebi mevcut olmadığı için bu görev vekaleten yürütülecektir. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı, o biziz. Hayatta kaldığımız sürece bu görev bize Allah-u Teala tarafından emanet edilmiştir. Ve bu görevi bir ömür boyu sürdürmekle vazifeli kalındık. Sevgili kardeşlerim, Nebi ve Resulü kavramları insanlar tarafından sadece birbirine karıştırılmamış, çok yanlış da anlaşılmıştır. Demektedir ki, Resuller peygamberdir, Nebiler peygamber olmayan Resullerdir. Eğer nübüvvet meselesi öyle anlaşılıyorsa bu büyük bir hatadır. Allah Teala peygamber kelimesinin tam karşılığının nebi kelimesi olduğunu ifade ediyor. Nebi peygamberdir. Ama Resul peygamber. Resul kelimesini tek başına aldığınız zaman peygamberler içinde kullanılabilir ama Risalet, peygamber olmayan huzur namazının imamlarını da kaplamaktadır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı mutlaka var olacaktır. İnsanlık var olduğu sürece huzur namazının imamı da mutlaka var olacaktır. İslam'dan birisi bu konuda seçilecektir Allah-u Teala tarafından. Kendisine tebligat yapılacaktır. Ve ona Allah-u Teala ilim öğretecektir. İşte şuna sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize o ilmi, Kur'an ilmini öğretti. Dünya üzerinde Allah-u Teala bize 19 ciltten ulaşan 8536 sayfalık bir Kur'an açıklaması yaptırdı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece bir insanız. Hiçbir şey
bildiğimizi iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şudur ki, neyi biliyorsak onu bize insanlar değil, Allah öğretti. Size neyi öğretmişsek, 19 cilt Kur'an-ı Kerim'in esaslarını biz sizlere hep anlattık. Hamdolsun ki elimizde 19 cilt Kur'an-ı Kerim, mevcut 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, bu bir eserdir. En çok bize huzur veren tarafı, onun bütün açıklamalarının bize Allah-u Teala tarafından yazdırılması. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'ları incelediğiniz zaman İki ayet-i kerime sizin dikkatinizi çekmeli. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Kimdir devrim imamı diye sorarsanız bu iki ayet-i kerimeye bakıp cevap vereceksiniz. Çünkü hiç kimse yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimleri bundan sonra değiştiremez. Yazılmış olan, insanlar tarafından yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde innel hüda hüdallah bu ayet. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Diğeri İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu noktada çok dikkatli olarak söylediğimiz size bir açıklama getirmek üzere kendinizi hazırlayın ki bizi Allah'ın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün mealler innel hüda hüdallahı da inne hüdallahi hüvel hüda açıklama aslını da hidayet doğru yoldur şeklinde tercüme etmişler, Türkçe'ye çevirmişler. O kadar Kur'an-ı Kerim arasında sadece bir Kur'an-ı Kerim bizim 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim dizaynımız sadece o, sadece bir tek Kur'an-ı Kerim, sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Oradaki gerçek manayı Allah-u Teala'dan öğrenerek bünyesini almıştır. Öyleyse biz aslında din ve ilim açısından, din ilim açısından bir değer olduğumuzu ifade etmiyoruz. Biz bir hiçiz. Ama biz Allah'ın kalemiyiz. Ama biz Allah'ın telefonuyuz. Ama biz Allah'ın emirlerini alır, sizlere ulaştırırız. Öyleyse bu devirde Allah'tan emir alabilen, insanlara ulaştırabilen birisi var mı diye soruyorsanız, bunun cevabını bize sormayın. Biz evet diyoruz, bizden alıyorsunuz. Ama siz, sevgili izleyenler ve dinleyenler,
bizim dışımızda olan bizi izleyenler ve dinleyenler hacet namazını kılıp sizler bizi Allah'tan sormak zorundasınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi kaybolmuştur. Hidayet meselesi doğru yol olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse biz hidayetin bugünkü temsilcisiyiz. Hidayete eren ve erdiren kişi Mehdi'dir. Şimdi sevgili kardeşlerim, hidayetin manasının dahi bilinmediği bir ortam düşünün. Bunca Kur'an-ı Kerim çıkmış, bütün Kur'an-ı Kerimlerde o iki ayet-i kerime hidayeti en açık anlamda belirtilen iki ayet-i kerime hidayet doğru yoldur gibi bir ifadeyle gerçek anlamı yok edilerek devre dışı bırakılmıştır. O halde biz hidayetin bugünkü sahibi miyiz? Bütün Kur'an-ı Kerimler, bütün alimler, din adına bütün ahkam kesenler hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişlerse ve ayet-i kerime doğru yol olarak değil, hidayet Allah'a ulaşmaktır diyorsa, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu gizlenmişse ve Allah'ın bize öğrettiği bu öğretiyi biz kendi Kur'an-ı Kerimimizde tek bir Kur'an-ı Kerim olarak, başka hiçbir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi hiçbir zaman bulmanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerimler yazılmış ve piyasaya çıkmıştır. O piyasaya çıkan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin hiçbirisinde bu muhtevada bir değişiklik yapılmamıştır. Hidayet doğru yoldur denmiştir. Ve her şey öylesine bir sisin arkasında kaybolmuştur ki hidayetin ne olduğu kimse tarafından anlaşılamamıştır. Oysa ki hidayetin tarifi bu kadar basit. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a geri döner. Ölüm bir fizik vücudun görev süresinin bitmesi işlemidir. İnsanlar ölür, fizik vücutlar ölür ama onun içindeki ruh Allah'a geri dönecektir. Eğer ruhunu daha evvel Allah-u Teala'ya kişi ulaştırmamışsa, ölünce vücudundan ayrılan ruhunu Azrail Aleyhisselam'la onun yardımcıları beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama bizler gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için böyle bir işlem söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin vücudunda artık ruh yoktur. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Bizim de vaktiyle ruhumuz vardı. Hamdolsun ki hidayete erdik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Bütün kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bu dünyanın hayatını yaşarken ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlardır. Belki burada daha doğru bir ifade kullanmak lazım. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediğini
kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever, seçer. En azından %90'dan fazlasını Allah Teala seçer kendisine. Ama sadece bütün o seçtikleri arasından Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Dilek mutlaka bizden olması gerekir. Bu dilek varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala Allah'a kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye söz vermiş. Bu sözünü mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmayanlar, bunların ruhları vücutlarındadır. Ve dilediği zaman vücudu terk eder ruh, dilediğini yapar ama tekrar dönüş yeri mutlaka o fizik vücuttur. Başka sığınacak yeri yoktur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa kişi, o zaman ruhu ölene kadar vücudunda kalacaktır. Ölümle beraber fizik vücut, o ruhun sığınağı olmaktan çıkacağı için artık ruha sığınaklık etmek imkanına sahip olamayacağı için ruh vücuttan Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a ulaştırılır. Her halükarda ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir, seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarına diğer ruhlarla beraber yükselebilmesi, yedinci katta yedi tane alemden geçmesi ve son alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamaları, bu zikirlerini tamamlamalarından sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşmaları, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmaları, yok olmaları söz konusu. Ne olur? Allah Teala'ya ait olan Allah'ın ruhu, Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'tan gelmiştir ve tekrar gerçek sahibi olan Allah'a bir emanet olarak yaşadığı insandan geriye dönüp ulaşmıştır. Herkes için son aynıdır. Burada olay açık ve kesin olarak belirlenmelidir. Çünkü insan, fizik vücut, ruh ve nefsten oluşur. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de bu dilekten sonra Allah ona mürşidini gösterip mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Kişi ne diyor Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi. Ve nefaha ve biz ona üfledik. Fihi içine, onun içine dedik. Min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor Allah Teala. Ruhena demiyor. Ruhumuzdan ifadesini kullanmamış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürdüğü ruhunu da geri istiyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan bunları öğrenip de sizlere açıklayıncaya kadar bizim dışımızda hiç kimse
böyle bir açıklamayı yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan bunu öğrenmemiştir. Neden bahsediyoruz? Kur'an meallerinden bahsediyoruz. Açın, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceleyin. O iki ayet-i kerimeye dikkatle bakın. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Ali İmran 73 ve Bakara 156 zannediyorum. Gerekirse tekrar bakıp size söyleriz inşallah. Sevgili kardeşlerim, burada son derece önemli bir konuya temas ettik. Neden? Çünkü söz konusu olan şey Kur'an. Yanlışlıklar devri kapanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Hidayet devrinde bu ilim Allah'tan alınır ve herkese açıklanır. Allah'ın Resulüne her taraftan taşlar atılır. Bunlar gayet tabidir. Sadece meyve veren ağaç taşlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde eğer biz bu doğruları anlatıyorsak ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri yanlışsa, o zaman elbette bize düşman olan insanların sayısı pek çok olacaktır. O zaman her türlü saldırılara muhatap olacağız. Bu da yaşayan tabiatına aykırı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, saldırılar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz Allah'ın gölgesinde yaşarız. Biz Allah'ın Resulüyüz. Hiç kimse bunu inkar etmek yetkisinin sahibi değildir. Çünkü Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetleri ceviz kabuğu olayını anlatmaktadır. Ve o olayda söz konusu olan kişinin Resul olduğu, hiç kimsenin iddia edemeyeceği bir şekilde, inkar edemeyeceği bir şekilde ispat edilmiştir. Öyleyse insanların yalanları hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar, ölene kadar da Allah için yaşayacağız. Ve Allah için öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize emrettiği kaide ve usullerden hiçbirinden fedakarlık etmeyiz. Hiç kimseye taviz vermeyiz. Bu sebeple insanlar bize düşman olacaktır, olabilirler. Düşmanlıklarını her alanda göstereceklerdir, gösterebilirler. Ama Allah'ın Resulüne onlar bir zarar veremezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarımız bütünün sizlere detaylara girmeden açıklanmasıdır. Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı kişinin nefsindeki bütün afetleri alması söz konusudur. Bu işlev mutlak olarak tamamlanır. Mutlaka bütün Resuller daimi zikrin sahibidirler. Onlar
daimi zikrin sahibi olmaya bir gayretle ulaşmamışlardır. Onlar Allah-u Teala tarafından daimi zikrin sahibi kılınmışlardır. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Zikri daim, arkasından bütün teslimler, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir irade teslimi söz konusu olunca ortada bir sonuç vardır. O kişi Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ne yaparsak o yaptığımız şey Allah'ın bize yaptırdığıdır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilenler için kimliğimiz en açık şekilde Kur'an ayetleriyle tespit edilmiştir. Bütün meyve veren ağaçlar taşlanacağı cihetle bizim için de çok şeyler söylenebilir. Bunlar da bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'ın yaptırdıklarını yapabiliriz. Kendiliğimizden bir şey yapmamız mümkün değildir. Allah ne derse onu yaptırır. Serbest irademizi biz kullanmak imkanının sahibi olamayız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Dünya üzerinde vücuda gelecek olaylar bizi negatif istikamette etkileyemez. Allah Teala'nın şu dünyada verilen gezegeninde en yakınında olan kişi o biziz. Bu devrin Resulüyüz. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ortaya koymuştur. Hakikatler değiştirilemediği gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel noktalara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha mi as-salavat ala mesali ala Muhammed Eyzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bilalemin ar-Rahmanirrahim Maliki ve middin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn İhtinas sıratal müstakîm Sıratal lezîne en'amte aleyhim Mağdûbi aleyhim ve alâ dâlin Eyzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz bir zikir sohbetinde. Konumuz davranış biçimleri. Öyleyse davranış biçimleri yani yaşantımızı en güzele döndürecek olan şey davranışlarımızın doğru davranışlar olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde siz bir taraftınız, Allah da ikinci taraf. Bir de diğer insanlar var, sizin dışınızdaki insanlar. Onlar da taraflardan birini oluşturuyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya dikkatle bakın. Siz ve başkaları biz bir bütün oluşturursunuz. Sizden başkalarına ulaşan her şey aynı boyutlarda tekrar size geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bapta muhtevayı gerçekleştirebilmek mutluluğu yaşayabilmek demektir. Öyleyse mutluluğu yaşamak davranış biçimlerinize göstereceğiniz özel dikkat ve ihtimamı ifade eder. Unutmayın, kim Allah-u Teala tarafından yaratıldıysa, yaratılan her insan bu dünyada yaşamak hakkının sahibidir. O hakkını dilediği gibi kullanmak imkanının da sahibidir. Allah-u Teala kişisel iradeye engel koymuyor. Nasıl istersen öyle davranabilirsin diyor. Ama her yaptığının hesabını Mahkeme-i Kübra'da mutlaka vereceksin diyor. Kanun böyle. Öyleyse Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir hakimin huzuruna çıkacağız da ona yaptıklarımız birer birer bize söylenecek ve biz de cevaplar mı vereceğiz? Hayır. Son derece basit ve kainatın en sağlam mahkemesi. Hayat filmimiz bize gösterilecek. Bize hiç görünmeyen kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Sesli bir film, üç boyutlu. Yetmez, ikinci bir film daha aynı anda alınır. Biz zamanın o dakikasında acaba ne düşünüyoruz? Fiillerimizle düşüncelerimiz arasındaki ilişki taammüdü ortaya koyar. Taammüd
Yani bilerek, isteyerek bir hedefe yönelmek, mesela bir suç işlemek veya bir güzelliği işlemek. İkisinde de kasıt unsuru vardır. Birinde bir güzelliği işlemek üzere bilerek, isteyerek harekete geçersiniz. Ötekisinde de bir kötülüğü işlemek üzere, bir günahı işlemek üzere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda davranış biçimleriniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı filme alınır. İşte bu film

Hayat filminize bakacaksınız. Elinizdeki mizandan sizin her aksiyonunuzda, düşünce yapınızla fiiliniz arasındaki ilişkilerin, mizan adı verilen kainatın en gelişmiş bilgisayarıyla hata ihtimali olmayan bir dizayn içerisinde nasıl hayatınızın her saniyesine değer biçtiğini, pozitif ve negatif rakamları nasıl kazandığınızı siz de göreceksiniz. Hem düşünceniz orada yer alacak, hem de tatbikatınız. Yani mizanın yanılmasını imkansız kılan bir vaka ile karşı karşıyasınız. Neyi tasarlamışsanız, onu gerçekleştirdiğiniz zaman, o gerçekleştirdiğiniz şey bir suçsa, bunun haklı olarak bir derecat kaybı olduğunu göreceksiniz ve size kıl kadar zulmedilmemiş olduğunu, yani yanlış bir derecatla değerlendirilmemiş olduğunu göreceksiniz. Düşüncenizdeki olayla vücuda getirdiğiniz fiil arasında ki irtibat, bunun düşüncelerinize hangi ölçüde dayalı olduğu konusu hepiniz için bir dizaynı oluşturur. Aralarındaki korelasyon gerçeğin habercisidir. Onun için kıyamet günü sizi özel bir mahkemeye falan çekmeyecekler. Mahkeme-i Kübra sadece hayat filminizi seyretmenizdir. A'dan Z'ye hayat filminiz size orada gösterilecektir. Hayat filminiz boyunca göreceksiniz ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hayat filminiz neyi sağlar? Sizin cennet veya cehenneme gideceğinizi sağlar. Mahkeme-i Kübra'da bu olgunlaşır. Oysa ki sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz hali bile sizi cehennemden kurtaracak olan son derece basit ve kolay bir yöntemdir. Öyleyse Allah'ın dostlarının bir cehennem korkusu olamaz. Onlar, yani sizler sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak etmiş olanlarsınız. Kim dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmış, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insanlar. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz sosyal mahluklarsınız, insansınız. Öyleyse başka insanlarla olan davranış biçimlerinizde dikkat etmeniz lazım gelen şeyler nelerdir? İşte davranış biçimleri dizisi bunu tekrar tekrar sizlere anlatmak içindir. Davranış biçimlerinizde neye dikkat edeceksiniz? Nefsinizin ve şeytanın zebunu olmamaya. Buna dikkat edeceksiniz. Sonuçlardan neticeyi çok kolay çıkartabilirsiniz. Eğer sizin bir davranışınız başka birisini üzmüşse veya

öfkelendirmişse veya kırmışsa siz şeytana ve nefsinizin bir afetine zebun olmuşsunuz demektir. Eğer sizin bir davranışınız bir başkasında mutluluk oluşturmuşsa, memnuniyet oluşturmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği bir davranış biçimini sergilemişsiniz demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her etrafınızdaki kişinin yüzü sizin davranış biçimlerinizin aynasıdır. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine mi sebebiyet verdi? Yanlış yaptınız. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine değil de onun üzülmesine mi yol açtı? Öfke göstermeyen bir üzüntü de söz konusu olabilir. Kişinin davranış biçimlerinden derhal sezersiniz. O zaman gene yanlış yaptınız. Yani olması lazım geleni değil, Allah'ın emrinde olarak başka insanları mutlu kılmak için çalışmayı gerçekleştirmemişsiniz. Tam tersine şeytan ve nefsinizin bir afeti sizi bir yanlışa sürüklemiş. Sizi kullanmış iblis. Başka birinin kalbini kırmakta kullanmış. Arkasında başka birisi yok sevgili kardeşlerim. Hep siz varsınız. Etrafınızdaki insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Ne kadar hazin bir tecellidir ki iki kişinin anlaşamaması halinde olaya seyirci olanlar mutlaka bir taraftan hissederler kendilerini. A ile B aralarında bir tartışma yapmışlarsa onları gören diyelim diğer 10 kişi bir kısmı A'nın tarafını tutacaktır, bir kısmı B'nin tarafını tutacaktır. Bu kavga eden kardeşlerimizin yaptığı iş ne kadar yanlışsa onlardan birinin tarafını tutan kişi de o kadar büyük bir yanlışlığın içerisindedir. Hiç kimseden yana olmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hak'tan yana olacaksınız. Ve dizaynı tatbik ettiğiniz zaman hiç kimseden yana olmamakla neyi kastettiğimizi anlayacaksınız. Bir olay cereyan etmiştir. Siz ona şahit olmuşsunuzdur. Size göre A haklıdır, B haksızdır. Aynı olaya şahit olan bir başkasına göre B haklıdır, A haksızdır. Aslında hiç kimse %100 haklı, %100 haksız değildir. Olayların bir kısmında taraflardan biri haklı görünür, diğer kısmında diğeri haklı görünür. Ve herkes taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olmayı sanki kendilerine Allah-u Teala tarafından verilmiş bir vazife gibi düşünürler. İsteseler de istemeseler de taraf tutarlar. Dikkat edin. Taraf tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız? Herkesin yaptığı hataları irdeleyip acaba ben bu kardeşimize bu yaptığı hatasında nasıl yardım etmeliyim veya etmeliydim ki o kardeşimiz bu hatayı yapmasın. Taraflardan biri için bunu düşündünüz. İkinci için de aynı şeyi düşüneceksiniz. Acaba ben bu kardeşimize ne yapmalıydım ki, nasıl bir davranış biçimi sergilemeliydim ki, o diğer kardeşimize verdiği o cevapta o kadar sert olmasaydı. Ne yaptınız? İkisinden de yana olmadınız, haktan yana oldunuz. Ama
aslında aynı zamanda ikisinden yana da oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde bir dizaynın var olduğunu zannediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Acaba ne yapacaksınız? İnsanların elinde olsa da güzel davranmanın gösterisinde bulunsalar, tartışma yapmakta olan insanların o tartışmayı bitirmeleri için herkesin harekete geçmesi bir sonuç ve sebep ilişkisi oluşturabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde müdahale etmek veya etmemek herkese göre farklı bir dizayn oluşturur. Olaylar yaşanıyor. İnsanlar nefslerine tabi oluyorlar. Bir kişi bir diğerine kötü davranıyor. İkincisi de bu kötü davranışın tesiri altına giriyor. O da nefsine kapılıyor. O da karşı tarafa kötü davranıyor. Sizler de buna şahit oluyorsunuz. Bu şahit olmanın standartlarına dışarıdan bakıldığı zaman şu kesin bir gösterge olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka iki kişi arasındaki tartışmayı gören herkes taraflardan birine yakın, öbür tarafa uzak hissediyor kendisini. Yani sanki buna mecburmuş. Mutlaka taraflardan birini tutmak mecburiyetindeymiş. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her anlaşmazlıkta iki taraftan bir tanesini tutarsanız, bunun manası ötekine karşı düşmanca bir düşüncenin içine girersiniz. Taraflardan birini tuttuğunuz an, taraflardan ikincisine karşısınız demektir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz, hiç kimse için taraf tutmayacaksınız. Göreviniz her iki tarafı da en iyiye ulaştırmak için gayret sarf etmektir. O kadar. Dikkat edin, niçin bunu sizden istediğimi anladınız mı? Taraflardan birini tuttuğunuz an, bunun manası ikinci tarafa karşısınız demektir. Hayır, Allah-u Teala bunu istemiyor. Onlar sizin kardeşlerinizse, bizden birileri ise, Allah'ın yolunda olan insanlarsa, şunu bileceksiniz ki herkes bazen nefsinin öfke afetine kapılabilir. Kapılabilir ve yanlış şeyler yapabilir. Olabilir bunlar. Burada sizlere düşen şey, öfkelenen kişinin yatışmasını temin etmek olmalıdır. Siz karar verecek hakim mevkiinde değilsiniz. Taraflardan birisini karşınıza almanız, ona karşı olmanız sizin de nefsinizle davrandığınızın ifadesi değil mi? Öyleyse neyi yapacaksınız? Her buna benzer bir olayı yaşadığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Ben A ve B isimli iki kişi tartışırken A'nın yerinde olsaydım ne yapmalıydım? B'nin yerinde olsaydım ne yapmalıydım? İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz sonuç anlaşmazlığa düşüp kavga eden iki kişinin birbirinden soğumasıdır.
birbirine karşı kötü davranmasıdır. İki tarafın da arkasında nefsleri var. Her birinize düşen şey, taraflardan birinden yana olup da diğerine karşı olmak, asla bu tarzda bir davranışın içinde olmamalısınız. İki taraf da sizin dostunuzdur. İki taraf da bu öfke furyasına girdikleri için sadece yardıma muhtaç iki tane insan var karşınızda. Öfke denilen şeytanın her zaman kullandığı vasıtayı yutmuş olan ve o anda hissiyatına mağlup olan ve karşı tarafa kötü davranmakla bu öfkeyi gidermeye çalışan iki zavallı var karşınızda. Öyleyse ne A'dan yana ne B'den yana olacaksınız, ikisinden yana olacaksınız. Bunun manası haktan yana olmaktır. Yani A hatayı yapmışsa ona hatasını anlatacaksınız. Hiçbir zaman tartışan, kavga eden iki kişinin sadece bir tanesinde %100 hata bulamazsınız. Mutlaka iki taraf da hatalıdır. İşte taraflardan birini tutup ötekine karşı olduğunuz zaman en büyük hatayı burada yapmış olursunuz. Çünkü onun da mutlaka haklı tarafları vardır. Ve siz o zaman o kişinin haklı olduğu cepheyi bütünüyle devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve bu haksızlıktır. İki tarafın da haklı olduğu taraflar vardır. Siz onlara bakacaksınız. Evvela göreviniz kavgayı, anlaşmazlığı bitirmeye çalışmaktır. Her grubun içinde mutlaka anlaşmazlıklar vücut bulacaktır. Ama bu anlaşmazlık vücut bulunduğu zaman hepinizin donup kalması, seyirci olmanız birkaç dakikayı aşmamalıdır. Birkaç dakikalık bir zaman parçasından sonra onları kırmayacak bir tarzda müdahale etmelisiniz. Bu müdahaleyi yapmak mecburiyetindesiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaman devam ediyor. İki kişi anlaşamamış, kavga ediyorlar. İşini gücünü bırakıp onları seyretmeye donup kalan ve onları seyretmeye başlayan bütün kardeşlerimizin de vakit müessesesi onların kavgalarına paralel olarak harcanıyor. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Öyleyse zamanı ne siz harcayabilirsiniz ne de başkaları sizin zamanınızı harcayabilir. Bunun Allah'ın bir kanunu olduğunu düşünün. Zamanınızı başkalarının harcamasına müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen ortaya çıkıp ikisine de haddini bildirerek mi? Hayır. O zaman siz de nefsinizle hareket ediyorsunuz demektir. Kavga iki kişi arasındaki kavga, üç kişi arasındaki kavgaya dönüşür. Öyleyse sulh ve sükûne davet etmek hepinizin birden vazifesi olmalıdır. Kitle halinde meseleyi bitirmek üzere harekete geçmelisiniz. Evvela Allah'ın en kıymetli hazinesi zaman israf ediliyor. Gerek anlaşmazlığa düşüp de tartışmayı yapanlar, gerek tartışmayı seyretmek mevkiinde olanlar,
Hepiniz birden zamanı israf ediyorsunuz. Öyleyse birinci safhada tartışmayı önlemelisiniz, müdahale etmelisiniz. Tartışmanın tasavvufa yakışmadığını söylemelisiniz. Allah'ın en kıymetli hazinesinin heba edilmesine sebebiyet verildiğinden bahsetmelisiniz. Hepiniz birden bunu yaptığınız zaman tartışan kardeşlerimiz zaten daha harekete geçtiğiniz anda yanlışlığın farkına varacaklardır. Eğer meydan bu kadar boş değilse, herkes dilediği gibi başka birini karşısına alıp da çataçat birbirine tartıştığı zaman herkes müdahale ederse, kavganın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, tartışmanın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, o zaman tartışma zemini bulamazlar. İşte problem orada başlıyor. Herkes harekete geçip de bu tartışmanın yapılmaması lazım geldiğini nasıl anlatacak? Ne yazık ki hani Türkçe'de bir deyim vardır. Kaş yapayım derken göz çıkarma. Birçok yerlerde bu olayla karşı karşıyayız. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Tartışmaya müdahale eden birisi taraflardan birinin söylediği bir lafı kesiyor ve taraflardan bir tanesine hitap ediyor. Bu anda ne oldu? Eğer hitap ettiği tarafa karşı sert bir müdahale yapıyorsa, onun haksız olduğunu beyan ediyorsa, tartışmayı yapan taraflara göre taraflardan birinin tarafından oldu demektir bunun manası. Hayır, böyle yapmayacaksınız. Müdahil olanlar asla taraflardan birinden olmayacaklar. Taraflardan birinden olmanız demek, ikinci tarafa karşı olmanız demek. Buna haklı değilsiniz. Hatalı olabilir. Birisi çok hatalı olabilir, öteki az hatalı olabilir, mümkün. Ama öyle de olsa, hayır, taraf tutmak sizin işiniz olmamalı. Hangi açıdan bunu söylüyorum? Taraf tutacaksanız ikisinin birden tarafını tutmak mecburiyetindesiniz. İkisinden de yana olmak mecburiyetindesiniz. Konunuz haklıyı bulmak, haksıza ceza vermek değildir. Konunuz olayı bitirmektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok açık bir dizayn içerisinde. Acaba ne yaparım da ben bu iki kardeşimize de yardımcı olabilirim diye düşünmek olmalıdır. Hataların mutlaka varlığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Herkes her an hata yapabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu hataların çıkış sebeplerini nasıl daha iyi bir davranışa dönüştürülebileceğini söylemek üzere harekete geçmeliyiz. Eğer iki kişi tartışıyorlarsa oradakilerin hepsi bu tartışmanın karşısında olduklarını, bu tartışmanın
Allah'ın zamanını israf etmek olduğunu, şeytanın emrinde olmayı ifade ettiğini ve anlaşmazlığın devamı boyunca Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı harcamak mecburiyetinde kalacağınızı davranışlarınızla belli etmelisiniz. Kavgalar başlarken önlenmelidir. Zaten sevgili kardeşlerim, kavga varsa aşırılık var demektir. Başka birini rahatsız edici bir davranışın içine girmişiz demektir. Bunu önlememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, tartışma var ise bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Hepiniz tartışmanın bitmesi istikametinde harekete geçmelisiniz. Burada gene şeytan size bir yanlışı yaptırabilir. Taraflardan birini benimsersiniz. Diğerinin size vaktiyle yaptığı bir yanlış davranış sizin ona karşı soğukluk duymanıza sebebiyet vermiştir. İkinci taraf size daha yakın görünmektedir. İşte bu yapacağınız büyük yanlışlardan biridir. O yakın görünen tarafın, kişinin tarafını tutmak ve diğer kişiye karşı olmak yapacağınız, tasavvufu yaşayanlar arasında yapacağınız en büyük yanlışlıklardan biridir. Onun adamları, bunun adamları diye bir şey yok tasavvufta. Allah'ın adamları olmak var. Zaten eğer iki kişi tartışıyorlarsa, tartışma anında ikisi de Allah'ın adamı değildir. İkisinde de şeytan duruma hakimdir. Onları şeytanın duruma hakim olduğu o ortamdan Allah'ın duruma hakim olduğu bir ortama ulaştıracaksınız. Bu da onların iç dünyalarında sağduyularını kullanabilmek yeteneğine tekrar döndükleri andan itibaren başlar. Öyleyse elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözlerde davranıyorlarsa burada büyük bir yanlış vardır. Tasavvufa sığmayan bir olay vardır. Allah'ın zaman hazinesinin sorumsuzca israf edilmesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sükunetinizi bozmadan müdahale etmelisiniz. Bir kişi değil, hepiniz birden müdahale edeceksiniz. Haksızlık başladığı anda durdurulursa, burada doğruyu yapmış olursunuz. Herkes kendi görevini devam ettirir. Ama söylediğim gibi bir tiyatro oynanıyormuşçasına iki taraf anlaşmazlık içinde birbirlerine söylenecekler. Diğerleri de onları seyredecek. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Şeytanın o anda emrinde olan iki kişinin Allah'ın emrinde olması lazım gelen diğerleri de elektrikli bir havada o olayın seyircisi haline koyduğu noktada şeytanın tarafında kullanılma noktasına getirdiklerini varsaymak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela madem ki bir aradasınız, ilk öğrenmeniz lazım gelen şey sükunettir. Adab-ı maşeret, yani davranış biçimleri sizi her halükarda sakin olmayı gerçekleştiren
bir ortamda muhafaza etmelidir. Nerede bu zemin deliniyorsa orada durun. Ve insanların öteye geçerek birbirlerini daha çok kırmalarına mani olun. Sakın taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olarak devreye girmeyin. Bizim kardeşlerimizin ciddi kavgalar edeceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir olay hiç vücut bulmaz diye düşünüyorum. Ama anlaşmazlıklar her zaman olabilir. Olmaması için hepimiz birden gayret etmek mecburiyetindeyiz. Bu gayretleri yaparken de dikkat edin. Adaletten sakın ayrılmayın. Adalet müessesesi taraflardan birinden olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Adalet müessesesi taraflardan birine karşı olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Siz haktan yana olacaksınız, adaletin temsilcisi olacaksınız. Bir tartışmada seyirciler olduğunuz noktada. Öyleyse müdahale mutlaka edeceksiniz. Zamanın israfına mani olacaksınız. Hepiniz birden. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmayı başladığı yerde bitirmek hepinizin görevi olmalıdır. Hepiniz birden dediğimiz zaman hepiniz birden ayağa kalkın, yakalarına paçalarına sarılıp onları kenara çekin. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır. Tasavvufi bir davranış biçimi istiyoruz hepinizden. Tasavvuf, başkalarından yana olma sanatıdır. Ama birbiriyle ayrı fikirleri müdafaa eden iki kişi var karşınızda. İkisi de kendi fikrini müdafaa etmek için karşısındakine haksız bir şeyler şeytanın emrindeyse mutlaka söylemiştir. Karşısındakini küçük gören kaba bir davranış biçimine farkına bile varmadan şeytan onları çoktan sokmuştur. O zaman bu noktada anlaşmazlığı durdurmakla hepiniz birden vazifelisiniz. Onların üstlerine hücum ederek değil, sükunetle onlara bunları hatırlatarak. Sevgili kardeşlerim, eğer hepiniz Allah içinseniz, bunu yaptığınız anda aranızda sulh ve sükun tohumları ekildiğini göreceksiniz. Ve en güzel bir ortamda, en güzel hüviyette bir davranış biçiminin sahibi olacaksınız. Anlaşmazlığı başladığı noktada bitirmek. Zaten arkasında ne var? Anlaşmazlığın arkasında ne var? Allah yok. Anlaşmazlığın arkasında mutlaka şeytan var. İki tarafı da birbirine düşman etmeye çalışan şeytan. Siz, iki tarafı da birbirine dost etmeye çalışan Allah taraftarları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üzerinize düşeni yapın. Aranızda toplum halindeyken insanların tartışmalarına engel olun. Öyle bir engel oluşla engel olun ki oradan ayrıldıkları zaman da artık tartışmak gereğini duymasınlar. Tartışmadan
onları vazgeçirecek olan bir hava içinde olmanız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Hepiniz birden harekete geçirdiniz, geçtiniz, tartışmayı kestiniz. İşinize devam ettiniz, biri bir tarafa gitti, öteki öbür tarafa gitti, gene devam ettiniz çalışmalarınıza, kavga bitti. Ama bir de bakıyorsunuz ki, işinizi bitirdiğiniz zaman daha dışarı çıkar çıkmaz iki kişi tekrar kapışmışlar. Bu neticeye müncel olacak olan bir önlemeden bahsetmiyorum. Önlemeniz, kavgayı bitirmeniz, münakaşayı bitirmeniz, tartışmayı bitirmeniz, o tartışan kardeşlerimize öyle bir şeyi ispat etmek şeklinde olmalıdır ki, onlar yaptıklarının bir hata olduğunu, birbirinin düşmanı olmadıklarını, Allah yolunda birbirinin dostu olduklarını ve birbirlerine karşı olmamaları lazım geldiğini, birbirinden yana olmak mecburiyetinde olduklarını idrak etmiş olsunlar. Bunu idrak edebildikleri zaman onlar dışarı çıkıp da artık bir daha kavga etmezler. İşte eğer sizler şu anda beni dinleyenler anlaşmazlıkların içinde olanlarsanız o zaman hedefinizin bu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Siz tasavvufa başkalarıyla kavga etmek için girmediniz. Başkalarını da sulh ve sükuna ulaştırmak vazifesiyle oradasınız. Hepiniz vazifelisiniz. Herkes birden harekete geçerse kaos olmaz mı? Kaos ne zaman olur bilir misiniz? Herkes adaletsizlik için harekete geçtiği zaman kaos olur. Herkes ortalığı yatıştırmak için, süt liman kılmak için, kavgayı bitirmek için, taraflardan birinden değil, iki taraftan birden olmak üzere, şeytandan değil, Allah'tan yana olmak üzere harekete geçerse, o zaman mesele biter. Şeytandan yana olanlar ne yaparlar? Böyle anlarda aman biraz daha kavga alevlensin de şu kendisine kızdığım kişiye öbürü bir şöyle bir güzel hakaret etsin, onu bir gözümün önünde haşlasın ki ben de bundan mutlu olayım, memnun olayım diye düşünenler varsa onlar bilsinler ki o anda onlar da şeytanın birer eseridirler. Evvela içinizdeki birikime mutlaka mani olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Olabilir mi? Her zaman olabilir. Hemen düşünün. Neden bu davranış beni üzdü? Acaba ben bu davranış karşısında negatif etkilenmekte haklı mıyım? Acaba bu davranış bana neden böylesine negatif bir etki yaptı? Ben bu kardeşimizin bana bunu yapması sebebiyle üzüldüm. Öyleyse ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o kardeşimiz bana böyle davrandıysa, acaba ben ona bu beni üzecek olan davranışı bana yapması için ne yaptım? Bir şey yapmış olmalıyım ki kardeşimiz bana böyle davrandı. Bunu düşünebildiğiniz an anahtarı yakaladınız demektir. Hemen sizi üzen olayı beklemeyeceksiniz. Bir saat, iki saat sonrasını değil, o anda. Hemen diyeceksiniz ki, ben mutlaka sana karşı bir şey yapmış olmalıyım. Mutlaka senin kalbini kırmış olmalıyım. Mutlaka sana kötü bir davranışta bulunmalıyım. Hatırlamam önemli değil. Ama bunu yapmış olduğumu düşünüyorum. Ve Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Beni affetmeni dilerim. Şimdi bir başka kardeşiniz size karşı sert bir şey söylemiş. Onun ve bir tartışmanın başlangıcı olacak bu. Siz de ona onun sertliğine karşılık aynı sertlikte başka bir cevap verebilirsiniz. O zaman şeytanın esiri olmuş olursunuz. Siz de o kardeşiniz olmuş.
Ama siz o anda aklınızı başınıza toplayabilirseniz burada bir saldırı var. Bu bana beni kızdıracak olan bir şey söyledi ki ben kızdım. Öyleyse ben evvela kendi cephemde meselemi düzeltmeliyim. Kendi top sahamda, yarı sahada düşünmeliyim. Ben o kardeşime bize mutlaka bir şey yapmışımdır. Bir şey yapmışımdır ki kardeşim bana böyle davranıyor. Hemen ondan af dileyeceksiniz. Ne yaptıysam senden bu yaptığım hataya karşı Allah'ın huzurunda af diliyorum. Eğer bana hatamı söylemek büyüklüğünü gösterirsen bundan ayrıca mutlu olurum ki ben Rabbime yalvardığım zaman Ya Rabbi ben böyle bir hata işledim. Beni bağışla diye Allah'a da müracaat edeyim. Bilmiyorsunuz hatanızı. Bilmediğiniz için böyle söylediniz. Hatanızı biliyorsunuz. O zaman daha kolaylaşıyor işiniz. Geçen gün ben sana böyle bir şey yapmıştım. Ve senin bu söylediğini değil, ondan çok daha ağırını hak etmiş durumdayım ben şu anda. İşte sen bana bunu söyledin. Ben Allah'ın huzurunda senden o yaptığım hata sebebiyle af diliyorum. Beni bağışlama büyüklüğünde bulunursan bundan büyük mutluluk duyarım. Ve sana karşı yaptığım o yanlış davranış için Allah-u Teala'dan da tövbede bulunup onun da beni affını dileyeceğim. Diyebiliyor musunuz? Diyebildiğiniz zaman bu meseleyi başlarken bitirmiş olursunuz sevgili kardeşlerim. Başlarken bu konu biter. Bir anda kendinize bir hakimiyeti gerçekleştirdiğiniz an meseleyi bitirdiniz demektir. O kişinin tabii ben sana bana o gün yaptın o kötü davranış için böyle yaptım diyeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. O da sizin bu davranış biçiminizden büyük ölçüde tesir alacak. Ve derhal o da sizden af dileyecektir. Yaptığı hata sebebiyle. Ne oldu? Yangın başlarken alevler giderek büyüyüp iki tarafı da kontrol altına alacak. İblis tarafından ateşlenirken tam siz karşınızdakinden af dilediğiniz anda bu büyüyecek olan, yükselecek olan spirali olduğu yerde durdurdunuz. Siz af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman karşınızdaki kişi de sizden af dilemek büyüklüğünü gösterecektir. Sadece kardeşlerimizin arasında değil, nerede olursanız olun, kiminle karşılaşırsanız karşılaşın, haksızlığı kabul ettiğiniz an karşı tarafın bütün silahlarını elinden aldınız demektir. Onun kolunu kanadını kırdınız demektir. Savaşmak için gerekli olan malzemesini aldınız demektir. O sizden kendi sert tepkisine karşılık bir ikinci sert tepki bekliyordu ki onun üzerine bina ederek yeniden size saldırabilsin. Siz ne yaptınız? Onun saldırısına af dilemekle cevap verdiniz. Hareket imkanını yok ettiniz. Eğer dışarıdaki bir insansa, nefsine tabi ise yapacak fazla bir şeyi kalmamıştır. Biraz karşılıklı sükunet içinde konuşabilirseniz mutlaka o kişi sizden af dilemek gereğini duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayır onun karşısında küçülmediniz. Aksine onun karşısında büyüdünüz, yüceldiniz. Şeytanın tesiri altına kolay kolay girmeyeceğinizi, şeytanın tesirine kolay kolay kapılmayacağınızı ona ispat ettiniz. Sevgili kardeşlerim, ilk bakışta size zor bir şeyden bahsediyor gibiyim. Ama muhtevaya baktığınız zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmalar dışarıda
her zaman olan tartışmalar sizin aranızda olmamalıdır. Sözlerimizi ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar tatbik ederseniz, toplumun sulh ve sükununu o kadar büyük ölçüde korumuş olursunuz. Elbette herkesin kendisine has çeşitli düşünme standartları vardır. Herkes dilediğini düşünebilir. Ama tasavvuf camiasında yaşamakta olan sizlerin sulh ve sükun ortamını koruyabilmeniz için bazı formülleri kullanmak mecburiyetindesiniz. Böyle olduğunuzu, buna mecbur olduğunuzu unutmayın. Toplumun huzuru için, toplumun sulh ve sükunu için hepiniz tek tek fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın sizlerden istediği şey sulh ve sükundur. Bu sulh ve sükunu en güzel bir ortamda oluşturabilirsiniz. Bu sulh ve sükun her davranış biçiminizde sizinle beraber tesis etmelidir. Öyleyse hep bir tasavvuf mensubu olduğunuzu düşünün. Allah'ın dostu olduğunuzu veya bu dostluğa namzet olduğunuzu, mutlaka dostu olmak noktasına ulaşacağınızı düşünün. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. Yapamadığınız zamanlar kendinize biraz kızacaksınız. Ama başarmaya başladığınızda büyük bir iç huzuru ve Allah'a duyduğunuz güvenle yolunuza devam edeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin hep doğru davranışları sergileyen bir insan olduğunuzu görecekler ve sizden örnek alacaklar. Öyleyse hepiniz içinde bulunduğunuz topluma örnek insanlar olmak üzere bir gayretin sahibi olmalısınız. Sükunetinizi muhafaza etmeyi her şart altında usul haline getirmelisiniz. Böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep başkalarını yüceltmeye çalışarak yücelebileceğinizi hiç unutmayın. Hiç kimse başkalarını küçülterek yücelemez. Sadece kaybeder. Dünya hayatında bir takım insanlar başkalarının omuzlarına basarak yükselmeyi usul haline getirdiklerini düşünürler. Ve para da kazanırlar dünyada. Ama Allah katında onlar hiçbir zaman Allah'ın sevgilileri olamazlar. Çevrenize ne kadar mutluluk veriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendinizi bununla ölçün. Miyarınız, ölçünüz bu olmalıdır. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşıyor? Bu ulaşım statüsüne dikkatle bakın.
onlara rahatsızlık veriyorsanız ve böyle yaptığınız için de kendinizi bir şey zannediyorsanız, bir marifet yapmış zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçekten marifetin sahiplerine bakın. Onlar çevrelerindeki insanları yüceltenlerdir. Demin verdiğimiz misale dikkat edin. Birisinin size bir ters davranması halinde, size kötü davranması halinde, size hakaret etmesi halinde onun sizden beklediği nedir? Sizin de ona hakaret etmeniz, kötü davranmanız. Böylece o daha kötü davranmak için bir zemin hazırlayacak kendisine. Şeytan size diyecektir ki baksana hakaret ediyor, sana kötü davranıyor, etraftaki insanlar da buna şahit. Ve sen onun hakaretlerine aynı hakaretlerle cevap vermezsen diğer insanların gözünde de onun gözünde de küçülmüş olursun. Bir hiç olarak değerlendirirler seni. Bu zokayı yuttuğunuz zaman şeytanın elinde bir oyuncak olursunuz. Olması lazım gelenin tamamen tersini her zaman vasıta olarak kullanan son derece kurnaz bir mahluk iblis. Oysa ki demin verdiğim misaldeki gibi siz haklı da olsanız karşınızdakinin o ters davranışı karşısında ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz hayır onun karşısında küçülmezsiniz. Etrafınızdaki insanlar da sizi onun karşısında küçülmüş görmezler. Tam aksine hem etrafınızdaki insanlar hem muhatabınız sizin kendilerinden üstün bir insan olduğunuzu fark edeceklerdir. Bu noktada bu dirayeti gösterebilirseniz küçülmeyeceksiniz, yüceleceksiniz. Neticede mutlaka muhatabınız da sizden af dileyecektir. Zemin onu mutlaka oraya ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlk defa karşılaştığınız bir insan size bir hakaret etse, siz de ondan af dileseniz, şeytanın size baksana hakaret etti, bu kadar da insan buna şahit oldu, şimdi sen ona aynı boyutta hatta ondan daha şiddetli bir cevap veremezsen, herkes seni bir korkak olarak değerlendirecek. Herkesin karşısında küçüleceksin. Buna razı olacak mısın? Sen ona daha ciddi, daha sert bir cevap ver. Şeytan sizi buna zorlar. Ama söylediğimi yaptığınız zaman tamamen tersinin geçerli olduğunu görürsünüz. Etrafınızdaki insanlar da sizin küçülmüş olduğunuzu değil, yücelmiş olduğunuzu idrak edeceklerdir. Böyle bir davranış biçimi içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'tan yana olmak. Allah'tan yana olmak tevazuu, şeytandan yana olmak gururu ifade eder. Tevazu ruhunuzun bir hasletidir, gurur nefsinizin bir afetidir. Gurur af diletmez. Allah ise af dilemenizi ister, kabahatsiz olsanız da. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki olayları çok yaşarsınız. Öyleyse tasavvuftan olan birileri olarak davranış biçimlerinizde sulh ve sükunu koruyacaksınız. Ekip halinde çalışıyorsanız, bir iş yapmaktaysanız, ekibin
konulmuş olan standartlarına uymayı usul haline getirmelisiniz. Herkes öyle yapabilir. Ama ben onların yaptığı gibi yapmam. Ben canım istediği gibi yaparım dediğiniz zaman toplumun diğer üyelerinin ahengini bozarsınız. Şeytan size böyle bir yanlışlığı yaptırabilir. Onlar gibi yapmamakta direnirsiniz. Farklı bir davranış biçimiyle iblis sizin bir şahsiyet kazanmış olacağınızı size zannettirir. Oysa ki sadece şahsiyetinizi kaybedersiniz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün ekip halindeki iş yapmakta, çalışmakta ekibin her elemanı diğerleriyle uyumlu çalışmak mecburiyetindedir. Bir konuda hazırlık yapıyorsunuz. Bir şey üreteceksiniz. Ve ürettiğiniz şeyi satacaksınız. Bir gıda maddesi konusunda çalışıyorsunuz. Her konunun genel kabul edilmiş prensipleri vardır. Ve müşteri sizden belli kalitede bir mal bekler. Ama içinizden bir tanesi ben sizin dediğiniz gibi yapmam, ben kendi dilediğim gibi yaparım diye yapıyorsa ve onun yaptığı beğenilmiyorsa, müşteriler tarafından reddediliyorsa, o zaman bunu yapmaya hakkı olabilir mi? Bu uyum içinde çalışması lazım gelen insanların arasında bir uyumsuzluk başlangıcını ifade eder. Ve tembihlere rağmen aynı şekilde davranış devam ederse o zaman o kişinin oradan alınması gerekir. Sakın bu tarzdaki davranışların sahibi olmayın sevgili kardeşlerim. Siz tasavvuftasınız. Her davranışınız başkalarını üzen, hakkınızda negatif duygular beslenmesine sebebiyet veren bir kişi olmayın sakın. Öyle olduğunuz zaman kardeşleriniz tarafından sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve bunu, onların sevgisini ne uğruna kaybettiğinizi bir düşünün. Nefsinizin size verdiği bir davranış biçimi. Onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Ben onların yaptığı gibi yapmam, böyle yaparım dediğiniz zaman onların birliğini, beraberliğini, ekip çalışmasını zedelemiş olursunuz. O zaman sizin o ekipte yeriniz olmaz. Neden oradan alındığınızı da o zaman idrak edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmalarınızda lüzumundan fazla kalabalık olmak sizi daha çok üretime götüremez. Çalışmak bir standart işidir. Ekip çalışması herkesin birbirine karşı anlayışlı olduğu, birbirine karşı sadece yardım ettiği
bir alan gerektirir.

her zaman toplum halindesiniz. Ve bir konunun halli için sarf ettiğiniz enerjiyle konunun halledilmesine farkına bile varmadan engel olduğunuz olaylarda her çatışmanız, her anlaşmazlığınız sadece anlaşamayan iki kişiye değil, diğerlerine de devamlı zaman kaybettiren bir özellik taşır. Daha çok enerji sarf edilmiştir, daha az üretim yapılmıştır. Üretime yönetmeniz lazım gelen enerjinizi birbirinizle çatışmaya harcadığınız için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu durumda yapılması lazım gelen şey bir güzelliği sağlamak değil mi? Allah'ın içinize verdiği o huzur nereden geliyor? Allah yolunda size düşenin yapılması lazım gelen standartlarını en güzel şekilde vücuda getirdiğiniz için huzur duyuyorsunuz. Ekip kendi içinde bir dostluk halesiyle birbirine bağlanan ruhları Allah için, Allah sevgisiyle dolu insanların gayretleri ise o zaman tam bir sulh ve sükun içerisinde işlevlerinizi yürütürsünüz. Sohbetleri dinlerken sohbet dinlemenin en güzel yöntemini uygulamalısınız. Sohbet dinlemenin en güzel yöntemi not almaktır sevgili kardeşlerim. Bizim bir kasetimizi koydunuz, dinliyorsunuz. Bir, ister gözlerinizi açık, ister gözlerinizi kapalı tutarak dinlemek var. O sırada kafanızdan kim bilir ne kadar düşünce geçer. Öyle değil mi? Herkes sizi dinliyor, görür. Ama siz o sırada orada değilsiniz. Aklınız kim bilir, düşünce sisteminiz böyle nerelerde geziyor. Ama eğer konuyu takip ediyorsanız, not almanız sizi devamlı konu üzerinde canlı tutacaktır. Konu üzerinde aktif tutacaktır. Konu üzerine yüklenmiş tutacaktır. Konuyla birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Ve dikkatinizi çeken noktalarda kısa kısa notlar aldığınız sürece başka yere gidemezsiniz. Düşünceniz orada kalır, dinlersiniz. Peki, sonra ne yapacaksınız? Sonra da sohbet bitince herkese söz hakkı verilmelidir. Herkesten bir şeyler beklenmelidir. Böylece hepiniz, ben de bir şeyler anlatmalıyım, hedefine yönelirseniz, konunun bütünü değil, bir küçücük kısmını bile anlatsanız, bir güzelliği yaşadığınızı hissedeceksiniz. Bütünün bir parçası olduğunuzu net olarak hissedeceksiniz. Ben de bu toplumun içindeyim, benim de bir katkım var diyebilecek bir ortamda olmalısınız. Öyleyse kaset dinlenirken yapılması lazım gelen şey elinizi kolunuzu bağlayıp oturmak, dinliyor görünmek değil, dinleyemezsiniz. Bir saat süreyle düşünce standartlarınızı oraya konsantre edemezsiniz. Ama ne zaman elinize kalemle defteri alırsanız, bir şeyler not etmek için hazır beklerseniz, not edebileceğiniz birçok şeyin ard arda geldiğini göreceksiniz. Hepsini not etmeniz gerekmiyor. Ama söz sırası size geldiği zaman bahsedebileceğiniz birkaç

Yani konu o not defterinizde mutlaka bulunmalı. Notlarınızı alırken can kulağıyla dinleyen bir insansınız. Notlarınızı yazarken can kulağıyla yazan bir insansınız. Ama almıyorsanız ve sohbet tamamlandığı zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorulduğunda hayır yok diye cevap veriyorsanız, başkalarının faydalandığının yarısı kadar bile faydalanmadığının sonucuna ulaşın. Dinlemek başka şeyler düşünmek değildir. Sadece dinleyen bir insan çoğu zaman aklı başka yerlerde dolaşan bir hüviyettedir. İstese de istemese de bu kaçınılmaz bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir kaseti dinlerken bu kaseti ben madem ki dinliyorum, öyleyse birçok şeyler benim dikkatimi çekmeli ve ben bunları dile getirmeliyim diye düşünmelisiniz. Size söz sırası geldiğinde o konu hakkında çorbada sizin de tuzunuz bulunmalı. Birkaç cümle siz de söylemelisiniz. Sizden bu istenmeli diye düşünüyorum. Yani sohbeti dinleyen kişi sohbetin belli bir kısmı hakkında, kendisine uygun gelen bir kısmı hakkında bir kısa konuşma yapabilmelidir. Konuya aşina olduğunu, orasını, o aklına yatan kesimi anladığını ortaya koymalıdır. Aksi mümkündür. Kişinin aklına yatmamıştır. Daha evvel işittikleriyle bu yeni dinlediği birbirine uymamaktadır. Tamam, çok güzel. Hemen notlarını almalıdır. Ve söz sırası kendisine geldiğinde bunu söylemelidir. Evvelce bu böyle söylenmişti ama bugün bana farklı gibi geldi. Siz ne diyorsunuz diyebilmelidir. Zaman içerisinde gelişmeler söz konusu oluyor. Ve bu gelişmeler ömür boyu devam edecektir. Hidayet çağının bir gereği olarak. Öyleyse birçok yerlerden kardeşlerimiz başka yerlere gidiyor sohbet vermeye. Kaset dinleniyor, arkasından sualler soruluyor, cevaplar alınıyor. Herkes bir güzelliği yaşıyor. Neden siz bu güzelliğin dışında kalasınız? Biz de dinliyoruz ama not almadan dinliyoruz diyebilirsiniz. Ama eğer not almayı denerseniz çok farklı şekilde dinlediğinizi göreceksiniz. Adeta bir taramadan geçireceksiniz sohbeti. Onun için sevgili kardeşlerim, nerede olursanız olun, hangi sohbeti dinlerseniz dinleyin. Tasavvufi ve Kur'ani sohbetlerden birini dinlediniz. Mutlaka o sohbetin dinlenmesinin sonunda siz de söz alın. Diyelim ki yanlış söylediniz, hiç önemli değil. Ama bu dinlediğinizin kesin işaretini verir. Yanlış anlamışsanız faydası var. Neden? Çünkü o zaman size doğrusu öğretilecektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir robot gibi oturmak var. Dinlemiş olmak veya dinler görünmek var. Neticede ağzını açıp hiç konuşmamak var. İki, notlar almak. Sonunda da birkaç cümleyle ne anladığını belirtmek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci kişi konuyla meşgul olduğunu ve bir şeyleri anladığını ifade ediyor. Diyorum ki en kötü ihtimalle yanlış anladınız. Ama aslında bu da kötü bir ihtimal gibi görünüyor ama kötü değil. Neden? Çünkü eğer bir yanlış anlama varsa bunu otomatik olarak düzeltecek olanlar zaten orada.
Öyleyse başkalarına da fayda her söylemeniz. Her söylediğiniz şey size dinleyen başkaları için de fayda. Neden? O sırada onu öyle düşünmeyen, farklı düşünen birileri vardır orada. Onlar da diyebilirler ki ama biz bunu farklı şöyle biliyorduk. Tamam, çok güzel. Onlar da fikirlerini söyleyecekler. Siz de söyleyeceksiniz. Ve neticede doğru herkes tarafından öğrenilecek. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Sizler de o bütünün bir parçasısınız. O bütünden birisi olduğunuzu notlar alarak ve konuşarak ispat etmelisiniz. Bundan günler geçtikçe ne kadar büyük bir haz aldığınızı hayretle müşahede edeceksiniz. Ne kadar zevkliymiş diyeceksiniz. Allah'ın bu güzelliklerini takip etmek, hele hele size de söz düşmesi, sizin de anlatabilmeniz. Anlatmak da bir adab işidir. Sözü alıp da bir saat konuşmak isteyen bir kardeşimizi düşünün. O zaman toplumun diğer üyelerine yeterli söz hakkı vermiyor, söz hakkını kendisi gasp ediyor demektir. Bu da yanlış bir şey olur. Herkes söz almalı. Herkes konunun dilediği yerine dokunmalı. Hiç kimse de başkalarından neden bütünü anlatmıyor da bir kısmını anlatıyor diye bir şey sormak, hesap sormak hakkının kendisinde olmadığını bilmeli. Herkes birazını anlatsa bir bütünü birçok ağızdan dinlemiş olacaksınız. Herkes kendi anlattığını zaten öğrenmiş ama dinlediği zaman ötekilerinin anlattığından da anladıklarını karşılaştırıp doğruya varma imkanının sahibi. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tezekkür dediğimiz müessese bu beşeri münasebetlerde ne kadar önemli bir kesim içeriyor. İnsanlar eğer dinliyorlarsa dinlediklerini ifade edebilmeliler. Siz öğrendiğiniz o güzellikleri başka insanlara da anlatmakla vazifeli olacaksınız. Gelecek günlerde bu vazifeniz dünya üzerinde çok önemli bir yer işgal ettirecek size. Biliyorsunuz hidayet çağının içindesiniz. Ve o hidayet çağındaki hidayetin ne olduğunu insanlara öğretme müessesesinin içindesiniz. Öyleyse öğrenmelisiniz. Öğrenmek için dinlemeli ve öğrendiğinizi belirtecek bir konuşmayı mutlaka yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların sizlere karşı olan davranış biçimlerinden negatif etkilenmeyi usul haline getirmeyin. Bu nefsinizin afetlerine ne kadar yenik düştüğünüzü gösterir. Muhtevaya dikkatle bakın. Her an kardeşlerimiz bir yerlere gidiyor, kaset dinleniyor, arkasından herkes tezekkür ediyor. İşte bu herkes dediğimiz zaman şunu görüyoruz, bazen kardeşlerimiz tezekkür etmek istemiyorlar. Sadece gelen kardeşimizin konuşma yapmasını istiyorlar. Belki ilk defa böyle bir toplantıya katılanlar için haklı bir taleptir bu. Güzel de bir taleptir, tamam. Ama toplumun dışında biri olmayın. Toplumun içinden birisi olun. Yani anlatılanları anlamaya çalışan, anlayan
ve anlatan biri. Anlattıkça bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir doyulmaz zevki yaşayacaksınız. Elbette anlatmak da, dinlemek de bir sanattır. Herkes birbirinden farklı bir anlatım dizaynının sahibidir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Ama konuştuğunuz zaman nerelerde eksik olduğunuzu daha net anlarsınız. Başka insanların o sırada sizi dinliyor oluşu sizin sözlerinize daha çok dikkat etmenizi ifade edecektir, sağlayacaktır. Daha çok dikkat ettiğiniz zaman daha çok anlamak mecburiyetinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Anlatabilmek için anlamanız gerek. Sadece dinlemek bir anlamaya vesile olabilir. Ama anlatmak için dinlemek ondan çok daha üst derecede bir anlama vesilesidir. Anlatabilmek için anlamak mecburiyetinde olduğunuzu bildiğiniz andan itibaren anlatabilmek için dinlemeye başlayacaksınız. Bu konuya tahallükle sarılmanızı ifade eder. O zaman daha çok anlayacaksınız. O zaman daha çok anlatacaksınız. Ve anlatabildikçe anlatabildiğinizi görmenin verdiği huzuru yaşayacak, daha dikkatle dinleyecek, daha çok anlatacaksınız. Ve anlatmak gayesiyle dinlemeyi, yani tezekkür etmek gayesiyle dinlemeyi öğreneceksiniz. İşte hepinizden istediğimiz bu. Anlatabilmek gayesiyle dinleyin. Gelişen anlatımı daha üst boyutta anlamak imkanının sahibi olmalısınız ve daha üst boyutta anlatmak imkanının sahibi olmalısınız. Anladıkça ve anlattıkça her şey ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün yeni bir yerlerde yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını hamdolsun ki görüyoruz. Bu güzelliği her yeni yaşamaya başlayan kişi Allah bizleri ne kadar çok seviyormuş meğerse bu sevgiye layık olmalıyız diyerek bir insan dostu, bir güzel davranışlara aşığı insan olmalıdır. Ve bu hedefe hepiniz el ele, gönül gönüle yürüyeceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizle beraber olduğunuz zaman daha mutlu olduğunuzu hissettiğiniz noktada asıl güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Allah'ı anlamanın ve anlatmanın o müstesna güzelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir güzellikler bütünüdür. O güzelliklerin her bir alanı farklı bir muhteşem
dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, parklara ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman ağaçlara dikkatle bakın. Artık ağaçlar yaprak açtılar. Allah'ın başka renklerden bahsetmiyorum. Sadece yeşil renkten bahsediyorum. Bir tek bahçede bile, birkaç yüz ağaçtan oluşan bir tek bahçede bile ne kadar çok yeşilliği bir arada yarattığını göreceksiniz. Sadece yeşil rengin yüzlerce tonu sizi Allah-u Teala'nın yaratma kabiliyetine hayran bırakacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın her safhası sizin için bir yeni güzelliğin keşfedilmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamalarında bütün güzellikleri yaşayabileceğiniz bahçelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Onu seveceksiniz, ona aşık olacaksınız, ona hayran olacaksınız. Mutlu bir insan olacaksınız. Allah'ın sizden beklediği şey, istediği şey, hepinizin mutlu olması sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca senedir birbirimizle en güzel ilişkiler içerisinde bir öğrenme ve öğretme dizaynı oluşturttu Allah-u Teala bizlere. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birlikte yaşamak bizim için doyulmaz bir zevk. Sizler için de aynı zevkin mevcut olduğunu görüyorum. Bu vardığım netice beni çok büyük ölçüde mutlu kılıyor. Allah'ı ne kadar öğrenirseniz, Allah'ı ne kadar idrak ederseniz, o kadar çok mutlu olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse neden Allah-u Teala acaba böyle bir şeyi emretti? Kasetin dinlenmesi, notlar alınması, herkesin belki küçücük bir konuyu ama mutlaka bir şeyleri anlatabilmesi, herkese söz hakkı vermek. Herkes bir şeyler söylemeli. İşte çok kalabalık olan ortamlarda az konuşmak söz konusu olacaktır. Kalabalık olmayan ortamlarda da çok konuşmak. Ama her ikisi de ayrı bir güzelliği içeriyor. Siz konuştuğunuz zaman kendi anladığınız şeyi anlatacaksınız. Etrafınızdakilerin konuşmasından da onların anladığını anlatarak konuyu tamamlayacaksınız. Toplum halinde bulunmak, kurallara itaati mutlaka gerektirir. Başkalarının haklarına saygı göstermelisiniz. Hiç kimse konuşurken onun sözünü kesmemelisiniz. Öyleyse tasavvuf bütün kardeşlerimize başkalarına saygı göstermeyi öğreten bir müessese olmalıdır. Saygı gösterdikçe siz saygıya layık olursunuz. Başka
başkalarına en güzel davranışlar sergileyip onları yüceltmeye çalışmalısınız. Öğrenen yücelir. Bu yücelmenin birinci basamağıdır. Öğrendiklerinizi tatbik ettiğiniz zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öğretmeye başladığınız zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öyleyse öğrenmek, öğrendiklerini yaşamak, tatbik etmek ve öğretmek. Üç tane safa var. Aslında bu bildiğiniz gibi 7 safayı içeriyor. Yani öğrenmek standardı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı içeriyor. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ve nefsi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Öğrendiklerinizi tatbik etmekte daha birinci kademeden itibaren Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün safhaları içeriyor. Ama öğretmek herkese göre değişen bütün dilimleri gene içeriyor. Öyleyse öğrenmek de, hazmedip tatbik etmek de, öğretmek de 28 basamağın bütün muhtevası içerisinde 3. basamaktan başlayarak hep var. Ama üst boyutlu bir öğretmek o 28. basamağın 5. mertebesinde Allah'ın verdiği yetkiyle gerçekleşir. Ama kalın çizgilerle herkes mürşittir. Kim neyi öğretmişse, öğrenmişse o öğrendiğini öğretebilecek olan bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsa o öğretim alanında bir mürşittir, öğretmendir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Bir insan ne zaman iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman sadece öğreten mürşit olmaz. Yaşatan mürşit olur. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıya olacaksınız. Herkes Allah ile olan dostluğu paralelinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yükselecek, yücelecek. Ama bunu toplum halinde gerçekleştireceksiniz. Dinleyeceksiniz. Seyredeceksiniz. İzleyeceksiniz. Her olayda bir şeyleri kalbinize yerleştireceksiniz. Kalbiniz her geçen gün daha bir güzele, daha bir güzele, daha bir güzele yönlenecek. Her biriniz örnek olmak üzere yola çıkın. Kim güzel örnek olmayı dilerse o güzel örnek olur. Ama güzel örnek olmak için yola çıkanlar başkalarını şu veya bu şekilde hiçbir zaman rahatsız etmeden hedefe gidenlerdir. Öyleyse güzel örnek olmak üzere yola çıkın. Başkaları sizin insanlığın hayrına bir gayretin içinde olduğunuzu her an sizin davranışlarınızdan fışkıran o güzellikle hissetmeliler. Başkalarına ben şöyleyim, ben böyleyim demeniz bir şey ifade etmez. Davranışlarınız onlar için aynadır.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birbirinizle beraberken yaşamaya çalışın, paylaşın. Cemaat halinde yaşamanın güzelliği tek başına yaşamanın güzelliğinden daima üstündür. Neden üstündür? Cemaat halinde yaşayan kişi başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olduğu takdirde üstündür. O zaman toplum güzele doğru adım adım yürüyecektir. Herkes başkalarına onları daha güzele götüren bir örnek olabildiği takdirde toplumun bütün güzelliklerini oluşturursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes birbirine onu daha güzele ulaştıracak olan bir ayrı çerçeveden yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrenin ve öğretin. Öğretmek için öğreniyorsanız, öğrenmenin en kolay ve en güzel yolunu, en tesirli yolunu seçtiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir olmak, beraber olmak, Allah yolunda olmak, bir büyük mutluluğu enine boyuna yaşamak demektir. Bu saadeti hepinizin en güzel standartlarda yaşayacağı kanısındayım. Yaşamaktasınız. Çoğunuz yaşıyorsunuz. Öyleyse çoğunuz azınıza en güzel örnekleri oluşturmalısınız. Teşkil etmelisiniz. Size bakanlar sizde güzellikler hissetmeliler. Farklı bir yapıda olduğunuzu hissetmeliler. Sizde Allah'ı hissetmeliler. Allah'ın güzelliklerini sergilemelisiniz. Kardeşlerimiz birbirinizle beraberken veya başkalarıyla beraberken sizlerdeki ayrıcalığı, farklılığı insanlar hissetmelidir. Yani etrafınızdaki insanlar, bu kardeşlerimiz ne kadar güzel bir hayatı yaşıyorlar. Biz de onlar gibi olmalıyız. Bunu devirmeliler sizlerle beraber oldukları zaman. Onlara alışmadıkları bir güzelliği sergilemelisiniz her davranışınızla. İşte Denizlili kardeşlerimiz Bursa'ya gittiler. Benim çocukluğumun geçtiği evi tamir etmek üzere. Orada en güzel davranışların içinde bulunmuşlar bu kardeşlerimiz. Etraftaki insanlardan güzel sözler aldık. Onların davranış biçimlerinin güzelliği hakkında. Bu bizi çok mutlu etti. Sizleri de mutlu edecektir. Allah için çalışmanın, beraber çalışmanın, ekip çalışması yapılmasının beraberce bir güzelliği sergilemesi. Bir taraftan çalışmak, bir taraftan ibadet etmek, zikretmek ve tarihinize yakışır, Osmanlı'ya yakışır bir örnek olmak müessesesi.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz bu mayanın sahibisiniz. Öyleyse daha geliştireceksiniz sizlerde olan güzelliği. İnsanların hayrına bir topluluk olacaksınız. Yalnız hayır için çalışan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Aranızdaki anlaşmazlıkları yok etmeye çalışın. Ve anlayışlı olmaya çalışın. Sizin beraberce bulunduğunuz her alanda sadece sulh ve sükuna müteallik mutluluklar oluşsun. Birbirinizle niza etmeyin, kavga etmeyin. Anlaşmazlık varsa hemen bize ulaşın. Ki problemi belki de daha başlangıç noktasında bitirmiş olalım. Problemlerin büyümesine müsaade etmeyin. Eğer kardeşleriniz arasında iki kişi birbirine anlaşmazlığa düşmüşse, ötekilerin hepsi her ikisinden de yana olarak onları mutlaka nizadan ayırmalıdır. Anlaşmazlığın dışına çekmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bize ulaşmak için imkanların sahibisiniz. Hiç kimse hakkında sözleriniz şikayet hüviyetinde kabul edilmez. Başkasını şikayet ediyorsunuz diye o şikayet ettiğiniz kişiler küçülmezler. Ve bizim onları azarlamamıza sebep teşkil etmezler. Siz kimi nasıl şikayet ederseniz edin, bu bizim üzerimizde hiçbir zaman sizden yana olup da onun karşısında olmak neticesine ulaşmaz. Kimi nasıl şikayet edersiniz dedin, biz yalnız sizden yana değiliz, ondan yanayız da. Doğruyu bilen Allah'tır, unutmayın. O zaman bir başkasını küçültmeye çalışan hiç kimse bize ulaştığında bunu başaramaz. Bir başkasını olduğundan daha büyük göstermeye çalışan hiç kimse de bunu başaramaz. Doğruların sahibi Allah'tır. Şunu bilin, ne ulaştırırsanız ulaştırın, bunların sadece doğrusu dikkate alınır. Ve bizim tarafımızdan sizin söyledikleriniz kime ulaştırılırsa, onlardan yana olarak ulaştırılır. O kişinin hataları varsa, biz sadece onların tamiri istikametinde o kardeşimizin daha güzele ulaşmasını temin etmek için faaliyete geçeriz. Hiçbir zaman hata yapan bir insanı küçültmek, ona hakaret etmek, bu bizim harcımız olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne buyuruyor
aranızda nizaya, anlaşmazlığa düşmeyin. Konuyu ulaştırın diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırmanız hacet namazı yoluyla gerçekleşir. Kaldı ki Allah-u Teala zaten her yaptığınızı bilir. Bize ulaşmanızsa hiçbir probleme sebebiyet vermez. Not bıraktığınız her şey mutlaka dinlenir. Mutlak olarak dinleriz. Cevap vermek gereği emredilirse cevap verilir. Öyleyse sakın ihmal ediliyoruz diye bir hususu düşünmeyin. Ulaştırdığınız her şey dikkate alınır. Ama siz öyle istiyorsunuz diye kendisine karşı öfke duyduğunuz kişilere biz de sizin gibi öfke duymayız. Böyle bir şey mümkün olmaz. Sizden yana olup da onlara karşı olmayız. Onlardan yana olup da size karşı olmayız. Sizi de en güzeli ulaştırmak, şikayet ettiğiniz kişiyi de en güzeli ulaştırmak, o bizim vazifemiz. Şimdi bir takım kardeşlerimiz bize bir şeyler ulaştıranları şikayet ediyor gibi görüyorlar. Yani onlar bize sizleri şikayet edecekler, biz de onlardan yana olacağız, size karşı olacağız, size kötü davranacağız, dostumuzken düşmanımız gibi bir hüviyete bürüneceksiniz diye mi düşünüyorsunuz? Çok büyük bir yanlışlık sevgili kardeşlerim. Bir kısım kardeşlerimiz aman biz ne yaparsak yapalım burada kalsın, oraya ulaşmasın diye düşünüyorlar. Böyle düşünenler acaba doğru mu düşünüyorlar? Bunun manası biz nefsimizin istediği ne varsa hepsini yaparız ama bunların gizli kalması lazım. Öğrenilmemesi lazım. Gerçekten gizli kalacağına inanıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala her şeyi bilmez mi? Ama siz hata yaptınız diye Allah-u Teala size düşman olur mu? Hiçbir zaman olmaz. O sizi o hatalardan kurtarmak için bizi vazifeli kılmıştır. Ve ulaşmayı önlemeye çalışanlar şunu demiş oluyorlar. Biz hata yapmaya devam edeceğiz. Nefsimiz bize hata yaptıracak. Biz de hataları yapmaya devam edeceğiz. Ama sakın oraya ulaşmasın. O bizi hata işlemiyor bilsin. Peki sevgili kardeşlerim bu yanlış değil mi? Hataları yapacaksınız ve gizleyeceksiniz. Ve gizleyebildiğinizi zannedeceksiniz. Öyleyse İki açıdan da değerlendirin meselenizi. Yaptığınız hatalar onlar tarafından ulaştırılmasa bile Allah-u Teala onları biliyor. Bizim bilmemizi isterse o bize bildirir. Bildirmeyebilir de. Ama bildiğimiz zaman siz o hatayı yapıyorsunuz diye biz size düşman olmayız. Sizi karşımıza almayız. Yanımıza alırız. Sizin yanınızda oluruz. O hatayı nasıl yapmamanızın daha güzel olacağını size anlatmaya çalışırız. Hata yaptığınızı söyleyerek, size hakaret ederek değil, sizi sevdiğimizi her açıdan yaşayarak yaparız bunu. Hiçbirinize karşı değiliz ve olamayız. Ama sizden yanayız.
Belki bir gün ne söylediğimizi tam olarak anlayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ama biz sadece şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve sizlerden yanayız. Hatalarınızı önlemek üzere size yardım etmek için varız sadece. Sizi hırpalamak için değil. Size haddinizi bildirmek için değil. Daha güzele ulaşmanız için varız. Öyleyse beşeri münasebetlerde, davranış biçimlerinde neler yapmanız lazım geldiğini hep anlatmaya çalışıyoruz. Başka anlattıklarımızın dışında da bir şeyler gelebilir aklınıza. Hemen telefonla, hemen e-maille ulaşın. Sizin için yaşıyoruz. Zamanımızın bütününde sizler varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir davranış biçimleri sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayril maktubi aleyhim ve lezzallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah sizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgi halesi içinde hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevginin genel görüntüsü, sevenin sevdiğini mutlu etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah yolunda birbirinize bir sevgi yarışına girmelisiniz. Sizi sevenleri sevmek gayet normal ve insanın içinden gelen bir davranış biçimidir. Ama biz sizden daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sevmeyenlerin sevilmesi kolay bir hedef değil. Sevgili kardeşlerim, ama Allah öyle olmasını istiyor. O kolay olmayan hedefe de ulaşmanızı istiyor. Yani kendinize sorun. Ben falancayı neden sevmiyorum? Burada haklı sebepleriniz olabilir. Ama bütün o haklı sebeplerinize rağmen biz yine sizden o sizi sevmeyen kişiyi sevmenizi isteyeceğiz. Hep var olacak sevgili kardeşlerim. İşte bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir ne kadar içinde hayat olan gezegen var. Allah sonsuzluğun sahibidir. Allah her şeye kadirdir. Allah yaratandır. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri yaratmış, var etmiş. Hayattayız. Sevgili kardeşlerim, madem ki hayattayız, bize düşen bir görevimiz olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bu görev insanları mutlu etmektir. Adına görev diyoruz. Ama bu aynı zamanda mutluluğun temel fonksiyonel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak, sevdiğinizi belli etmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmanın en kolay şekli başka insanlara
en güzel davranışlarda bulunmaktır. Sizden kendisine onu mutlu edecek güzel bir davranış biçimi ulaşan kişinin de bunun altında kalmak istemeyeceğini göreceksiniz. O da size güzel davranmak gereğini duyacaktır. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman güzel bir sonuç görüyoruz. Bir başkası, etrafımızdaki insanlardan herhangi birisi bizi sevmiyor. Tamam. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Bazı insanlar sevecektir, bazıları sevmeyecektir. Ama biz o bizi sevmeyen kişiye de sevgimizi ispat edebilirsek, o bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmıyorsak, o zaman o kişi başka bir tür insanla karşı karşıya olduğunu birçok denemelerden sonra kesin olarak idrak edecektir. Denemeleri hep başka insanlara benzemeyen bir sonuçla noktalanmış olacaktır. O size nasıl davranırsa davransın, yanlış, maksatlı ve sizi üzmeye çalışan davranışlara siz onu mutlu edecek bir karşı davranışla cevap verebilirseniz, o zaman o kişi başkalarında görmediği böyle bir davranış biçimini yadırgayacaktır. Yadırgadığı zaman da mutlaka düşünce sisteminin içine gireceksiniz. O zaman düşünecek, ben ona kötü bir davranışla davrandım ama onun bana karşı davranışında hiçbir değişiklik göremedim. O bana güzel bir davranışla cevap verdi. Beni üzecek değil, benim hoşuma gidecek bir davranışla cevap verdi. Belki daha samimi ise kendi açısından, bundan utanç duydum kelimelerini de ekleyebilir. Sevgili kardeşlerim, biz eğer etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla yaklaşırsak, bu en güzel davranışlar muhakkak ki onları mutlu edecek olan davranış biçimlerini ifade eder. Öyleyse bir sorsak kendimize sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? O bize kötü davranmış, şu veya bu sebeple bize kızmış, öfkelenmiş ve de bir bu tarzdaki bir davranışın, bu tarzdaki bir düşüncenin mahsulü olarak bize kötü davranmış. Sevgili kardeşlerim, ne olur onu görmezlikten gelsek? Sanki bize güzel bir davranışta bulunmuş gibi biz ona en güzel davranışlarla hitap etsek, cevap versek, bu onun kötü davranışına
Önleyecek olan en güzel cevap olur. Eğer o kişi zaten böyle bir şeyi kendisine usul ittihaz etmişse, bizden başkalarının kendisine davrandığı gibi sert bir davranış bekler. Ama bakar ki bizden ona hiçbir zaman öyle bir sert davranış gelmiyor. Onu kırabilecek olan bir davranış biçimi sergilemiyoruz sevgili kardeşlerim. O zaman bizi deneyecektir. Başka davranışlar sergileyerek bir tesadüf mü yoksa onun iç dünyasında gerçekten bana karşı ben ona kötü davranmama rağmen güzel davranış biçimini sergileyecek bir işaret mi bu? Sevgili kardeşlerim denediği zaman sizin gerçekten onu sevdiğinizi, gayretinizin onu kırmak, onu mutsuz etmek istikametinde değil, onu mutlu etmek istikametinde olduğunu sezeceklerdir. Bu sezme noktasından sonra sizi imtihan edeceklerdir. Gerçekten hep böyle misiniz? Yoksa o gün bir tesadüf olarak mı o kadar güzel bir olayı yaşamış bu kardeşimiz? Ama imtihanlarına sizi imtihana tutmayı devam ettiği sürece hep en güzel davranışlarla onunla birlikte olduğunuzu

ise sevgili kardeşlerim, her zaman top sizde. Başkalarının davranış biçimlerindeki çirkinlik seviyesi ne olursa olsun, onun sizi yaralamaya çalışan, mutsuz etmeye çalışan nefsani davranışları, nefsinin afetlerine dayalı davranışları, eğer siz Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ve bu icra edememenin ötesinde, siz ona öyle güzel davranışlarla hitap edersiniz ki, edebilirsiniz ki, kişi başkalarında görmediği bu davranış biçimi karşısında şaşıracak ve bocalayacaktır. Beklediği şey sizin de ona sert davranmanız, böylece onun size daha sert davranmasına zemin hazırlamanızdır. Ama öyle yapmıyorsunuz. Onu bir düşman olarak değil, size huzursuzluk verecek davranışlarda, verebilecek olan davranışlarda bulunmasına rağmen onu bir düşman olarak görmediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmamanız için engelleri kaldırmış olursunuz. Başkaları sevgili kardeşlerim, kendi düşünce standartları içinde davranacaklardır. Bu davranış biçimi o kişinin hüviyetinin manevi standartlarına bağlıdır. Eğer şeytan o kişi üzerinde söz sahibi ise, başka insanları nasıl üzüyorsa, sizi de üzecek olan, sizi de kötü davranan bir insan var demektir. İşte vazife burada size düşüyor. O hangi standartta bir kötü davranışın sahibi olursa olsun, siz ona en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz sürece hep siz kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden ister ki her davranışınız etrafınızdaki insanları sadece mutlu etsin. Onlar size iyi davransa da sizin davranışınız onu mutlu edecek olan bir davranış olsun. Kötü davransa da öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı buysa sadece tek bir hedef söz konusu demektir. O etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Amacınız her zaman bu olmalı sevgili kardeşlerim. Elbette size en güzel davranışlarla davranan insanlara siz de en güzel davranışlarla davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama sevgili kardeşlerim, ya onlar size karşı kötü davranışlarda bulunuyorsa, kalbinizi kırıyorsa, davranışları sıkıntı vericiyse, işte sevgili kardeşlerim,

Göreviniz burada başlıyor. Başka insanlar böyle bir olay karşısında ne yapar? Onlar da ona karşı sert davranmaya başlar. Nasıl o onların kalbini kırıyorsa davranışlarıyla, onlar da onun kalbini kırmaya başlarlar. Ona gerekli dersi vermek ihtiyacını duyarlar. Çünkü nefsin afetleri bunu ister. İntikam almak ister. Peki Allah Teala buna cevaz veriyor mu? Evet, veriyor. Size kim hangi ölçüde kötülük etmişse, sizin de ona aynı ölçüde onu üzecek olan bir davranışta bulunmanız hakkınız olarak yer alıyor. İşte maceramız burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Sizler öyle insanlar olmalısınız ki size kötü davranan bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunarak onları kazanma. İşte hedefiniz bu olmalı. Onlar alışmışlardır ki etraflarındaki insanlara kötü davrandıkları zaman onlardan da aynı kötü davranış geri dönecek. Bu onlar için yeni bir imkan olacak. Yeniden fırçalayacaklar karşısındaki kişilere. Ama sevgili kardeşlerim, sizden aldıkları cevaplar onların size yaptığı kötü davranışların önemli bir sıkıntı vermesine rağmen ona karşı vücuda getirdiğiniz güzel davranışlar o kişinin kafasında bir soru işaretinin var olmasına sebebiyet verecektir. O kişi olay bittikten sonra, ayrıldıktan sonra sizden düşünecektir. Ben başka insanlara da kötü davranıyorum. Onları kızdırıyorum. Onlardan negatif cevaplar alıyorum. Ama bu kişi farklı. Bu kişi bana negatif cevap vermiyor. Ben ne kadar haksız davransam, ne kadar onu kızdırması lazım gelen davranışlarda bulunsam, ne zaman ona hakaret etsem, o bu istikamette bir tesir oluşmadığını bana ispat ediyor. Demek ki insandan insana fark var. Sevgili kardeşlerim, insanları değiştiremezsiniz. Onlar alışmış oldukları davranış biçimlerine devam edeceklerdir. Ama sizin elinizde dünyanın en sağlam kozu var. En sağlam sonucu ulaştırıcı faktörü var. O, kötülüğe, iyilikle mukabele etmektir. Kim size karşı bir kötü davranışın sahibi ise yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin olarak ona daima en güzel davranışları sergilemek, onu mutlu edecek olan davranış biçimlerini devreye sokmak. İşte bunun adı kötülüğe karşı iyiliktir. Böyle bir şeye alışmamış olan kişi sizde bunu gördüğü zaman dikkatini çekecektir. Ve sizi birçok defa yoklayacaktır. Negatif istikamette davranıp sizden de negatif bir cevap alabilmek ümidiyle. Ama eğer siz
Allah ile yakın bir ilişkideyseniz, ona beklediği şeyi hiçbir zaman vermeyeceksiniz. Bir süre sonra bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Ben bunca insana kötü davrandım. Hepsinden buna karşı olan kötü davranışa muhatap oldum. Ama ona da kötü davranıyorum. Ama o bana bu kötü davranışta cevap vermiyor. O zaman ben onu sevmeliyim. Arkasında ne var? Öğrenmeliyim. Nasıl oluyor da benim bu kadar kötü davranışıma rağmen beni hala sevdiğini kesin olarak ispat edebiliyor? Ve neticede şunu görüyorum ki diye düşünecektir. Ben mutsuzum ama o mutlu. Hem ben ona kötü davranıyorum. Ben ona sıkıntı veriyorum. Ama onu mutsuz edemiyorum. O mutlu. Ama ben her zaman mutsuzum. İşte bu karşılaştırma onu öyle bir yere taşıyacaktır ki orada mutluluğun kapısı vardır. Kendisiyle bu güzel davranışların sahibi olan sizlerin arasındaki farkı inceleyecektir. Her olay yeni bir soru işareti getirecektir. Ben olsaydım ona şöyle şöyle davranırdım, ona haddini bildirirdim. Ama o böyle bir şey yapmıyor. Ve bana ona en güzel davranana karşı nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Kafasındaki bu düşünce hep devam edecektir. Ama sonunda bir noktaya ulaşacaktır muhakkak. Başkalarına yaptığı bir nevi intikam olan kötü davranışları size karşı yaptığında beklediği sonucu hiçbir zaman alamayacağını idrak edecektir. Bu belki onun için bir kurtuluş ümididir. İnceleyip de her halükarda kendisine intikam almayı düşünmeyen bir insan olduğuna kesin olarak karar verdiği birisini daha yakın bir kontrol altına alacaktır. Daha yakın bir müşahede altına alacaktır. Onu devamlı inceleyecektir. Beklenmedik hamleler yapacaktır ve sonuçlara bakacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olmak bir mazhariyettir. Bir güzel kapıdan giriştir. Mutluluğa açılan bir kapı. Allah Teala ne ister? Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Tekrar ediyorum. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi ölçüde mutluluk verirseniz siz aynı mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse bu kötü davranışlara muhatap olduğunuz kişi, size ters davranan,
Sizi üzmeye çalışan kişi bütün gayretlerine rağmen sizin ona karşı bir cephe almadığınızı, ona kırılmadığınızı, ona sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi hep ayrı ayrı cephelerden inceleyerek yaşayacaktır. Ve yaşadıkça bu güzel davranışların arkasında onun bilmediği bazı şeylerin yattığını adım adım idrak edecektir. O zaman sizinle Allah arasındaki ilişkiler bu kişinin dikkatini çekecektir. Siz niçin mutlusunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için yasaklarına müsaade etmediğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için. Niçin mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki afetler giderek azaldığı için. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç afetiniz kalmayacak. Size iyilik yapan insanları zaten normal istikamette seversiniz. Ama bu söylediğim olay gerçekleştiğinde size kötülük yapan insanların da iç dünyanızca sevildiğini yaşayacaksınız. Onları seveceksiniz. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan başka birine kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına rağmen o kişiden kendisine hep en güzel davranışların geri dönmesi halinde uzun süre sizi imtihan edecektir. Bekleyecektir hep kendisi gibi bir davranışını sizin de sergilemenizi bekleyecektir. Hem de bunu gerçekleştirmek için büyük gayretler sarf edeceği de kesindir. Sizi kızdırabilmek, öfkelendirebilmek ve kendisi gibi olduğunuzu size ispat etmek için çok çalışacaktır. Ama hani bir tabir vardır, hava almak, ama hava alacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel davranmak, başka insanları mutlu etmek, varken neden kötü davranalım da onların bize kötü davranmasına sebebiyet verelim? Pencereyi biz açmış olmuyor muyuz? Biz kime bir kötü davranışta bulunursak, onu üzecek bir davranışta bulunursak, hangi sebeple olursa olsun bulunursak, o kişinin de bize kızması, öfkelenmesi, hatta intikam almaya kalkışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun olmamasını istiyorsak, biz bize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapmak mecburiyetindeyiz? Sevmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevmek, onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden her şey güzel? Siz herkese onları mutlu etmek istikametinde bir davranışın sahibiyseniz, onlardan da size geri dönecek olan davranış biçimi sizin mutlu olacağınız bir tabloyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimleri medeni ilişkiler hepiniz için birer imtihandır. İnsanları
Onlar hangi şartların sahipleri ise o standartta yerli yerine oturtacaksınız ama onları severek, onlara güzel davranarak ve her güzel davranışınızın onların iç dünyalarında mutlaka bir işaret taşıyacağını bilerek. Ben ona her fırsatta kötü davranıyorum. Nefsimin ihtiyacı bu. İnsanlara zulmetmek. Ben bundan hoşlanıyorum. Bu düşünce standartlarının sahibi olan kişi size yaptığı bütün negatif davranışların sizi üzeceğini tahmin ettiği, bunun için uğraştığı bütün davranış biçimlerinin bir neticeye ulaşamadığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman top sizde değil mi? O ne yaparsa yapsın, siz ona en güzel davranışlarla davrandıkça adım adım size karşı olan davranış biçimini değiştirmek gereğini duyacaktır. Ve siz ona bir örnek teşkil ettiğiniz sürece kendisinde bir takım eksiklikler olduğunu o kişi mutlaka kendi mantık ölçüleri de olsa idrak edecektir. İşte bu idrak etme onu daha güzele, daha güzele, daha güzele yönlendirecektir. Bir süre sonra onu farklı bir yapıya kavuşturabileceğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden ben böyle yapayım? Başka insanları mutlu etmeye mecbur muyum diye bir düşüncenin sahibi olan pek çok insan vardır. Hatta insanları üzmekten bir hedef gibi düşünerek medet umanlar vardır. Oysaki sevgili kardeşlerim, göreviniz başka insanları mutlu ederek mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e bunun esaslarını koymuş. Üç kitaplı dine de baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in aynı olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de 7 Safa 4 teslimidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz çok ciddi bir görev. Siz bilinçli olarak Allah ile berabersiniz. Siz Allah'ın sevdiklerisiniz. Siz Allah için yaşayanlarsınız. Öyleyse hedefinizin hep en güzel olduğunu, asli görevinizin başkalarını mutlu etmek olduğunu, bununsa hedefinin sizin mutluluğunuzu sağlamak olduğunu, mantık ölçüleri dizaynı içerisinde yerli yerine oturttuğunuz zaman başka insanlara hep en güzel davranışlarla davranmaya başladığınızı göreceksiniz. Adım adım merdivenleri
Başkalarını daha mutlu edecek, daha mutlu edecek, daha mutlu edecek standartlarda çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bakın Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, aynı esasları göreceksiniz. 7 safa, 4 teslim ve de bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimi. Öyleyse Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da 7 safa 4 teslimden oluşan aynı esasları ihtiva eder. Hamdolsun ki kardeşlerimiz verdikleri konferanslarda son derece net olarak bunları herkese kendi kitaplarından anlatıyorlar. Ve bir sülh ve sükun sirayeti bütün insanlara doğru adım adım yaklaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru gittiğini, sizi daha çok sevdiklerini, daha çok sevdiklerini yaşamak için elinizde dünyadaki en sağlam imkan var. Onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin görevi bu olduğu zaman etrafınızdaki insanlarla en güzel ilişkileri kurabildiğinizi görecek, yaşayacak ve mutluluğu her açıdan hissedeceksiniz. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

Öyleyse Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk, aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevut tâgûte en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken, diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabede bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize.
bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emrini veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha artıracaktır. Cennette, cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna, neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümre de inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İfşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesin bir, kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah-u Teala ve Allah'a teslim olun diyor.
bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki 7. safhayı da iradenin Allah'a teslimini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallahi diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu 4 teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor. Son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye, nefsimizden yemin almış, nefsimizi Allah'a teslim edelim diye, irademize de müracaat edip ondan misak alıyor, kesin söz alıyor, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da yani başka insanlarla ilişkilerimizde de Allah ile olan ilişkilerimizde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakka tukatihi takvaya kadar ulaştığı
Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği tövbe yüzde açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kunel Ebe'nin var ya diyor Allah Teala, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayette tövbe yüzde Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esması'na tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti, hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'laşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'laşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişiyi, kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esması'na tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra
Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor. Göğsünden kalbine yol açılıyor. Ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor kişi. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yapar.

başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler, Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanının sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar, mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar, kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar. Birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2 de 7 %49 eder. 2'de rahmet birikimi %2'de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz cazip göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Münteha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahü yedü darü selamü ve yehdi ileyhi men yunib.

vehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara ahsen-ül hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsen-ül hüsna'ya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki, aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 positive situation.
251 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiklerini işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikim olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleşir diye bir düşüncenin sahibisiniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80. Fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunuzun teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2'de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta
28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, Adın cenneti. İradesinde Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış. Sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kulluğa sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar, kainatın en büyük mürşide tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, mullelebap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tevbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetiniz ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Ne diyorsunuz?
biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler, Mihr Vakfı'nın mezunları, o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve mutluluğun hatırının sevgi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Sevgisiz bir mutluluk oluşması mümkün değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sevmeyi yerli yerine oturtmalısınız. Sevgi hayatınızın bir parçası olmalı. Unutmayın, başka insanlar size kötü davranabilirler. Ama sizler eğer Mihir Vakfı'nın mensuplarıysanız, sizler Allah'ın dostlarıysanız, onlara aynı telden çalarak cevap vermeniz olmaz. Allah Teala hepinizi bundan men eder. Sizler bizim etrafımızdaki sevgili kardeşlerimiz, sizler başkaları sizleri sevmese de siz onları sevmek zorundasınız. Nefsinizin afetleri var olduğu sürece bu zorunda olmak müessesesi devam edecektir. Nefreti, kini, düşmanlığı nefsinizin kalbinden zikirle sildiğiniz zaman siz farklı bir hüviyette olacaksınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. İnsanlar Allah'ın dostu olmadıkları sürece şeytanla temas halindedirler. Onları yönlendiren Allah değildir, şeytandır. Bir insanın Allah tarafından yönlendirilmeye başladığı nokta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman bunun başlangıcında Allah sevgisini görüyoruz. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Doğru mu söz? Hayır, doğru değil. Biz insanlar Allah'ı sevmesek de Allah bizi gene sever. O bizi yarattığı için sever. İnsan olarak yarattığı için sever. Kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı için sever. Bize ruh üfürdüğü için sever. İşte konumuz bu sevgiye layık olabilmektir. Allah'ın sevgisine layık olabilmek, liyakat sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, hemen ölçebilirsiniz. Seviliyor musunuz? Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Eğer seviliyorsanız doğru yoldasınız. Eğer siz kendisinden nefret edilen bir insansanız, hayır, Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Nefret, Allah'ın düşmanlarının
size saldırması halinde, size zarar vermeye çalışması halinde geçerlidir. İnsanlar başka dinlerin mensuplarıdır. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de, Hristiyanlar da, onlar da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, inanmak veya inanmamak. Kim Allah'a inanıyorsa o bir geçit aramalıdır. Allah'ı sevebilme geçidi. Allah'ı sevmelisiniz. O sizin Rabbiniz. Allah Teala dilemeseydi siz şu anda dünya üzerinde olamazdınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O büyük sevgiyi yaşayın. Allah'tan sevgi haleleri alarak, Allah'ın sevgi pınarından, o kaynaktan su için. Böyle olanlar sevmeyi öğrenenlerdir. Sevgi Allah'tandır. Kim nefreti kendisine şiar etmişse, kim etrafındaki insanlara karşı nefret besliyorsa, o nefretin sahibi olan kişi Allah'la birlikte değildir. Allah onunla birlikte değildir. Allah onu şeytanın tuzaklarından korumaz. Öyleyse bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemez. Tamam, ama başka insanların yoldan çıkmasına da sebep olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikten başka, diğer insanların da Allah'a milaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmesini, ulaştırmasını engellemeye çalışırsa, işte o Allah'ın seçmedikleri arasında olan bir insandır. Sadece onlar seçilmez. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgililerisiniz. Sevgi yolunda ilerliyorsunuz. Hayatınızın en üstün standardında Allah'a doğru yüceliyorsunuz. Nasıl gemiler halatlarını iskeleden çözerek iskeleye olan bağımlılıkları biterse, siz de şeytanın iskelesinden halatları çözerek ayrılmış olanlar, siz bir geminin içindesiniz. Bu gemi Allah'a doğru yolculuk yapar. Sizleri Allah'a ulaştırır. Kaldı ki bu kadarı zaten Allah'ın garantisindedir. Öyleyse bütün insanlar davranışlarıyla bir seçim yapmışlardır. Ya Allah'ın yolundadırlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım, ya da değiller. Değillerse şu dünya üzerinde maddi standartlarda
neye sahip olurlarsa olsunlar, onlar mutsuzluğu satın alanlardır. Mutlu olamazlar. Milyoner olabilirler, milyarder olabilirler. Ama mutlu olamazlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun mutluluk gemisi limandan ayrılamaz. Mutluluğa doğru seyri sülük yapamaz bu kişi. Gemi mutluluğa doğru seyredemez. Hareket edemez demek. Seyyar kelimesi hareket halinde olan demek. Seyir de hareket demek. Yani yola çıkmak istikametindeki hareket. Gezegenlerin eski dilli adı seyyaredir. Seyyare hareket halinde olan demek. Nasıl güneşin etrafında birçok gezegen varsa onların hepsi seyyare adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bize öğrettiklerini yerinde kullanmaya çalışın. Hepiniz için en güzel hedef budur. Hepinizin hedefe yönelmesi bir mutluluk kervanının oluşması demektir. Bu kervan Allah'a doğru yola çıkanların kervanıdır. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala bir garanti verir. Bu garanti herkesedir. Allah Teala mutluluğun yarısını hibe eder. Yani karşılıksız verir. Ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, bu dilek iradi bir karardır. Bu iradi kararın verilmesini ister Allah Teala bütün insanlardan ki yardımı bunun üzerine bina edecektir. Bu dilek yoksa o kişinin mutluluğu konusundaki Allah'tan gelmesi gereken yardım o kişiye gelmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan ki başlangıçta herkes dalalettedir. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hidayeti seçmedikleri sürece dalalet üzere yaşarlar ve dalalet üzere ölürler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzere olmuştur. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Ama hidayet üzere olmuştur. Artık o dalalet üzere olan bir insan değildir. Bir de Allah onu kendisine ulaştırır. Onun ruhunu, yani Allah'a ait olan ruhu Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah yolunda bir hedefe yürümesi, mutlu olması, huzur içinde olması mümkün müdür? Evet sevgili kardeşlerim, mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o mutluluğu hak etmiştir. Bir dilek eşittir mutluluk. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman eğer sana ulaşmayı dilemezsem, ölüm melekleri gelecek, Azrail Aleyhisselam ve onun etrafındakiler, benim ruhumu alacaklar ve sana ulaştıracaklar. Ruhum eninde sonunda sana ulaşacak, bunu biliyorum. Ama ben ruhumu, sana ait olan ruhu, senin emrin üzere sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki, irci'i ila Rabbiki, benim ruhuma Rabbine rücu et diyorsun. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyorsun. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetlerde bunu söylüyorsun. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten ardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsime diyorsun ki, ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime kademelerini aşmış, o nefs mutmain olmuş. Allah'tan razı ol diyorsun ve Allah'ın rızasını kazan diyorsun. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine kademelerini nefs aşarken ruh her birini bir gök katı aşar. Nefs-i emmare'nin sonunda birinci gök katını aşmıştır. Birinci gök katına ulaşmıştır. Nefs-i levvame'nin sonunda ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefs-i mülhime'de üçüncü, nefs-i mutmaine'de dördüncü, nefs-i radiye'de beşinci, nefs-i mardiye'de altıncı, nefs-i teskiye'de yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte bütün bu işlemlerin hepsini Allah üzerine almış. Diyor ki, ey insanlar, kainatta yarattığım her şeyi sizlerin emrinize musahhar kıldım. Bütün bir kainatta, yerlerde de göklerde de insanlar var diyor. Dünyada gezegenlerden bir tanesi, bize göre göklerde olanlara, bizim dönüş açımıza göre göklerde olanlar var. Bizim dönüş açımıza göre göklerde olanların tam tersi, yerlerde olanlar var. Yani bizim gezegenimizde, bizim dünyamızda başka 100 milyar galaksinin birinde yaşıyoruz. Bizim dünyamızdan başka sonsuz sayıda galaksi vücuda getirmiş Allah-u Teala. Yetmez. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu hesaplanıyor. Yaklaşık rakamlar. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, insan ruhunun vücudundan ayrılması ve mutlaka sahibi olan Allah'a ulaşması söz konusu. Her galakside insanlar yaşıyor. O insanların da nefsleri var. O insanların da ruhları var. O insanların da fizik vücutları var. İnsansa mutlaka ruhu da var. Ruhu olduğu için kainatın en üstün mahluku. Her şey onun için. Her şey insanlar için yaratılmış. Ama o Allah'ın sizdeki emaneti var ya,
Allah Teala diyor ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Emanetler çoğul ama onların sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin. Hepsinin sahibi tek bir ezeli ve ebedi varlık Allah. O ezelidir. Zamanın içinde ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne demek istiyoruz? Çünkü zamanı yaratan Allah'tır. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. O her şeyi yarattı. O yaratılan 100 milyardan fazla galaksi, o 100 milyar galaksinin her birinde bir milyardan fazla yıldız, birçok yıldızda hayat var. Hepsinde yok. Bu yıldızlardan bir tanesi de aydır mesela. Ayda hayat yok. Birçok yıldızda, sayısız yıldızda hayat yok. Ama bir kısmında da var. Allah Teala kurduğu güneş sistemlerinde hayatı öylesine güzel organize etmiş ki orada insanların yaşamasına müsait zemin oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların arkasında ne var? Kainatın en üstün maliki olan, bütün kainatın uğruna yaratıldığı insan var. Allah'a en yakın mahluk, yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk. Kendisi bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş. Onu temsil ediyor. Neden? Çünkü ruh Allah-u Teala tarafından sadece ona üfürülmüş. Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıdığı için tam onun şeklini alan bir ruh. Hangi aynaya baktığınız zaman kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ruhunuz da o statüdedir. Size sizin aynanızdır. Tıpatıp her zerrenizle aynısıdır. Öyleyse o emanetini geri istiyor. Ona yönel diyor Allah Teala, münib ol ve ona teslim ol. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. O zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ederseniz, nefsiniz emanet olur. Nefsinizi de Allah'a teslim ederseniz, iradeniz emanet olur. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz dört ayrı muhteva taşır ve hepsini Allah'a teslim etmekle emrolundunuz. İşte bir insan daimi zikre ulaştığı zaman onun günahları bir defa daha örtülür. Onların başının üzerine kendi ruhları ilave edilir. Günahları bir defa daha sevaba çevrilir. Ve Allah onların iradesini teslim alır. İradelerini teslim alınca
daimi zikirleri artık kendi iradeleri onlara bir tesir icra etmediği için farklı bir hüviyete gelir. İlahi irade eğer onlar Resul ve Nebi hüviyetindeyseler, ilahi irade eğer değillerse külli irade onlara derhal tesir eder. Ve zikirleri artık onlar yapamazlar. İradeleri alındığı için onların daimi zikirleri artık tesbih hüviyetine dönüşür. Onların iradelerinin dışında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki biz bunları sizlere, Allah'ın bize Kur'an hakikatlerini öğretmesine paralel olarak öğrettik. Biz bunları, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere, Allah Teala bize öğrettiği için öğrettik. O zaman da bir hiçtik, şimdi de bir hiçiz. Biz şu kendi kimliğimizle, o fizik vücudumuzla ve nefsimizle biz bir hiçiz. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizi oraya çıkardı, en üst noktaya çıkardı. Biz çıkmadık, çıkartıldık. Onun için kendimize hiçbir payı veremeyiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'a şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Eğer Allah-u Teala bize bütün bir Kur'an'ı öğretmeseydi, 19 ciltlik 8539 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere kitaplar olarak 19 cilt olarak takdim eden o biz değiliz. Onu gerçekleştiren Allah'tır. Bu konudaki bize yardımcı olan bütün kardeşlerimiz Allah-u Teala'dan kesin yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse dünya üzerinde böyle bir olay hiç görünmedi. ...8539 sayfa... yanlış duymadınız, 8000 diyorum. 19 tane Kur'an-ı Kerim cildi. Bunu Allah'ın yardımı ancak gerçekleştirebilir. Kimler bize bu konuda hizmet ettiyse hepsi Allah'tan büyük yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın muhafazası altındasınız. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim kendisine ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama kurtuluşa ulaştırdıkları sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onları diledikleri anda birinci kat cennet ile mükafatlandırır Allah Teala. Bir insan düşünün, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ama ölmüş. Diledikten sonra ölmüş. Tamam. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sadece bir tek dilek. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Enfal suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, 29. ayet-i kerimesi gereğince. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne Furkanı? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerin irşat makamı olarak görmesini temin eden bir yardım. İrşat makamının sözlerini irşat edici sözler olarak fark edemeyen kulakların o sözleri irşat edici sözler olarak değerlendirmeyi sağlayacak olan hüviyete getirilmesi. Kalbin irşat makamının söylediklerini anlayan, idrak eden hale getirilmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir işlevden bahsediyoruz? Bu bapta Allah Teala'nın dizaynı açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını da çalışır hale getirir. Sadece uzuvları değil, hastaları da Allah Teala şekle sokar. Öyleyse kim bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Ve Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye devrin yolun dergahına ulaşarak o da katılır. Yedinci gök katına kadar çıkan bu yolculukta kim hangi kata kadar çıkabilirse o kata kadar ulaşır, orada kalır. Yani birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata çıkma hakkını elde edenler ikinci kata kadar çıkabilirler. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilenler yedinci katın yedi aleminden birincisine, ikincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına çıkabilenler oralara birer birer ulaşırlar. Bu seyrisülük hiç bitmez. İnsanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Allah'ın cereyanını almadıkça hiç kimsenin ruhu vücudunu terk etmez. Ruhun vücudu terk edebilmesi mutlaka mürşide tabiiyeti gerektirir. Tabiiyet yoksa Allah'tan mürşidinizi sormadıysanız size gösterilmezse zaten Allah'a ulaşmayı da dilememişsiniz demektir. Yeniden Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim hacet namazını kılar, mürşidini görmezse
Bunu 3 defa tekrarladığı halde bir mürşit gösterilmiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Dilemelisiniz. Hepiniz için konunun güzeli budur. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu dinin Allah'a ulaşma kesiminin giriş kapısıdır. Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size verdiği bir emanettir. Onun için Allah Teala diyor: "İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, teslim etmenizi emreder diyor. İşte o emanetler ruhunuzdur. Arkasından fizik vücudunuzdur. Arkasından daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdir. Arkasından da ne zaman külli iradenin veya

Bir farkla onların ruhlarını Allah başlangıçtan itibaren kendisine ulaştırmak için onları yetiştirmiştir. Öyleyse böyle bir noktada nebilerin de resullerin de mürşidi var mıdır? Evet. Tabiyet asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'ndaki Nur mağarasında Cebrail aleyhisselamla karşılaşıyor. Cebrail aleyhisselam Allah'ın cereyanını ona ulaştırmak üzere geliyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini bir bir teslim ediyor Allah-u Teala'ya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki en güzel muhteva budur. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a birer birer teslim etmek. Allah'tan gelen ruhunuzu Allah'a ulaştırmak hepinizin üzerine birinci vazifedir. Bu otomatik işlemi Allah'tan gelecek olan yardımla gerçekleştirirsiniz. O hepinizin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri birbirinin zıttı olan üç asıl, üçte karşıt unsur olarak yaratan Allah'tır. Yedinci alem ise yokluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok ama çok seviyor. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah-u Teala biliyor ki sizler de Allah'ı çok seviyorsunuz. Bu sevgiyi aşka ve sonunda hayranlığa dönüşür. Hepinizin Allah'a hayran olanlardan olmanızı, o noktaya ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Eytenir Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Madem ki İnsanlar bir arada yaşamak mecburiyetindeler. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Yani ne demek istiyoruz? Bunu iki defa tekrarlamaktan muradımız ne? Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Çünkü ihtiyaçlarımız hep başkalarının gayretleriyle sağlanır. Elbisemiz için bir yere gideriz. Yemek yemek için gıda maddelerini satın alırız. İhtiyaç denilen şeyler çok çeşitlidir. Her birini bir başka kişiden veya gruptan almak mecburiyetindeyiz. Biz de ne üretiyorsak onu topluma sunmak durumundayız ki geçimimizi temin edebilelim. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse her an insanlar başkalarının yaptığı bir şeylere mutlaka ihtiyaçlıysa, o zaman birbirine yakın ilişkide olan insanlar söz konusudur. Herkes başkalarının ürettiği bir şeyleri kullanmak mecburiyetindedir. Kendisi bir şeyler üretiyorsa o da topluma üretim açısından bir katkıda bulunan kişidir. Şimdi bunu neden söylediğimizi açıklayalım. İhtiyaç kelimesi burada söz konusu. İhtiyacımız var. Şu gömleği almaya ihtiyacımız var. Şu kravatı, şu ceketi. Almaya ihtiyacımız var. Biz bunları üretemediğimiz için bunu onun üreticisinden almak mecburiyetindeyiz. Öyleyse o üreticilere ihtiyaç duyuyoruz, ihtiyacımız var. İşte sizlere yarenlik ediyoruz, sizlere ihtiyacımız var. Sizlere nasıl mutlu olmanız lazım geldiğinin anahtarlarını sunmaya çalışıyoruz. Bu anahtarları biz söylemiyoruz. Allah-u Teala'dan öğreniyoruz ve sizlere ulaştırıyoruz. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın sizlere ulaşan sesini temsil ediyoruz. Bir vasıta Allah'ın telefonu. Çok mutluluk verici bir olay sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bütün Kur'an'ı öğretti. Başından sonuna kadar ayet ayet hepsini Allah Teala dizayn ettirdi Türkçesini.
Rabbimizin hamdolsun ki 19 yıllık bir Kur'an-ı Kerim külliyatını oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bizim sizlere ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü eğer Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretemezsek, o zaman biz görevimizi yapmamış oluruz. Allah Teala bize biz öğrenelim diye öğretmiyor. Öğrenelim de bütün topluma faydalı olalım, onları da cehennemden kurtaralım diye öğretiyor. Ne demek istiyoruz? Demek istediğim şey son derece açık. Şu anda bütün dünyada İslam alemi çökmüş durumdadır. İslam alemi, İslam'ı yaşamak imkanının dışına itilmiştir. Bir takım din adamlarının yanlış ilmi sebebiyle. O yanlış ilmin sahipleri, ki bu yanlışlık eksiklikten kaynaklanıyor, İslam'ın 5 şartıyla insanların mutlu olacağına inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 şartını emretmiştir diyorlar. Ve bu Allah Teala böyle söylediğine göre 5 şartı var İslam'ın. İslam'ın 5 şartını söylediğine göre bu 5 şartla insanlar mutlu olur diyorlar. Evet, Allah Teala 5 şartı da farz kılmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi farz, doğru. Ama mutluluk için yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın yoluna giremez. Ve bu beraberinde bir başka şeyi getirir, bir başka faktörü, o teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemenin sonunda oluşacak olan bir teslim, Allah'a ruhu ulaştırmak birinci teslimdir. Sonra fizik vücudun teslimi gelir, sonra nefsin teslimi gelir, sonra iradenin Allah'a teslimi gelir. Hepsi Allah'a teslim edilecektir. Mutluluklar da birbirinin arkasından çoğalarak sonsuz mutluluğa ulaşır. Kim daimi zikrin sahibi olabilmişse, o kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Bir insan iç dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsindeki bütün afetleri temizleyerek iç dünyasındaki en üstün mutluluğa ulaşır. Bir insan dış dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğunda etrafındaki bütün insanlara en güzel davranışları sergileyecektir. Yani ruhunun emrettiği davranışları. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün emirleri Allah'ın yasak ettiği emirlerdir. Ve bütün talepleri Allah'ın yasak ettiği taleplerdir. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olduğu için Allah neyi emretmişse onu da istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da ister. Şeytanın bir sığınağıdır insan nefsi başlangıçta. Şeytan Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini, yasak ettiği fiillerinde işlenmesini ister ki insanlar dejenere olsunlar, insanlar kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. Biliyor ki cehennemin en dibine gidecek, esfeli safiline. Biliyor ki bundan kurtuluşu yok ve intikam alıyor insanlardan. Ne kadar çok insanı kendimle beraber cehenneme götürürsem
o kadar memnun olurum diyor İblis. O kadar tatmin ediyor o şeytani nefsini. Sevgili kardeşlerim, Allah ise şeytanı tamamen devre dışı bırakmamızı istiyor. O iblis bütün insanları cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Şeytanların başında bulunan şeytan, şeytanları istediği istikamette kullanabilen birisi, bir şeytan, cin tayfesinden şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka en az bir tane şeytan vardır. Ve devamlı olarak o insanı negatif istikamette örgütlemeye çalışır. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk etmeye çalışır, işletmeye çalışır. Allah'ın emrettiklerini de yaptırmamaya. Gayreti biliyor ki cennetten kovulmuş. Biliyor ki gideceği yer ebedi cehennem. Ebediyen kalmak üzere cehennemin en derinine, esfel-i safilinine girecek. İstiyor ki kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme sokmak. Bunu başarması mümkün değil. Çünkü insanların bir kısmı Allah'ın koruması altına giriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın koruyucu şemsiyesinin altına giriyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar bu koruma devam ediyor. 7 aylık bir dönem desek bu döneme, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk her ay bir gök katını açmak şeklinde tecelli edebilir. Böyle kabul edilebilir. 7 aylık bir gayret, bir faaliyet, zikrin önde olduğu bir devre, mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devreden bahsediyoruz. Her mürşide tabiyetten sonra değil, herkesin Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir gerçek mürşidi mutlaka vardır. Eğer hacet namazını kılıp insanlar Allah-u Teala'dan sorarlarsa mutlaka o mürşide ulaşırlar. Allah-u Teala herkesin ruhunu kendisine hayattayken ulaştırmasını ister. Ve bu açıdan insanlara yardımcı olmaya da hazırdır. Öylesine hazırdır ki şöyle söylüyor: kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah-u Teala. O dileyen kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Tam aksine ben öyle büyük bir yardımcı olurum ki ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun bana ruhunu ulaştırmayı dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah-u Teala. Önemli olan benim için diyor bu dileğin varlığı. Öyleyse kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve ona yönelini, Allah'a ulaşmayı dileğini kendisine ulaştırır. Seçtikleri mi insanların %95'ten fazlasıdır.
seçmedikleri sadece kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan koparmaya çalışan şeytanın dostları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizi en üst boyutlarda mutluluğa ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de istiyorsunuz. Hamdolsun ki bizim kardeşlerimiz hep Allah'a ulaşmayı dilediler. Dileyenler mutlaka Allah tarafından ruhları Allah'a ulaştırılanlardır. Dilemeyen de var mıdır? Evet, onlar da dilediklerini zannedenler, dilemiş oldukları kanaatinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz mi? Bunu anlamamanız mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 7-8 aylık bir dönem dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah Teala onu koruyucu kalkanı altına alır. Şeytanın onu üzmesine, onu mutsuz etmesine kesin şekilde mani olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyince de Allah Teala kendisine ulaştırdı. Çoğunuz bu durumdasınız. Bir kısmınız hala yoldasınız. 7-8 aylık bir dönem bu yolda oluş için normal standartlarda yeterlidir. Ama gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Vuslata ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı devre dışı kalır ve şeytan o insanları tekrar düşürmek için akla gelmedik tesir sahaları bulmaya çalışır. Onları o çıktıkları yerden düşürebilmek için tekrar dalalete döndürebilmek için. Olabilir mi? Olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama ondan sonra bu ulaşma standardını devam ettirmek gerekir. Yani ruhun Allah'a ulaşması sadedinde ulaşma işlemi tahakkuk ettiğinden sonraki devre önemli olan odur. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir devrede ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Zikir de bu süreç içerisinde günde 3 saate falan ulaşır. 3 saatlik bir zikir
bu hedefe ulaşmak için yeterli sayılabilir. Önemli olan ne? Bunu devam ettirebilmek. Şeytan bunu başarabilen herkese çullanır. Onları alaşağı etmek için, zikirlerini aşağı düşürmek için her şeyi yapar. Gayesi ne? Gayesi onları, cehennemden kurtulan bu insanları tekrar cehenneme sürüklemek. Başarabilir mi? Kısmen. Bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikirlerini aynı seviyede tutamayıp aşağı düşürmeye başlarlar. Bu düşmenin sonucu Allah'ın dostluğundan da düşmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en az 3 saatlik zikrinizi bir ömür boyu devam ettirirseniz biliniz ki hep 3. kat cennetin sahibi olarak yaşarsınız ve bir gün öyle yani 3. kat cennetin sahibi olarak ölüm size ulaşır. Ama kim bir süre bunu devam ettirdikten sonra yavaş yavaş zikrini azaltmaya başlarsa bir süre sonra zaten zikretmez olur. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Zikir neden mutluluktur? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet %2 ve ondan sonra fazıllar %98'e kadar devam edecek olan fazıllar Allah-u Teala tarafından garanti edilen %7 defa %7 yani %49 fazıl mutlaka gerçekleşir. O kişiye Allah-u Teala zikri mutlaka sevdirir, Allah sevdirir, yaptırır ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz, terk etmez. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra da terk etmez. Ne zaman terk eder? Kişi zikrini azaltmaya başladığı zaman. Azalırsa ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu tehlike işaretidir. Kişinin çıktığı yerden düşmesini intihac eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri son derece önemlidir. İki ayrı cepheden bakıyoruz olaya. Bir, Allah'ın dostlarıyla hemhal olmak, onların sohbetlerine iştirak etmek, bu kişiyi gün geçtikçe Allah'a yaklaştırır. Bir gün kişi bakar ki etrafındaki herkes Allah'a ulaşmayı dilemiş, büyük kısmı da ulaşmışlar. O da dilemek gereğini duyar. İç dünyasından öyle bir tüyo alır ve de diler. Dilerse şartlar ne olursa olsun Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama o kişi her akşam kafayı çekiyormuş. Ama o kişi başka birisi başkalarına hep kötülük ediyormuş. Çeşitli istikamette yanlışlıklar yapan insanlar hangisi olursa olsun işledikleri suç ne olursa olsun eğer gerçek anlamda kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka cehennemden kurtarır. Ve de Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Sonra o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaşmaz. Mürşid sevgisini Allah verir ve Allah onu hedefe ulaştıracak olan mürşide vasıl eder.
Ondan sonra da kişi nefs tezkiyesini zevkle yapmaya başlar. Çünkü Allah-u Teala ona o zevki yaşatacaktır. Allah yaşatacaktır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırarak Allah'ın zatına ulaştırsın. İşte bu mustahaptır. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kervana iştirak eder. Kervan kimlerden oluşur? Allah'a doğru seyri sülük eden, yukarıya doğru bir yolculuk. 7 tane gök katının aşılması, 7. gök katında 7 tane yatay alemden geçmek, Setret-i Müntaha'dan da yeniden dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. İşte vetire budur. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. İşte beşeri ilişkilerde bu hedeflere ulaşan insanlar başkalarına bu güzellikleri anlatmalıdır. Zaten Allah'a ulaşana kadar bir kişi yoldaysa başka insanları mutlaka sevecektir. Allah-u Teala onun kalbine sevgiyi verir. Bu seven kişi başka insanları kurtarabilmek için, kendisi bu büyük zevki yaşadığı için etrafındaki herkese onu öğretmeye çalışır, didinir, gayret eder ki onlar da mutluluğu yaşayabilsinler. İşte böyle bir gayretin içinde olan insan, başkaları için yaşayan insan vasfını kazanmıştır. Öyleyse kim insanları Allah'a davet ediyorsa o başkaları için yaşayan biridir. İşte beşeri münasebetler, insan ilişkileri yani yeni tabirde hep başka insanları mutlu kılmak istikametine yönelik olmalıdır. Eğer bunu kendimize hedef edinirsek, madem ki Allah Teala bizi yarattı, o zaman başkaları için yarattı. Madem ki Allah Teala başkaları için yaşayın diyor, onların her problemini çözmeye çalışın, yardım edin buyuruyor, o zaman görevimiz başkalarına yardım değil midir sevgili kardeşlerim? Bu yardımlarınız onlar için yaşamanızdır. En büyük mutluluk da bu mutluluktur. Başkaları için yaşayan bir insanın her yaptığı iyilikten sonra Allah-u Teala ona bir mutluluk verir, huzur verir. O kişinin hayatı zaten başkaları için yaşamaktır. Her an başkalarına bir şeyler vermek için yaşar. Bir ilahi fayda sağlamak için yaşar. İlahi fayda nedir? İnsanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece şeytanın emrindedirler. Etraflarındaki birkaç şeytan onları devamlı olarak negatif istikamette körükler.
onları hep negatif şeyleri hedef göstermeye çalışır. Ve insanların büyük kısmı böyle bir dizayn içinde oldukları için kendilerini kurtaracak olan yegane şeyi, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı gerçekleştirmezler. Yani dilemezler. Dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlarlar. Belki bir insanın hayatındaki en zevkli zaman parçası odur. Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren geçen 7-8 aylık devrede insan mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir. Ondan sonraki 7-8 aylık devrede de ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki afetler hangi ölçüde azaldıysa o yüzde de katları birer birer yükselmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara hep güzel şeyler öğretin. İnsanları birbiriyle dost olmaya davet edin. İnsanlara başkaları için yaşayan birisi olarak bunu öğütleyin. Davranışlarınız dışarıdan bakıldığı zaman gerçek anlamda başkaları için yaşayan bir insanın davranışlarıysa, onlar size gereken değeri vereceklerdir. Ve de onlar da Allah'a ulaşmayı deneyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsanlar sizlere anlattığımız bu hakikatleri bilmiyorlar. Onlara demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka cennete girer. Onlar da buna inanmışlardır. Söyledikleri doğru mu? Kısmen. Yani bu 5 şart mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ama 6. şart zikir, 7. şart Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka bu 5 şarta ilave edilmelidir. Ve şu unutulmamalıdır ki Allah-u Teala bütün sistemleri 7'li olarak kurmuştur. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Nefsin 7 kademesi, ruhun 7 kademesi. Sevgili kardeşlerim, 7 rakamı Kur'an'ın iskeletini teşkil eder. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey ruhunuzu 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaştırmaktır. Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ve bunun için Allah Teala sizden sadece bir tek şey istiyor. Siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Öyleyse henüz aramıza karışmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerimiz, biz sizin kardeşiniz değiliz mi diyorsunuz? Yanlış. Kardeşimizsiniz. Bize düşman olsanız da bizim kardeşimizsiniz. Biz sizlere düşman olamayız. Hepinizin dostuyuz.
size Allah'ın güzelliklerini öğretmeye memur ve mezun kılındık. Sizleri eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir diyerek ikaz etmekle vazifeliyiz. Uyarmakla vazifeliyiz. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşler. Öyleyse kişinin mutlaka kurtulmasını temin etmelisiniz. Etrafınızdaki kimler varsa onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu ayetlerle açıklamalısınız. Ve unutmayın ki onlar bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü onları din öğretenler de bilmiyorlar. Öyle korkunç bir kabus yaşamış ki insanlık. Önce Museviler, şeytanın tuzağına düşmüşler. Sonra Hristiyanlar düşmüşler. Sonra İslam alemi düşmüş. Hazreti Musa kavmine Allah'ın hakikatlerini anlattığı zaman Hazreti Musa ile beraber binlerce insan kurtuluşa ulaştılar. Sonra dejener oldular. Hazreti İsa Allah'ın hakikatlerini etrafındakileri anlattığı zaman onunla beraber olanların büyük kısmı mutluluğu yaşadılar. Dejenerasyon sonra başladı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi mutluluğu 7 safa ve 4 desim olarak yaşadılar. Sonra dejenerasyon başladı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki neticede dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Kur'an'da 7 safayı ve 4 teslimi ifade eder. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatır. Üç esası vardır. Vahdet, tevhid, teslim. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Birincisi, ruhun teslimi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonrası bir gayret işidir. Bir dik yokuşun tırmanmasıdır. Herkes başaramaz. Ama birincisini başaran bir insan, ki başarmaması mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona üçüncü kat cenneti verir. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Yaşıyor, mürşidine ulaşıp tabi oldu. İkinci kat cenneti sahibi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennete girer. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırdı, kendisine ulaştırdı. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur. Dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu için ahiret içinde üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Ve bunlar buraya kadar Allah'ın hediyeleridir, nimetleridir. Herkese verir, karşılıksız verir.
İnsanlar Allah'ın güzelliklerini ve emirlerini bilmedikleri için bunu yaşayamazlar. Çünkü şeytan onun bunun hakikatleri gizlemek için her şeyi yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sizlerin mutluluğu. Beşeri münasebetlerde de her etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmalısınız. Onları en güzele sevk etmelisiniz ki onlar sizin bildiğiniz hakikatler dolayısıyla felaha ersinler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Her konuşmamızda belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlere ve bize yani. Öyleyse şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, siz mutlu olabilirsiniz. Allah Teala her zaman unutmayın sizlerle beraber. Şartlar neyi yaşatırsa yaşatsın, mutluluk ayrı bir konu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bize mutluluğu öğretti. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka içinde bulunmanız lazım gelen bir dairedir. Mutlu musunuz? O zaman Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Mutlu olmak sadece Allah'ın dünyasında yaşadığınız takdirde geçerlidir. İşte bir eksen soldan sağa, ikinci eksen yukarıdan aşağı, birleştikleri yerin üst tarafı Allah'ın ülkesi. Sıfır kod şu yatay çizgi, sıfır kutun aşağısı şeytanın ülkesi. Yukarıda şu anda biz sizinle sıfır kutun üzerinde yaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Neden? Madde bir. Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Şu anda sizler de biz de derecat kazanıyoruz. Ne zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir davranış biçimini sergilersek, bu davranış biçiminde bizler derecat kazananlar oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bu sohbet boyunca Allah, bizler ve vücuda getirdiğimiz olayların bize kazandırdığı dereceler söz konusu. Biz şu anda Allah'tan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsedeceğiz. Ve bunları işlediğimiz sürece devamlı biz bunları size anlatmak ve öğretmek sebebiyle derecat kazanacağız. Siz de bunları öğrendiğiniz için derecat kazanacaksınız. Allah'ın ülkesinde mutlulukla geçen bir saat. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Kışın ortasındayız. Etrafınıza dikkatle bakın. Bembeyaz bir kar tabakası her tarafı kaplamış durumda. Karın lapa lapa yağdığı o yağış anını düşünün. Sonra etrafın buza kestiği, saçaklarından aşağı sarkan buz parçalarına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, yerlerin beyazıyla göğün mavisini birleştirin. Ağaçların yaprakları yok olmuş ama yerleri, damları, her tarafı bembeyaz karlar bürümüş. Beyaz ve mavi. Hani ne diyordum size? Göklerin mavisi ve bulutların beyazı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman unutamayacağınız bir mavi beyaz bileşiği çıkar ortaya. Şimdi de yerlerin beyazı, göklerin mavisi. Sevgili kardeşlerim, içiniz aydın olsun. Allah'tan bahsediyoruz.
Bunun manası mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebin sahibi değildir. Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Yaratıkız. Yaratan yani Halık odur Allah-u Teala. Her şeyi bu arada da bizleri de yaratmış. Hamd ederiz, şükrederiz ki yaratmış. Şu dünyada unutulamadan geçirdiğimiz o yıllarımıza gerçekten yazık etmişiz. Ama olsun sevgili kardeşlerim, olsun, yıllar geçmiş ama o hayatımızın geçen Allah'ı hiç dikkate almadığımız hayatımızın 30 yılı bizim öyle oldu. 30 yıldan 40. yıla kadar da bir Allah dostunun emrinde olduk. Ama gene de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz. Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. İç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum halidir. Kavganın bittiği haldir. Sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder. Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk odur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi, Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıp da acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi
Hazreti Eyüp'e diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarıysa, eğer bunun yarısıysa, yarısını da hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudun üzerinde onun kanını emmekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir keneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene yerekeni yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor. Canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu oraya koymakla? Allah Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Ona oraya gelmesi için biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, nebi resulleri ve Allah'ın veli resulleri acı duymazlar, duyarlar.

olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki Allah'a her an hamd edersiniz. Onun manevi nimetleri için şükredersiniz. Maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur. Tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış, ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız. Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir saadetle geçmesine sebebiyet veren şey sadece odur. Allah. Sevgili kardeşlerim, onunla dost olmak öyle muhteşem bir dizayn ki, söylediği her şeyden o güne kadar düşünmediğiniz ayrı bir veçe her zaman çıkartırsınız. Ve insan olmanın ne kadar hudutlu bir zavallılık olduğunu görürsünüz. Onunla sizin hislerinizi karşılaştırdığınız zaman, sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz. Eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet, bizi sonsuz bir mutlulukla mutlu kılar, ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız, esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirseniz, o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası, iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse Allah Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir.

Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman bunun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar. Ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı 7 Safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safhada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safha, 14. basamakta ikinci safha. 21. basamakta üçüncü safha bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra onu göremezsiniz. Kendinizi göremezsiniz. Artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. 3. safa. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esmasıyla tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fena fillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 27. affedersiniz 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekiyotunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşat konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safha ve 27. basamağı aşarsınız.
28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşad makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah Teala size devamlı emirler vererek yaşatır sizi. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki, onların hakkı hiyarı, seçim hakları yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer aşsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar? Ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 2. basamaktan 3. basamağa yükseldiniz. 3. basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal 7. basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız? Bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra mı? Sonra tabiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine girip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 2. basamaktan 3. basamağa çıkarsanız bu 1. kat cenneti elde ettiniz demektir. 3. basamak 7 saniye sonra, en çok 7 saniye sonra 8. basamağa ulaşır. 7. basamağın 7. basamağa ulaşır. 3. basamak birkaç saniyede 7. basamağa ulaşır. Kör gözleriniz gören, işitmeyen kulaklarınız işiten, idrak etmeyen kalbiniz idrak eden bir hüviyete ulaşır.
Sonra vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça, ki zikrinizi de arttıran Allah'tır. Zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz. Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman altı alemi birden kastediyoruz. Yetmez, kainatın boyutları içerisinde o insan vücudu şeklindeki kainatın yedinci modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı o insan vücudu şeklindeki altı kainatı, üç asıl, üç karşıt, rahmetiyle ve ilmiyle kuşatarak yediye çıkarmış ama yedincisi bir yaratık değil. Sadece Allah'ın ilmi ve rahmetinin kuşatması. Bir alem değil. Alem olsaydı sekiz olurdu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz alemleri, biz her şeyi zıttıyla kaim kılmak üzere çift yarattık. Hani şu apsis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı eksi birden eksi sonsuza kadar gider. Sıfırdan eksi bir, eksi iki, eksi üç diye artarak eksi sonsuza kadar iner. Yukarıya doğru olan da sıfırdan itibaren artı bir, artı iki, artı üç diye artı sonsuza kadar ulaşır. Ama sonsuzun eğer düşünebildiğiniz bir uç noktası varsa, ki düşünmeniz hiçbir zaman ona yetmeyecektir. Ama orada da denge vardır. Sonsuzlukların da denge içinde olduğunu bilin. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi var. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi var. Zıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın. Onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gene sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir apsis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim?
noktaladınız, işaretlediniz. Bakara suresi 286 ayet. 1 ile birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci soruya kaç tane 2'den bir dikme çıkarıyorsunuz? Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları ard arda birleştirdiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücrenizden, kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız. Yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına. Modern tıbbın kullandığı isimleri kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler sevgili kardeşlerim, o zaman ne olduğunuzu fark edeceksiniz. Eğer siz bir nokta kadar küçülüp de kendinize bakabilmiş olsaydınız, o insan vücudu denen kainatın neresindeyseniz oraya göre sayısız yıldız görecektiniz. Her biri bir elektronunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz Allah-u Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla
kainatımız devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partikülleri, nötronlar ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar, hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronlar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz o kadar parçadan oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji maddeye dönüştü. Ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah-u Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslına dönüş söz konusu olup her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar girecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah-u Teala tarafından, bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız ayı kendisini çekecek. Sonra dünyayla birleşen ayı güneş çekecek. Ve bizim güneşimizi ondan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Onların ikisini birden onlardan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Ve böylece o sistem üzere o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru
uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylılar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Ve bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor, zaman duruyor ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi, yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça, oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sonra birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz, birinci sura üfürülüşte insanlar ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar, o zaman dilimleri içinde yaşamış olan bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sura üfürme. İkinci defa sura üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yerse tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sura üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da enerji bedenlerde. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar
cehenneme gidecekler. Ebediyen orada kalacaklar. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek. Ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız, birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saatinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak. Ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah Teala garanti eder. Dediğimiz zaman şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembeyi kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Halep oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i. Ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor.
Hadi gelin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. ترجم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz cennet ve cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes Allah-u Teala hangi miktarda ömür biçtiyse o süre bu dünyada yaşamak zorundadır. Ve bu yaşantısının sonunda ne olacağını da bilmesi gerekir. Kıyamette bütün mizanlar neticeyi gösterecektir. Herkesin bir sonucu olacaktır. Ya kazandığı dereceler fazla ya da kaybettiği dereceler fazla. Ne zaman bir hasene işlerseniz, derecat kazandıracak bir olay. Birine bir iyilik yaparsanız, Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, her birinde derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz takdirde, yasak ettiği fiili işlediğiniz takdirde, bir başkasına kötülük dokundurduğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Allah'ın ölçüsü kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız süre 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Ama cennet hayatınız veya cehennem hayatınız milyarlarca yıldır. Sonsuz bir hayat, hem de ölmeniz de mümkün değil. Sonsuza kadar milyarlarca sene yaşayacağınız o cennete veya cehenneme gitmek şu dünyadaki derecelerinizin neticesine göre tayin eder. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennettir. Ebediyen orada kalırsınız. Asla cennetten çıkıp da cehenneme girmek diye bir olay söz konusu değildir. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa cehenneme gireceksiniz. Ebediyen orada kalacaksınız. Asla cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey söz konusu değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala diyor ki kim zerre kadar bir iyilik işlerse onu görür. Kim zerre kadar bir kötülük işlerse, günah işlerse onu görür. Bu ayeti bir cennet veya cehennem ayeti olarak değerlendiriyorlar. Oysa ki Allah-u Teala sadece hayat filminizden bahsediyor. hepinizin rakamlı kitapları olacak. Kitaben merkumen. Hayatınızın her saniyesini kiramen katibin melekleri filme alıyor. Üç boyutlu filme alıyor. Ekransız, perdesiz, görüntünüz üç boyutlu olarak ortada oluyor. Doğumunuzdan öldüğünüz ana kadar bütün hayatınız yetmez. Sadece fizik vücudunuzun davranışları değil, aklınızın da filmi orada. Düşüncenizin de filmi orada. Ne düşündünüz, ne yaptınız? Ne kadar samimisiniz? Acaba bir insana kötülüğünüz dokunduysa, onu bilerek mi o suçu işlediniz ki dereceniz ona göre tayin eder? Yoksa o günahı işlemek istemediniz, öyle bir niyetiniz yoktu ama olay o tarzda teşekkür etti. O zaman farklı derece tahakkuk eder. Her olayda yaptığınız her kötülüğün ölçüsü vardır. Taammüt ölçüsü. Tasarlayarak mı o kötülüğü yaptınız? Özellikle isteyerek mi o kişiye kötülük ettiniz? Yoksa siz kötülük yapmayı istemediniz ama şartlar onu getirdi. Sizin iradenizin bir rolü olmadan. Basit bir misal. Birisi köşe başında bekliyor. Gecenin saat ikisinde oradan geçen adamı kararlaştırmış kafasında. Karşısına geçiyor. Tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Adamı öldürüyor. Bu bir taammüttür. Kasıt vardır. Kasta makrun bir olay söz konusudur. Birisi başka birini haksız yere öldürmüştür. Ona göre derecat yazılır. Hayat filmine ona göre derecat yazılır. Kim diyor haksız yere bir mümini öldürdüyse onun gideceği yer ne kötü bir yurttur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir adam tabancasını temizliyor bahçede ama tabanca elinden kaçıyor. Mermide bir tek mermi var. Namluda da. Tetik bir yere takılıyor. Tabanca ateş alıyor. Yoldan geçmekte olan birisini vuruyor. Adam ölüyor. Şimdi bu adam düşünce platformunda her şey açıkça görüleceği üzere o adamı öldürmeyi planlamamıştır. Düşünceleri o sırada tabancanın üzerindedir. Temizlemekle meşguldür. Kasta makrun bir olay, taammüt olayı yoktur. O ölen zatın ölümünde bu kişinin sadece dikkatsizlik ve tedbirsizlik payı vardır. Sonuçta bir başka hayatın son bulmasına sebebiyet vermiştir ama kasıt yoktur. Bu adamın kaybettiği derecatla kasten adamın tabancasındaki bütün kurşunları sarf ederek öldüren kişi arasında büyük fark vardır. Öyleyse taammüt önemlidir ve hayat filminizin çok önemli bir rüknüdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz hayatınızın her saniyesini içerir. Hem düşüncelerinizin hem de sizin aksiyonlarınızın neticelerini ortaya hiçbir şek ve şüpheye meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde koyar. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü ağızlarınızı mühürleriz. Uzuvlarınız yapacaklarını gösterirler. Ellerinizin yaptıklarınıza ayaklarınız da şahitlik eder diyor Allah Teala. Ayaklar da görürler. Sevgili kardeşlerim, siz de şahitlik edeceksiniz kendi hayatınıza. Ve düşüncenizi göreceksiniz orada. Fiiliyatınızı da göreceksiniz. Ve elinizdeki mizan, taammüt miktarına göre bütün fiillerinizin %100 en doğru hesabını yapacak bir kompütür, ilahi kompütürdür. Göreceksiniz ki o gün size kıl kadar zulmedilmemiştir. Hayatınızın filmine hangi dereceler, hangi an geçmişse hepsi tam gerçeği yansıtmaktadır. Adaleti temsil etmektedir. Bir adı El-Hak olan Allah-u Teala sizin hakkınızı kimseye çiğnetmemiştir. Ama hak etmediğiniz bir şeyi de size asla vermemiştir. Hakkın gereğini 100 üzerinden 100 ile tam olarak mizan gerçekleştirmiştir. İşte kıyamet günü bunu görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü muhteva açıkça ortaya konulur. Konulursa ne olur? Sadece iki tane alternatif vardır. Bir, kaybettiğiniz dereceler fazladır. İki, kazandığınız dereceler fazladır. Cennet ve cehennemin başlangıç standardına hadi beraberce ulaşalım. Kıyamet gününe ulaşalım. Ne olur kıyamet günü? Kıyamet günü zaman biter. Ne zaman başlamıştır? Allah-u Teala kainatı yarattığı an bir tek noktayı patlatarak oradaki bütün enerji partiküllerini, bütün gezegenleri oluşturmak üzere ait oldukları yere göndermiştir. Ve bir noktadan patlayarak ondan devamlı uzaklaşmakta olan noktalar sebebiyle oradan devamlı uzaklaşmakta olan partiküller sebebiyle zaman başlamıştır. O partiküller ulaştıkları yere ulaştıkları zaman her bir çift enerjiden, nötronodan bir çift elektron oluşur. Bir çift karşı elektrondan da bir çift karşı nötronodan da bir çift karşı elektron oluşur. Sonra Allah-u Teala elektronları ve karşı elektronları atomlarla şekillendirir. Künnes ve künnes kanunlarına göre. Ve böylece maddeyi oluşturur. Orada sonsuz hızla hareket edebilsin diye enerji partikülleri halinde ait oldukları gezegenlere ulaşan enerjiler maddeye dönüşürler ve gezegeni oluştururlar. Ve bütün gezegenlere Allah-u Teala birbirinden ayrılmaları istikametinde bir kinetik enerjiyi o gün, kıyamet günü verdi. Bütün gezegenler bu sebeple her an birbirinden uzaklaşmaktadırlar. Yani kainat devamlı büyümektedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhteva görüyorsunuz. Nasıl bir olgu bu? Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve dengeli bir şekilde her gezegen öyle bir büyüme içerisinde ki şekil hiç bozulmuyor. İnsan vücudunun oluşturduğu kainat giderek büyüyor. Aynı şekil hiç bozulmaksızın. Sonra ne olacak? Bir gün Allah'ın bütün gezegenlere verdiği bu kinetik enerji, itiş enerjisi sona erecek. Kıyamet kopacak. İşte konumuz kıyamet günü başlar. Ne olur? Sonra birinci defa üfürüldüğü an kinetik enerji sona ermiştir. Büyüme durmuştur. Sonra birinci üfürülüş. Ve dünya üzerinde yaşamakta olan herkes sonra birinci üfürülüşte ölmüştür. Ondan evvel yaşayan herkes zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecektir. Ve zaman durmuş olan zaman tersine dönecektir, geriye dönecektir. O güne kadar geçmişten geleceğe gelen zaman, o gün sura birinci üfürmeyle duracak, herkes ölecek, zaman duracak, sonra da zaman otomatik olarak geriye dönecektir. Neden? Çünkü kainatın büyümesi durunca o gezegenleri birbirinden ayıran kinetik enerji sona erince gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekme olayı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dünya güneşle birleştiği zaman, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Ay büyük gezegen olan dünya tarafından çekilecektir. Kendisine yapıştırılacaktır. Güneş de dünyayı kendisine çekecektir. Diğer bütün etrafındaki gezegenlerle birlikte. Her güneş sistemi daha büyük bir güneş sistemi tarafından çekilecektir. Böylece bütün sistemler en yakınlarını kendilerine alarak daha büyüklerine ulaşacaklardır. Ve kainat giderek küçülecektir. Yani o başlangıç noktasına doğru her şey bir geri dönüş haline girecektir. İşte bu zamanın tersine çalışmasıdır. Ne olacaktır zaman tersine çalışınca? Kıyamet günü ölenlerden başlayarak zaman geriye doğru gittikçe herkes canlanacaktır. Kendi hayatta oldukları zamana zaman geriye dönüp ulaştığında o insanlar canlanacak ve mezarlarından yukarıya doğru, mahşer meydanına doğru, göğün yedinci katındaki mahşer meydanına doğru yollanacaklardır. Ne olmuştur insanlar? Kıyamet günü ölenler o gün ölmüştür, evvelkiler daha evvel ölmüşlerdir. Birinci ölüm bitmiştir. Ve birinci defa diriltilmişlerdir. Ne olması lazım Kur'an-ı Kerim'e göre? İki defa ölüm, iki defa dirilme olmasıdır. Ne olmuştur? Birinci defa ölmüşlerdir ve birinci defa herkes dirilmiştir. Dirilenler de uçarak oraya, mahşer meydanına ulaşmışlardır. Ve sura herkes mahşer meydanına ulaştığı zaman ikinci defa ölür. Herkes bir defa daha ölür. Neden? Çünkü herkesin yaşayacağı bir hayat var bundan sonra sonsuza kadar yaşayacağı cennet veya cehennem hayatı. Bu hayatta yaşlanmak yoktur. Herkes aynı yaşta cennete veya cehenneme girer. Babanız da aynı yaştadır, dedeniz de aynı yaştadır. Bütün insanlık tarihi boyunca yaşayan Adem Aleyhisselam da, bütün peygamberler de aynı yaşta olarak yeniden canlandırılacaktır. Yetmez, enerji bedeni olarak canlandırılacaktır. Bir daha yaşlanmak diye bir olay hiçbir zaman tahakkuk etmeyecektir. Böyle bir hususu Allah-u Teala'nın sağlayabilmesi için ne olması lazım? Evvela insanların ölmesi lazım.

3 üfürmede tamamlanmıştır. Herkes yeniden dirilmiştir. Dünyaya insan olarak gelenlerin hepsi cinlerde ayrı bir yerde, onlarda da aynı işlem tahakkuk etmiştir. Sonra ne olacaktır? İki defa öldük, iki defa dirildik. Sonra nefslerimiz fizik vücudumuzun içine girecektir. Nefsler ve fizik vücutlar birleştirilecektir. Züvvicet nefsevim diyor Allah-u Teala. Nefsler birleştirildiği zaman. Sonra ne olacaktır? Sonra hepimiz mahşer meydanından uçarak indi ilahiye ulaşacağız. İndi ilahide bütün insanların hayat filmi var. Bütün insanlar doğumlarından ölümlerine kadar olan bütün hayatlarını, düşüncelerinin de bulunduğu bir üç boyutlu film çekiminde göreceklerdir. Hologram usulü bir film. Her saniyesinde ya derecat kaybetmişsinizdir ya da kazanmışsınızdır. Fiiliniz de ortadadır, düşünceniz de ortadadır. Kazandığınız derecelerde, kaybettiğiniz derecelerde ortadadır. Orada bir gün dünya üzerindeki 1000 yıla eşittir. Yani 24 saatlik bir zaman parçası 1000 yıldır. Öyleyse 100 sene yaşamış olan birisinin hayat filmi 2.4 saatte. Yaklaşık olarak diyelim 2.5 saatte sona erecektir. Allah hesabı çabuk görendir diyor Allah-u Teala. Orası mahkeme-i kübradır. Yaptıklarınızı size uzuvlarınız haber verecektir diyor. Allah-u Teala diyor ki yaptıklarınızı size göstereceğiz. Orada ağzınızı mühürleyeceğiz diyor. Ve hayat filmlerimizi elimize verilen mizanlarla takip ediyoruz. Herkes takip ediyor. Netice 2.5 saat sonra, 5 saat sonra film bitmiştir. Bütün insanlar hayat filmlerini görmüşlerdir. Kimin hayat filmi artı sonuca, zahit sonuca ulaşmışsa, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onun hayat kitabı kendisine sağdan verilir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onun da hayat filmi kendisine soldan verilir. Onların gideceği yer cehennemdir. Birincilere ashab-ı meymene diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, ikincilere ashab-ı meşeme diyor. Meymene kitapları sağdan verilenler, meşeme kitapları soldan verilenler. Meymene cennete girecekler, meşeme cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre, 72. ayet-i kerimesine göre hepimizin gireceği yer cehennemdir. Cennete girecek olanların da hepsi, cehenneme girip de cehennemde ebediyen kalacakların da hepsi cehenneme girer. Cehennemin kapıları elektronik sistemlerle donatılmıştır. Kimin gözlerinde hicab-ı mestire varsa, kalbinde ekinnet varsa, kulaklarında vakra varsa, onlar cehennemin kapısından uçarak içeriye giremezler. Cehennemin kapıları yükseltilecektir ve kapının altından sürünerek, burunları yere sürtülerek cehenneme girmek mecburiyetinde kalacaklardır. Cehenneme gidecek olanlar için giriş şekli böyle tayin ediyor. Cennete girecek olanlarsa birinci gün cehenneme gireceklerdir. Niçin? Cehennemdeki korkunç hayatı görmek,

Allah'a, Allah kendilerini cennetine kabul buyurduğu için sonsuz hamd ve şükretmek için cehenneme gireceklerdir. Bütün cehennem faktörleri görülünce ondan sonra serbestçe cehennemden çıkacaklardır. Ait oldukları cennete ulaşacaklardır. Öyleyse kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur insanların arasında. Herkes cehenneme girecektir ama cehennemde mutlaka aynı gün, kıyamet günü cennete girecek olanlar ayrılacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu durumda ne oluyor? Herkes cehenneme giriyor. Bir kısmı uçarak, bir kısmı sürünerek cehenneme giriyor. Ama sürünerek girenlerin cehennemden çıkması söz konusu değil. Onlar ebediyen orada kalacaklar. Oradaki elektronik sistemler onların gitmesine asla müsaade etmez. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Cehenneme gidenlerin cehennemde kalacağı, cennete girenlerin cennette kalacağı noktasına ulaşıyoruz. Şimdi insanlar derler ki, zerre kadar derecat kazanan onu görür, zerre kadar derecat kaybeden onu görür. Allah Teala onu yaşar demiyor, onu görür diyor. Hayat filminizde her zerre kadar yaptığınız derecat kazandırıcı işlemlerde size derecatın verildiğini göreceksiniz. Konuşamayacaksınız. Huzurlarınız orada yaptıklarını gösterecekler. Allah da size gösterecek. Ve her kaybettiğiniz dereceyi de zerre kadar yaptığınız iyiliğin karşılığında kazandığınız dereceyi, zerre kadar yaptığınız hasenatın karşılığında pozitif dereceyi, zerre kadar yaptığınız negatif derecat kaybettiğiniz seyyiatin karşılığını da orada göreceksiniz ki size asla kıl kadar haksızlık yapılmamıştır. Bu ayeti kerimeye dayanarak cehenneme girenleri Allah-u Teala cehennemden alacaktır. Yaptıklarının karşılığını cehennemde onlara ödettikten sonra seyyiatlerinin karşılığını onları cennetine alacaktır. Hangi dereceleri ne kadar derecat kazanmışlarsa o kadar derecenin karşılığında da onları cennetine alacaktır deniyor bu ayet sebebiyle. Halbuki Allah-u Teala orada görmekten bahsediyor. Sadece hayat filminizde göreceksiniz. Şu büyük hakikati hiç unutmamamız lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları biliyorsunuz. Başkalarına da öğretmekle vazifelisiniz ki cehenneme bir defa giren cehennemden çıkamaz. 30 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Cehenneme giren cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalır. İşte ibret olsun diye 30 ayeti kerimeyi size şimdi söylemek istiyorum. Birinci ayet, Araf 36. Ülaike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Geri kalanları zaman kaybetmemek için okumuyorum ayet-i kerimenin devamında geri kalan kesimleri. Çünkü bize buraları lazım ve 31 tane ayet-i kerime okumak durumundayım. Ülaike ashabün nârı, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidûn, orada ebediyen kalacaklardır. Araf 36. Ahzab 65. Halidine fiha ebeda. Orada
ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 4. Bakara 39. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 5. ayet Bakara 81. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Her biri başka bir sebeple cehenneme girenlerden bahsediyor Allah Teala. Şu anda bizi alakadar eden şey onların suçları değil. Orada ebediyen kalıp kalmayacakları ve her seferinde 5. ayet olduğu Bakara 81'de Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn diyor Allah Teala. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 217. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 7. Bakara 257. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 275, 8. ayet-i kerime. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Her seferinde ayrı bir cepheden bakıyor olaya Allah-u Teala. Cehenneme atılma sebebine ve her seferinde aynı şeyi söylüyor. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyyine 6. Fi nari cehenneme halidine fiha. Cehennem ateşinin içindedirler. Orada ebedidirler. Ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nari cehenneme. Onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerimede Allah Teala Enam 128 Halidine fiha İlla maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah'ın dilediği şey nedir? Cehennemin göklerinin çatlaması. O hariç, onlar o zamana kadar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın dilediği şey, cehennemin yok olma zamanı hariç, hepiniz ebedi olarak oradasınız diyor. Enbiya 29, Enbiya 99, 12. ayet-i kerime diyor ki Allah-u Teala küllün fîhâ hâlidûn. Onların hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır, cehennemde kalacaklardır. 13. ayet-i kerime Haşr 17 Ennehuma fî nâri hâlidîne fîhâ. Ebedi olarak muhakkak ki o ikisinin akıbeti de kalacakları cehennem ateşidir. 14. ayet-i kerime Hâlidîne fîhâ Ma dâmetüs semâvâti vel ardu illâ mâ şâe rabbike.
Onlar Rabbin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, yani dilemedikçe ebediyen orada kalacaklardır. Halidine fiha, ebediyen orada kalacaklardır. Ama Allah Teala cehennemi yok edince hiç kimse orada kalmayacaktır. On beşinci ayet-i kerime mücadele 17. Ülâike ashabün nârü hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 16. ayet-i kerime hüve hâlidûne fîn nâri. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. Müminin 103. Fî cehenneme hâlidûn. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. 18. Utülü evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. On dokuzuncu ayet-i kerime Nahl 29. Fethulu evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Öyleyse ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehenneme, cehennem kapılarından girin. 20. ayet-i kerime Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca, ama zaman da bitecek. Bittiği zaman artık cehennem de yok olacak, cennet de yok olacak. Onlar zamanlar var olduğu sürece bütün zamanlarda orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Nebe 22'de Littâgîne meâben cehennem azgınların varacakları yerdir diyor. Bu 23'te de Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 20 ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. İnsanların cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağına dair. Cehennemin yok edilmesi hariç orada kalacağına dair. 21. ayet-i kerime yuthilhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşe atılır diyor Allah-u Teala. 22. ayet-i kerime Nisa 93. Fe cezâhü cehennemü hâliden fîhâ. Onların cezası cehennemdir. Orada ebedi olarak kalmak üzere. 23. ayet-i kerime Nisa 93. Söyledik. Onların fe cezâhü cehennemü hâliden fîhâ. Onların cezası orada ebediyen kalmak üzere cehennemdir. 23. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onları Allah cehennem yoluna ulaştırır, ebediyen orada kalacaklardır. 24. ayet Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi Ülâike ashabün nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Ülâike ashabün nâri hâlidîne fîhâ. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 26. ayet-i kerime Tövbe 17 Ülâike habitat âmâlehüm ve fî nârihüm hâlidûn. Onların amelleri boşa gitmiştir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar ebediyen ateş içinde olacaklardır. Cehennem ateşinin içinde olacaklardır. 27. ayet-i kerime Tövbe 63 Fe enne lehu nâri cehenneme hâliden fîhâ. Muhakkak ki onlar için cehennem ateşi vardır, ebediyen orada kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Tövbe 68
vel küffare nâre cehenneme halidine fîhâ. Ve kafirler için cehennem ateşi vardır. Ebediyen orada kalmak üzere. 29. ayet-i kerime Ülâike ashâbün nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 30. ayet-i kerime Kîlet hulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin denilecektir onlara, diyor Allah-u Teala. 31. ayet-i kerime İnnel mücrimîne fî azâbi cehenneme hâlidûn. Muhakkak ki mücrimler ebediyen cehennem azabında olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de 31 tane ayet-i kerime insanların cehenneme girdikten sonra oradan çıkmalarının imkansız olduğunu söylüyor. Şimdi cehenneme girecek olanların 7 kat cehennemden hangisine gireceği konusundaki karinelerle çıkarılan sonuçlar, 7 kat cennetin, cehennemin en üst cehennemine girenler, ayetlerden gafil olanlar, yani ayetleri bilmeyenler. Yunus 7 diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki bize ulaşmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların, bilmeyenlerin girecekleri yer cehennem, ama cehennemin alt katı değil, en alt katı değil, en üst katı. Bilmedikleri için, ayetlerden gafil oldukları için, öğrenmedikleri için, belki bilselerdi öyle yapmayacaklardı. Ama bilmedikleri için cehennemin en üst katı söz konusu. Sonra ikinciler, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler. Yunus 45 diyor ki Allah Teala kat hasirellezine kezzebu billikail illahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki o Allah'a milaki olmayı tekzip edenler hüsrandadırlar. Onlar hidayete eremezler. İşte bu Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, en yukarıdan başlamıştık. En üstteki cehennem, onun bir altındaki cehenneme giriyorlar. Yani aşağı doğru cehennemleri sayıyoruz. Aşağı doğru olan cehennemlerin en üstündeki, sonra aşağı doğru ikinci kattaki, en alttaki yedinci kat olacak. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'a milaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. Sonra lanet alanlar ve ahitlerini bozanlar, Allah'a misak vermelerine rağmen ahitlerini bozanlar, onlar üçüncü kat cehenneme, daha alttaki cehenneme girecekler. Rad suresi 25. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Onlar ki Allah'a misak verdikten sonra ahdlerini bozarlar, Allah'a verdikleri ahdlerini bozarlar. وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, vuslatı keserler. وَيُفْسُدِينَ فِي الْعَرْضِ. Arzda fesat çıkarırlar. İlâke lehumü'l-lânetü. Onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar.
Allah'ın laneti onların üzerinedir. Ve lehüm su'iddar. Onlar için ne kötü bir yurt var. Cehennem. Kim bunlar? Ötekilerden, ikisinden de farklı. Çünkü Allah'ın lanetine de muhatap olmuşlar. Allah'ın ayetlerini bozuyorlar, yetmez. Bilerek, isteyerek bozuyorlar. Başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Bilerek, isteyerek yapıyorlar bunu. O zaman kasıt var ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar, lanet oluyorlar. Onların gidecekleri yer cehennemin üçüncü katı, aşağı doğru inen cehennemin üçüncü katı, yedinci kat, en aşağıdaki kat. Sonra dördüncü kata inecek olanlar, Ahzab 67'de Allah-u Teala diyor ki, اَكَالُ رَبَّنَا اِنَّا اَتَانَا سَعَدَتَنَا وَكُبَرَائِنَا فَاَدَلِنَا السَّب۪يلَا. Ey Rabbimiz, muhakkak ki biz saadatlara, devremizin saadatlarına, din konusunun ileri gelenlerine ve küberaina ve büyüklerimize itaat ettik ve senin yolundan saptık, yani onlar tarafından saptırıldık. Rabbena atihim dıfeyni minel azabi, onlara azaptan iki kat ver ve vel anhum lanen kebira, ve onları büyük bir lanetle lanetle derler. İşte kim başka insanların yoldan sapmasına sebebiyet veriyorsa, onlara sadece lanet değil, büyük lanet söz konusu. Yani burada büyük olmaları sebebiyle ve her konunun ileri gelenleri olmaları sebebiyle, sözlerine güvenilir olduğu için, onlara güvenerek onların gittiği yoldan gidenlere Allah Teala cehenneme götürüyor onları. Ama onları o yola sevk edenlerin gideceği yerin büyük lanet almakla oluşan dördüncü kat cehennem olduğunu görüyoruz. Ve beşinci kat cehenneme inenler, cehennemin beşinci katına inenler, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine tabiler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَٰئِكَ يَلْأَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْأَنُهُمُ اللّٰهِنُونَ. İndirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edicilerin hepsi lanet eder. Burada sadece bu cehenneme giden birkaç kişinin laneti değil, bütün lanet edicilerin laneti var. Çünkü burada artık kesinleşmiş bir olay var, kasit var. Bilerek, isteyerek Allah'ın hidayetini örtüyor insanlar.

Daha aşağı inenler, altıncı kat cehenneme inenler, Resullerle ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki: "Fela nukimu lehum yevmel kıyameti vezna zalike cezaihum cehenneme bima keferu ve tehazu ayati ve resulü huzuva." Diyor ki Allah Teala o kişiler için ki onlar için cehennem günü kıyamet bir mizan tutulmaz. Onların cezaları cehennemdedir ki onlar Allah'ın ayetlerini örtmüşler, yani bilerek izlemişler ve Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay etmişlerdir. Bunlar daha alt bir cennete girecekler. Bunların muhtevasında daha ötesi var. Allah'ın ayetlerini sadece örtmekle kalmıyorlar. Resullere de hakaret ediyorlar, onlarla alay ediyorlar. Ve yedincisi, yedinci kat cennete girecek olanlar, şeytanın yoluna girenler, büyüyle ve hüddamla uğraşanlar. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde, Allah Teala diyor ki onlar onu sihri ve sihre ait olan bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi diyor. Kendi nefislerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı. Bu büyüyle ve sihirle uğraşanların, yani dünya üzerinde binerek şeytanın kölesi olanların, kulu olanların, şeytandan öğrenecekleri büyü ve sihir için şeytanın kulu olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bu cehennem Allah'ın kulu olmaktan kişinin bilerek isteyerek çıkması, şeytanın kulu olması ve şeytanın büyüsüyle ve hüddamıyla hayatı boyunca başka insanlara devamlı bu dünyada azap vermesi. Bunun karşılığını Allah Teala en ağır şartlarda ödetiyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar büyücüler, hüddam yapanlar, korkunç bir olayı gerçekleştiriyorlar. Bu olayda binlerce insana bir kişinin büyü yaparak onları bu dünyada yaşadıklarına pişman etmesi, zulmani ilimleriyle o kişilere kesintisiz rahatsızlık vermesi, azap çektirmesi, şeytani bir azabı dünya üzerinde binlerce insana çektirmesi sebebiyle onların gidecekleri yer cehennemin en alt katı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva tayinine bakıyoruz. Her olayın arkasında Allah-u Teala'nın adalete ne kadar kesin şartlarla riayet ettiğini görüyoruz. Ve insanların çoğunun cehenneme gideceği de ne yazık ki kesin. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkaların fırkalar şeytana kul oldular diyor. Şeytanın kullarının da gideceği yerin cehennem olduğunu,
Kur'an-ı Kerim 100'den fazla yerde söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak diyor. 73 cevabı geliyor. Peki bunlardan gerçekten bir fırka mı cennete girecek? Evet, bir fırka. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Onların özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardır diyor. Nitekim Enam 153'te Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim. Allah ile olan Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzu da ve içinizde nefsinizde iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sakın diğer sırat-ı müstakimin dışındaki Allah'ın yegane yolundan sizi ayıracak olan diğer fırkalara tabi olmayın. Bir tek fırkaya, sırat-ı müstakime tabi olun. Sadece onlar kurtuluşa ulaşacaklardır diyor Kur'an-ı Kerim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki 73 fırkayı eşit kabul etseniz, 73 insandan sadece bir insan cehenneme gidebiliyor, %2 bile etmiyor netice. Ama değişik rakamlarda olduğunu kabul edelim. İnsanların çoğunun cehenneme gideceği Araf 179'da da açıklanıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Onlar kör, sağır, dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler. Onlar hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. İnsanların çoğunun cehenneme gideceği kesin. Bir tek fırka hariç bütün insanların cehenneme gireceği kesin. Ve netice %90'ın ötesinde bir rakam çıkıyor. Cehenneme girecek olan insanların %'si. Şartları bir araya getirdiğiniz zaman daha baştan belli olay. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Ve insanlar cehenneme ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Din öğretenler de dilemiyorlar. Dini öğrenenler de dilemiyorlar. İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan esas Allah'ın hedefinden sapmış durumdalar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hedef, bütün insanları sadece bir dilekle Allah'a ulaştıracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişinin de gireceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken bize milaki olmayı, ruhunu bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte cennet, işte cehennem. Cennete girmek istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bırakın gerisini Allah yapsın. Siz sadece dileyeceksiniz, gerisini Allah gerçekleştirecek. Öyleyse Allah bütün insanlara cennetini vaat ediyor. Bir tek dilek mukabili. Öyleyse Allah'ın cenneti sizlerindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin Allah'ın cennetine ulaşmanızı, sonsuz mutluluklarla o cennet hayatını yaşamanızı ve bu kadar kolay bir şartla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin cennet ehli olmanız, dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanız dualarıyla, niyazlarıyla.
El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahman Rahim. Talin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz yeminler. Allah ile olan ilişkilerimizde yemin, misak ve ahd isimli üç tane kavram görürüz. Aslında bu kavramlar, bu isimde alınan üç kavramı ifade ettiği gibi aynı kavram bir başka hüviyete de daha kavuşabiliyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Kalın bir çizgiyle bu konudaki terminolojiyi gözden geçirdiğimiz zaman bu terminoloji bizlere şunu veriyor. Yemin bizim nefsimizin Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki yeminin adıdır. Misak, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki Allah'a verdiği yeminidir. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda ona verdiği yeminin adıdır. Böylece üç vücudumuz var, ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Üçü de Allah'a yemin vermiş oluyor. Yemin, misak ve ahd. Bunlar ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler. Ama bir de irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın ilahi iradesine verdiği yemin var. Bunun adı irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın iradesine verdiği, ilahi iradesine verdiği misak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahitlerin bir toplamı olan ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de muhtevasına alan, hepsinin birden yeminlerini ihtiva eden ahdimiz var. Biz insanlar cephesinden demek ki Allah'a verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bunlar ruhumuzu, nefsimizi ve veçimizi alakadar ediyor. Ama irademizin de Allah'a verdiği bir yemin var. Adı misak. Misak iki defa geçmiş oluyor. Yetmez, bunların hepsinin birden ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini kapsayan bir yeminimiz daha var. Adı ahd. Hepsini birden ihtiva ediyor. Bu insanların Allah'a verdiği, insanların Allah'a verdikleri yeminler, misaklar ve ahdleri içeren bir tarif. Gelelim Allah Teala'nın cephesine. Allah Teala cephesinden bir Allah'ın ahdi var. Allah'ın ahdi sadece bizim misakimizi içeriyor. Ama meseleyi geniş açılı olarak düşünürsek, bizim irademizin misakini içerdiği için, irademizin misaki evvela
ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi mutlaka gerektirdiği için irademizin misaki bunların hepsinin toplamı oluyor. Ama Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bilelim ki bu sadece irademizin Allah'ın iradesine, ilahi iradeye verdiği yeminin adı. Allah Teala'nın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Allah Teala Enam 152'de Allah'ın ahdini yerine getirin diyor ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Ama olay orada bitmiyor. Allah Teala aynı ayet-i kerimenin içinde Allah'ın vasiyetinden de bahsediyor. Allah'ın ahdi sadece bizim irademizin misakini kapsadığı halde Allah'ın vasiyeti dördünü birden ihtiva ediyor. Yani hem ruhumuzun Allah'a verdiği misak, hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, hem nefsimizin Allah'a verdiği yemin, hem de irademizin Allah'a verdiği misak ve bunların hepsinin toplamı olan ahdimiz Allah'ın bu vasiyetinde bir araya toplanıyor. Bu durumda ifadeler çok açıkça yerlerine oturuyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ahdini yerine getirin diyen Allah Teala sonra da ...152. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah Teala size bunların hepsini yerine getirmenizi vasiyet etti diyor. Böylece hepsini birden bir araya toplayan bir sonuçla karşı karşıyayız. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın o yegane yolunun sırat-ı müstakiminin dışına çıkarırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmamanız için size vasiyet etti ki bununla takvaya ulaşasınız. Burada Allah Teala'nın vasiyet ettiği olay ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek ve hakkı tukatihi takvaya ulaşmak. Öyleyse Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman sadece iki tane faktör var. Bir, Allah'ın ahdi. İki, Allah'ın vasiyeti. Aslında toplam sonuç itibariyle ikisi arasında fark yokmuş gibi görünüyor. Yani Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hepsini birden teslim etmemiz. Allah'ın ahdi ise irademizi Allah'a teslim etmemiz ama irademizi teslim edebilmek için önce ruhumuzu teslim etmemiz lazım. Sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Biliyorsunuz ki bir insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş olur. Ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu birincisi ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması olayı.
bizim ruhumuzun misakidir. Peki daha ötesine bakalım. Daha ötesinde 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek bu bizim ahdimizi yerine getirmemizdir. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi. Sonra daha ötede nefsimizin Allah'a verdiği yemin var. Nefsimizin Allah'a teslim olması. Ve bu teslimden sonra da irademizin Allah'a teslim olması söz konusu. O da irademizin misaki. Demek ki hem ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş, hem de irademiz. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Yeminler, misaklar, ahitler nasıl teşekkür etmiş? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Onların da sırtlarından kendi zürriyetlerini çıkardık ve hepsini huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbikum. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Negatif suallerin pozitif cevabı evet cevabı bela kelimesiyle ifade ediliyor. Galu dediler ki bela evet. Sonra ne olmuş? Allah Teala diyor ki sonra ben bu kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye nefsinize sizleri şahit tuttum diyor Allah Teala. Fizik vücutla ruh nefse şahit olmuşlar. Bu şehadetin bir yemine dönüştürülmesi olayı var. İşte bu Allah Teala'nın huzurunda bu olay yaşandıktan sonra hepimiz Allah'ın Allah olduğunu tasdik ettikten sonra evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala bizlere ne yaptığını, nasıl davrandığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ın üzerimize bir misak verdiğini, bizlerin de işittik ve itaat ettik dediğimizi anlatıyor Allah Teala. Bu işittik ve itaat ettik ifadesinden sonra Allah'ın bizden ağır bir misak aldığı beyan ediliyor. Allah Teala bize diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki bela. Kâru dediler ki bela. Evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Bundan sonra Allah Teala ne yapmış? Bizlere demiş oluyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey ruhlar bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Bir,
Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Şu fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin. Nefs olarak bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceğinize dair. Ondan sonra bunları söyledikten sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki hepimiz aynı yerdeyiz. İşittik diyoruz. Semina diyoruz. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz de yemin veriyor. Üçü de Allah'a teslim edeceklerine dair yemin, misak ve ahdi veriyor. Ama Allah Teala bunun üzerine soruyor. Sözlerimi işittiniz mi'den sonra onlar yemin veriyorlar, misak veriyorlar ve ahd veriyorlar. Allah Teala bir de ikrar alıyor onlardan. Sözlerimi işittiniz mi diyor? Semina diyoruz. İtaat ettiniz mi diyor? Yemini, misaki, ahdi veriyoruz Allah Teala'ya. Onun üzerine itaat ettiniz mi diyor? İkrar alacak bizden. Evet, itaat ettik diyoruz. Ata'na diyoruz. İtaat ettik. Ondan sonra Allah'ın bizim fizik vücudumuzdan, ruhumuzdan ve nefsimizden aldığı bu yeminlerin, misakların ve ahdlerin ötesinde ilahi irade cüz'i iradeden, bizim irademizden bir yemin istiyor. Bu yeminin adı misak. İrademizin de ilahi iradeye teslimini istiyor. İşte bu istediği şey bizim misakimiz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması üzerimize farz mı? Ruhumuzun Allah'a dönmesi üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. İşte Allah Teala buyuruyor ki İrci'i ila Rabbiki ya eyyetü nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala bunları söylüyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Öyleyse Allah Teala irci ila Rabbiki diyor. Ruhumuzu Allah'a açık bir şekilde davet ediyor. Zariyat 50'de Allah Teala fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden el ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğu şeklinde kesinleştirmiş. Rad

Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücudumuz Ademoğulları. Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Bütün Adem oğullarından, fizik vücutlarımızdan Allah Teala Allah'a kul olmamızı, yani Allah'a teslim olmamızı emrederek bizden ahd almış. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Bu da Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd. Peki nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz mı? Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, daimi zikre ulaşmamız da mümkün. Nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz zaman nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Bu daimi zikre ulaşma müessesesi kişiyi ulul elbab kılıyor. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve üzerimize farz kılmış ulul elbab olmayı. Nisa 103: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslimi de yani yeminimiz de üzerimize farz. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaylara baktığımız zaman yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Misakimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuzun Allah'a teslimi. Ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesi gereğince fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşmamız üzerimize hepsi farz kılınmış. Burada Allah Teala bu muhtevanın ötesinde irademizin de Allah'ın iradesine teslim olmasını istiyor. Bu ise Allah'a irademizin verdiği misaki oluşturuyor. İşte bu konulara daha yakından bir bakış, Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde konuyu bir defa daha tezekkür için masaya yatırıyor. Teşhis için bakacağız ne diyor Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada kim diyor Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse onlar felaha erenlerdir diyor. Onlar takva sahipleridir diyor. Ahdini, Allah'ın ahdini. Yeminler dediğimiz zaman ne anlıyoruz sevgili kardeşlerim? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Üç tane vücudumuz, üç ayrı türde yemin vermişler.

Teala'ya birisi yemin, birisi misak, birisi ahd. Ve Allah'ın ahdi yemin, misak ve ahdimize ilaveten irademizin Allah'a verdiği misak. Böylece Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde hem Allah'ın ahdinin mahiyetini tam olarak açıklamış, hem de bizim yeminlerimizin mahiyetini, yemin, misak ve ahdimizin mahiyetini tam olarak açıklamış. Yemin, misak ve ahdimize ilaveten Allah'ın ahdi geldiği zaman o irademizin misak ile eşdeğer bir müessese. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin muhtevasını açıklamış. Kim ahdini ifa ederse onlar takva sahibidir diyor. Kim Allah'a verdiği ahdini ifa ederse. İfadeyi nasıl kullanmış Allah Teala? Onlar ki diyor 77'de Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar diyor. Bu 77'deki ifade 76'ya bakalım. 76'da Allah'ın kullandığı ifade: kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa o takva sahibidir diyor. Burada 76. ayette Allah Teala ahdini yerine getiren takva sahibidir diyor. Yani bir hakkın takvanın sahibi olan ahdini yerine getirendir. Burada 77. ayetten 76. ayete dönüş yapmamız lazım. 77. ayetteki ifade Allah'ın ahdini ve kişinin yeminlerini yerine getirmesi hakkında halinde takva sahibi olacağını söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bu üçü Allah'ın ahdi. Ve bundan sonra Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirirse diyor, misakimiz de irademizin Allah'a verdiği misak. Öyleyse onlar da takva sahibi oluyorlar, bir hakkın takvanın sahibi oluyorlar. Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler. Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirenler. Sevgili kardeşlerim, olayları değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir tanesi sadece kim 76. ayet-i kerime kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa diyor. Bu ahdini yerine getirmek ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Yani hem üç yeminimiz var, yemin, misak ve ahd, hem de buna ilaveten irademizin misaki de var. Hepsini birden bir tek kelimede toplamış Allah Teala. Kim ahdini yerine getirirse, kim Âl-i İmrân suresinin 76. ayet kelimesine göre ahdini yerine getirirse, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o bir hakkın takvanın sahibi olur. 77. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah Teala Allah'ın kişinin dizaynına bakıyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor. Olay ayrı bir cepheden ele alınmış. Yeminlerimiz üç vücudumuzun yemini, ruhumuzun misaki,
fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bunlar yeminlerimiz. Geriye ne kalıyor? Allah'ın ahdi. Öyleyse yemin, misak ve ahdin ötesi irademizin teslimi. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Sadece irademizin teslimini içeriyor. İki ayet-i kerimeden çıkardığımız sonuç kesinlikle bu. Ve ezeldeki Allah'ın bizden aldığı yemin, misak, ahdten sonraki ilahi iradenin bizden aldığı misakta tam bir denge halini oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın olaya bir başka cepheden daha bakması söz konusu. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse bu insanlar hem Allah'ın ahdini yerine getirmişlerse ve misaklerini de bozmamışlarsa, misaklerini de yerine getirmişlerse, öyleyse Allah'ın ahdiyle ruhlarını, beşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Misaklerini bozmamakla da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir full teslim olayı var. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminini yerine getirirse o Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerimesindekini ayet-i kerimesindeki اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ, onlar ki misaklerini bozmazlar ifadesine gelelim. Bir sonraki ayetiyle Rad 21 ile bağlayalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki onlar misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ruhumuzun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve olay son derece net olarak anlatılıyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar onlar. Yani derecatının nakıs olmasından, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ve yaşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ, onlar sabırla Rablerinin zatını dileyenlerdir. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Bu Rablerinin zatını dileyenlerdir ifadesini eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine bağlarsak, Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler olduğuna göre, onlar Rablerini sabırla
dileyenlerdir ifadesi, Rablerinin zatını görmeyi sabırla dileyenlerdir oluyor. Ama ne zaman Allah-u Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi bağlarsanız, onlar da Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir oluyor. Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenler 21. basamakta ki bir kişiyi ifade eder. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerse 28. basamağın ta 5. kademesini ifade ederler. Ondan sonrası da yok zaten. Nitekim bunu da içerdiğini Allah Teala onların gidecekleri yerin Adın cennetleri olduğunu söyleyerek tamamlaması söz konusu. Rad 22'den sonraki Rad 23'te. Öyleyse Allah Teala ancak bu incelemeyi yapan bir kişiye bu bilgiyi ulaştırır sevgili kardeşlerim. Şurada dünya üzerinde bu tahlili yapabilecek olan başka bir kimse yok. Eğer Allah-u Teala bütün bu konudaki yemin, misak ve ahdimizdeki sırları bize ulaştırmasaydı, biz de sizlere bu bilgileri veremezdik. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler de Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler de Allah'ı dileyenlerdir. Ama birisi 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala'nın garantisi altında o kişi 6 aylık bilemediniz 7 aylık bir süre içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ne dedik ne dedik? O kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır dedik. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konudaki açıklamayı getiriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdıkları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın zatını talep edenler, onlar da başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilememişler midir? Dilemişlerdir tabii. Dilemeselerdi daha üst makamlara çıkamazlardı. Her iki grupta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her ikisinde Allah kendisini ulaştırmış. Ama gruplardan bir tanesi ondan sonraki kademeye geçmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ondan sonraki kademeye geçmiş, nefsini Allah'a teslim etmiş. Sonra ihlasa ulaşmış, irşad olmuş. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim ederek, iradesinin Allah'a teslimin de ulaşması lazım gelen yere ulaşmış. Allah'ın zatını görmeyi Allah-u Teala ona nasip kılmış. Öyleyse burası 28. basamağın 5. kademesi. Diğeri 21. basamak. Her ikisi de Allah'ın zatı ama 21. basamaktakiler Allah'ın zatına ulaşanlar,
27. basamağın 5. kademesindekiler Allah'ın zatını görenler. İkisi arasında muazzam bir farklılık var. Allah'ın zatını görebilmek için o kişinin daimi zikre ulaşmış olması lazım. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması lazım. Kalp gözünün açık olması lazım. Kalp kulağının açık olması lazım. O kişinin ehli tezekkür olması lazım. Ehli hayır olması lazım. Ve ehli hikmet, yani ehli hüküm olması lazım. İkisi birbirinden çok büyük bir uçurumla ayrılmış iki tane faktör. Bir tanesi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü anda onu kontrol altına alır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırır. Bu herkesin rahatlıkla başarabileceği, ermiş evliya olma vasfının Allah Teala tarafından garanti edilmesi halidir. Ama diğeri mürşit olma hüviyetidir ki kişinin ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi lazım. Yani Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi lazım. Allah Teala tarafından bu meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın ahdinin, Allah'ın ahdinin yemin, misak ve ahdimizin dışındaki kesimi kapladığını görüyoruz. İşte Ali İmran suresindeki ifade onu söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirenler. Kim Allah'ın ahdini ve kendine ait olan misaki gerçekleştirirse o bütünüyle teslim külliyle Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açısından durumda bir Allah'ın ahdi var, bir de Allah'ın vasiyeti var. Enam 153'te Allah'ın vasiyetinin bütünü kapsadığını görüyoruz. Yani ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmamız. Eğer diyor Allah Teala Allah'ın vasiyetini yerine getiremezseniz bir hakkın takvaya ulaşamazsınız diyor. Allah Teala size vasiyet etti ki takvaya ulaşasınız. Bir hakkın takvaya ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi başlangıçta. Bu dileğin arkasından Allah Teala onun ruhunu teslim alıyor. Allah'a ulaştırıyor kendisine. Ama bundan sonraki safhada o kişinin fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi o kişinin gayretine vabestedir. O kişi eğer zikrini devamlı olarak arttırırsa fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu zikir süreci 12 saatten fazla bir zikirdir. Daha sonra ise kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsini Allah'a teslim edemez. Giderek daha dik bir yokuş oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva görüyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an açıklamalarını çok ciddi bir şekilde incelemek mecburiyetindeyiz. Ama şunu idrak ediyoruz ki biz ne kadar dikkatle incelesek, eğer Allah Teala bize yardım etmezse o karmaşık muhtevanın içinden çıkmak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Oturttuğunuz zaman başka bir kişinin
bu tahlili normal standartlarda yapmasının mümkün olmadığını göreceksiniz. Her şeyin dört dörtlük olarak yerlerine oturduğu bir dizaynı kaç tane ayet-i kerimenin birbirinden farklı dizaynları içinde yerlerine oturtabilmek, o ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kavramlarını açıklar. Bundan sonra size Allah'ın ahdi nedir diye sorarlarsa diyeceksiniz ki Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslimi ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi teslim etmeden gerçekleşemeyeceği için neticede dördünü de kapsar. Ama Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu kesin olarak sadece irademizin Allah'a teslimidir. Çünkü Allah Teala kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diye bir işaret koyuyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse. Yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahddir. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirir dediğine göre Allah Teala geriye sadece irademizin teslimi kalıyor ki kesin olarak Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimini içerir. Oysa ki gene Allah'a ait olan Allah'ın vasiyetini incelediğimizde Allah'ın vasiyetinin bir hakkın takvaya ulaştırması lazım bize, bizi. O zaman Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de yetmez, irademizi de kaplar. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz birbirine eşit. Bu ahdimiz ruhumuzun ahdi değil. Bu ahdimiz bütün yeminlerimizin toplamı, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği bütün yeminler, onların hepsi bizim ahdimizi oluşturur. Ahdimizde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misaki hepsi bir arada. Bu bir arada oluş toplam olarak Allah'a verdiğimiz ahdimizi gerçekleştiriyor. Ahdimizi ihtiva ediyor. Ahdimiz, bizim ahdimiz, ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademizin toplam yeminlerini içerir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde Allah Teala yerlerine oturtmuş ki incelediğiniz zaman ayetleri birleştirip de onların künhünü Allah Teala'dan öğrendiğiniz zaman çözülmedik bir bilmece kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Yeminler, misaklar ve ahdler. El-Fatiha, meaz salavat. Allah'a salavat.

0: فاتحة.
1: فاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah-u Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere, problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vecihimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el evvel, evelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala, şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi İyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan, ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık sen cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı ile doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerimiz, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, adları amini olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o amini olan insanlar içindir. Evliyalık da amin olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar, İşte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim, huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak, kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis, Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar, şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kâfi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'laştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah ona huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz. Ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir hayat geçirecektir. Zaten bu süre 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah-u Teala 10 tane de nimet ekleyecektir. Kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların, cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunun sebebi, mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz size, sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez,

olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetu cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse o da kolay. O zaman Allah Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim, biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın
negatif cereyanından her zaman

0: Daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır, nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz, nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömür boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceleri itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz, dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanlara bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize, ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişi üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri, hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercihüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri icra etmez. O kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime, Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zülmani ilimlerin hepsinden yakasını sıyırır. Hiçbir zülmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. Olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah-u Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevmit talakın geldi, vücudu terk et. Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin içine girer. Ve gelen fazıllar, iman kelimesinin Allah'ın kalbine, mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer, Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak, kişi evliyalığın 1. makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişi hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hiddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik. Hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fazıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı, yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zülmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala. %100 Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zülmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa, gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zülmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. O daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir. Mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlere. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken mutsuz olmak neden? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. salat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ya Rabbi. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
2: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
3: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
2: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
3: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
1: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
2: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı.
1: Sevmenin hepinize Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
4: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
5: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor?

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken, siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak
aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım, kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler, İnsanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu, Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz, Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz, ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise, siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler, ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et
ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bizim yanımızda olsaydılar, ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beas eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi, ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri, sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler.

gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah, Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki, muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar muhakkak ki Allah bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir. Ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın, sen Subhansın, artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz, muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver
ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan

ikame etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım. Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler, ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de, ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin, mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar, onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Ciao a tutti.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde bir araya getirdi. Ve bir defa daha söyleyelim, Kur'an'ın tefsiri lafzın değil, ruhun açıklanmasıdır. Lafız konusunda bu tefsirde başkalarından değişik bir şey bulmayacaksınız. Ama ruha gelince Kur'an'ın ruhu birçok fesir tarafından anlaşılamamıştır. Çünkü Allah onlara öğretmemiştir. Biz Kur'an'ın ruhunu sizlere açıklamakla vazifeliyiz. Öyleyse başlayalım inşallah. Secde suresi 5. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüdebbirul emre mines semai ilel ardi sümme ya'rucu ileyhi fi yevmin kâne miktaruhu elfe senetin mimma tuadun mimma teudun. Yüdebbiru tedbir eder, düzenler. El emre emir, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şey. Mine semai göklerden ila el ardı arza, yere. Sümme sonra ya'rucu yükselir çıkar, ileyhi ona, fi içinde de yevmin gün, kâne oldu, miktarı onun miktarı, elfe bin senetin sene, mimma şeyden siz sayıyorsunuz. Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya işlerine göre saymanızla 1000 senedir.

Sonra bir günde emir ona yükselir ki o bir günün süresi sizin saymanızda dünya ölçülerine göre 1000 senedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakalım, ne diyordu? Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, yeniden göğe yükseleni en iyi bilir. Ne diyordu Allah Teala? Kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. İşte bu da o istikamette. Bütün işler Allah'tan gelir ve tekrar Allah'a döner. Altıncı ayet Secde Suresi. Zalike alimul gaybi ve şehadeti azizur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike alimul gaybi, işte bu. Zalike işte alimu bilen, el gaybi gayb görünmeyen ve şehadeti ve müşahede edilen görünen, el azizü azizdir yücedir, el rahimi rahimdir, rahim esmasıyla tecelli eden.

El-Azizü, Aziz, Yüce. Er-Rahimü, Rahim, Rahim esması da tecelli eden. İşte o gaybı, yani görünmeyeni ve görüneni bilen Azizdir, Yücedir, Rahimdir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. İse gaybın sahibi Allah'tır. Görünmeyeni de bilir, görüneni de bilir. Ve burada alemler söz konusu olunca Allah'ın gene Rahim esması çalışıyor. Rahimdir diyor Allah Teala. Burada Rahmandır kullanmamış. Bu alem için ve herkes için geçerli olanlar Rahman esmasının gereği. Secde suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine ahsene kulle şeyin halakahu bede'e hal kal insani min teyin. Ellezi ki o ahsene en güzel yaptı. Kulle şeyin her şeyi halakahu onu yarattı.

Zi, Kyo, Asene. En güzel. Külle şeyin her şey. Halakahu onu yarattı ve bedeye ilk defa başladı. Halka, yaratma, el insani insan, min tinin, tinden, nemli topraktan. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden nemli topraktan yaratmaya başlayandır.

İnsanı yaratmaya ilk defa tinden, demir topraktan başlayandır. Gerçekten Allah Teala ve lekat haleknel insani min salsalin min hameyin mesnun diyor Bakara suresinde. Aynı şey yaklaşık olarak burada da ifade edilmiş. Salsalin yerine tayin kullanılıyor. O da balçık demek. Nemli toprak, bir çamur. Sekizinci ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Sümme ceale neslehu min sulta min sülaletin min ma'in mehin. Sümme sonra ceale kıldı neslehu onun nesli soyu min sülayetin özünden min ma'in sudan mehinin basit kıymetsiz.

Sonra onun neslini yani evvela tayinden, sağ salimden ki ikisi de aynı şey oluyor. Bir organik hüviyetli topraktan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Adem Aleyhisselam'dan sonraki nesiller ise nutfeden geliyor. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden geliyor. Bu burada bir suyun özünden diyor. Nutfeden bahsediyor Allah Teala. Yani burada Secde Suresinin 7 ve 8. ayetleri yaratılışı çok açık bir şekilde izah ediyor. Evvela insanın çamurdan yaratılışı, ondan sonraki insanların nutfeden oluşumu. Adem Aleyhisselam'dan sonra her varlık nutfeden oluşuyor. Dünya üzerinde göbeği olmayan, yani annesine bağımlılığı olmadan var olan sadece iki varlık olmuştur. Birisi Adem Aleyhisselam, diğeri de Havva Anamız. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Havva Anamız da onun kaburga kemiğinden. İkisi de doğmadıkları için göbekleri yoktur. Ama ondan sonraki bütün nesiller annelerinden doğmuşlardır. Ve vücuda geliş sebepleri nutfedir. Secde Suresinin 7 ve 8. ayetleri insanın yaratılışının evvela topraktan olduğunu, sonraki nesillerin sudan oluştuğunu söylüyor. Yani şimdi sadece 7. ayeti devreye almayarak 8. ayeti devreye alırsanız, sonra onun neslini basit bir suyun özünden kıldı, yarattı ifadesi birinci devreye alınmazdı. Sanki insanların hepsi bu nutfeden olmuş. Adem Aleyhisselam da öyle sudan yaratılmış gibi bir netice çıkıyor. Öyle değil. 7. ayette Allah Teala açık açık Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığını söylüyor. Ondan sonraki nesillerin onun sülbünden oluştuğunu söylüyor. Onun ve birbirinin sülbünden. 9. ayet-i kerime Sümme sevvahu ve nefaha fihi min ruhihi ve ceale lekumus sem'a vel ebsare vel efideh kalilen ma teşkürün. Sümme sonra sevahu, onu seva etti, düzenledi. Ve nefaha beyifledi. Fihi onun içine min ruhihi, onun ruhundan.

Lekum sizin için es-sema işitme hastası ve efsare ve görme hastası ve efidet ve fuat idrak etme hastası kalilen az ma teşkilün şükrediyorsunuz. Sonra onu seva etti, düzenledi ve onun içine ruhundan üfledi. Ve sizde işitme hastası, görme hastası, fuat, idrak etme hastası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Secde Suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri insanın yaratılmasıyla alakalı. Arka arkaya geliyor. Önce Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı. Sonra ondan sonra gelecek olan nesillerin gelişi, şu dünya üzerinde vazifeli kılınması.

Sonra da Adem Aleyhisselam'ın gene nasıl seva edildiği, düzenlendiği ve Adem Aleyhisselam'ın içine Allah'ın ruhundan nasıl üflediği ve insanlarda da işitme, görme ve idrak etme hastalarını nasıl hasta kıldığını ifade ediyor Allah Teala. Secde 7 8 9. Ve 10. ayet-i kerime. Secde suresi 10. Allah Teala buyuruyor. Ve kalu e iza dalel na fil ardi e inna le fi halkın cedid bel hum bi likai rabbihim kafirun. Ve

Pekalo ve dediler. E mı izâ dalennâ, dalıp karıştığımız zaman mı arzda, yerde, yani toprağın içinde e mı inna muhakkak, muhakkak mı ve elbette fi içinde halkın yaratılış, cedidin yeni vel hayır hum onlar bilikayı ulaşmayı Rabbihim Rableri kafirun inkar edenler.

şöyle oluyor ve kafirler yerin toprağın içine karıştığımız, gömüldüğümüz zaman mı biz mutlaka gerçekten yeni bir yaratılışla mı yaratılacağız dediler. Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'laştırmayı inkar edenlerdir. Öyleyse

Burada ifade açık. Yerin, toprağın içine karıştığımız, gömüldüğümüz zaman mı biz mutlaka gerçekten yeni bir yaratılışla mı yaratılacağız?

Biz mutlaka gerçekten yeni bir yaratılışla mı yaratılacağız? Hem inna kullanmış muhakkak, hem de le kullanmış gerçekten. Biz mutlaka gerçekten yeni bir yaratılışla mı yaratılacağız dediler. Hayır, onlar Rablerine milaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'laştırmayı inkar edenlerdir.

Biz yerde, yani toprağın içinde yok olup gittikten sonra gerçekten biz mi yeniden yaratılmış olacağız? Ey kafirler, yerin yani toprağın içine karıştığımız, gömüldüğümüz zaman mı? Biz mutlaka gerçekten yeni bir yaratılışla mı yaratılacağız dediler. Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir.

Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bunu inkar edenler ölüm, kıyamette yeniden dirilmeyi de inkar edenler oluyorlar. Allah'a kavuşmak, kıyamet günü yeniden dirilmek, bu insanlar inkar ediyorlar. Dikkat edin, kıyamet günü yeniden dirildiğimiz zaman ruhumuz yok vücudumuzda. Nefsimiz de berzah aleminden gelip sonradan giriyor fizik vücudumuzun içine. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yetevef faküm. Melekül mevtillezi vukkile bikum sümme ila rabbikum turceun. Kul de ki yetevaffaküm, sizi vefat ettirecek melekum melek el mevti ölüm ellezi ki o vukkile vekil kılındı, vekil edildi bikum size, sizin için sümme sonra ila rabbikum Rabbinize. Turcaun, döndürüleceksiniz. Kul de ki, size vekil edilmiş ölüm meleği sizi vefat ettirecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

size sizin için vekil edilmiş size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

İşte ölüm olayı. Azrail Aleyhisselam ve onun beraberinde olacak ölüm melekleriyle tahakkuk ediyor. Gelen melekler kontağı kapatıyorlar. Vücudumuzdaki 70 trilyon hücrenin elektrik üretmesi sona eriyor. Her hücredeki elektrik üreticileri artık çalışmıyorlar. Biliyorsunuz ki 70 trilyon hücrenizin her birine mitokondriler var. Elektrik üretiyorlar. Ama kontak kapanınca artık elektrik üretmeye imkan kalmıyor. Elektrik enerjisini üretemiyorlar. Üretemeyince vücuttaki bütün fonksiyonlar duruyor. Evvela beynin fonksiyonları duruyor. Beyin oksijen gitmeyince beyinden başlayan ölüm bütün vücuda yayılıyor. Bu ölüm meleklerinin yaptığı şey. Sonra ne yapıyorlar? Eğer ruhunuz vücuttaysa vücudunuzdan çıkan vücudunuzun sağ tarafında üstünde yer alan, yatay olarak yer alan ruhunuzu alıp Allah'a götürüyorlar. Eğer Allah'a ulaşmamışsa, Allah'a ulaşmışsa ruhunuz biraz bekliyorlar. Allah-u Teala'nın katından ruhunuz geliyor. Ölüm meleklerinin görev yapması için gene sağ omuzunuzun üzerinde yatay vaziyette yer alıyor ve ölüm melekleri ruhunuzu tekrar Allah'a götürüyorlar. Ve 12. ayet-i kerime, Secde Suresi 12. ayet-i kerime. Velev tera izil mücrimune nakisu ru'usihim inde Rabbihim Rabbena ebsarna ve semina fercina na mel salihan inna mukinun. Böyle ve eğer keşke tera görürsün izin mücrimune iz el mücrimun iz o zaman el mücrimin mücrimler suçlular günahkarlar nakisu başlarını eğerler ruusihim onların başlarını inde yanında katında Rabbim onların Rabbi Rabbena Rabbimiz efsarna biz gördük ve semina ve biz işittik fercina fe İrcina fe artık bundan sonra İrcina bizi döndür. Ne amel biz yapalım? Salihan, salih amel. İnna muhakkak ki biz mukinun, mukinun, yakin hasıl edenleriz. Ve mücrimleri Rablerin huzurunda başlarını eğerek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun yakin hasıl edenler olduk. Derken görseydin.

ve mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarına eğerek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk.

derken görseydin. Bu mücrimler yaptıklarından pişmanlık duyuyorlar ve Allah'ın huzurunda başlarını eğiyorlar, suçlular oldukları için. Şimdi bizi geri çevir. Yani nereye geri döndür? Bizi dünyaya geri döndür. Dünyaya kelimesini kullanmamış Allah Teala ama bizi geri döndür. Geri çevir. Dünyaya geri çevir. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mümkünün yakin hasıl edenler olduk diyecekler. Neden? Çünkü görmüşler artık hakikati. Ama Allah Teala ondan sonra onları göndermiyor. Ondan evvel olması lazım. Yani bu dünya hayatını yaşarken doğru ve güzel ameller işlememiz lazım. Yoksa öldükten sonra hakikatler belli olduktan sonra geri dönüşü istemek Allah Teala'nın asla gerçekleştirmeyeceği bir husus. Hiç kimseyi öldükten sonra tekrar geriye göndermez. Ayet 13. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَفْشِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي le emle enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmain. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesi. Velev ve eğer şina biz diledik le elbette mutlaka ateyna biz verdik kulle hepsi her nefsin nefs kişi hüdaha onun hidayeti. Ve lakin fakat hakka hak oldu el kavlu söz minni benden le elbette mutlaka emle enne mutlaka dolduracağım cehenneme cehennem minel cinneti cinlerden ve ennası ve insanlar. Ecmain bütün hepsi. Diyor ki Allah Teala eğer dileseydik bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu.

Eğer dileseydik bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Yani eğer dileseydik bütün nefsleri hidayete erdirirdik. Daha Türkçe konuşalım. Eğer dileseydik herkesi hidayete erdirirdik. Ama benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu diyor. Allah-u Teala Secde Suresinin 13. ayet-i kerimesinde mutlaka cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım diyor. İşte azap sözü üzerimize hak oldu diyen noktaya gelelim. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Zümer 71'de buyuruyor ki cehenneme grup grup kafirler sürülürler. Cehenneme ulaşanları cehennem bekçileri derler ki size Allah-u Teala'nın Resulleri gelip de buraya cehenneme ulaşacağınızı, bugün buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani sizi uyarmadılar mı? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sizi uyarıyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz Resulleri Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. İşte burada da Resul uyarıyor onları. Resul'ün uyarmakta olduğunu, mutlaka Resul tarafından uyarılmış olduklarını açıklamaları isteniyor o insanlardan. Size söylemediler mi diyor. Cehennem bekçileri. Sizden olan Resuller gelip de size, yani sizin kavminizden Resuller, size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Onlar da derler ki uyardılar. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor. İşte bu ayet gereğince azap sözü. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesi gereğince azap sözü. Mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Yani onlara azap edeceğim sözü hak oldu diyor Allah-u Teala. Azap sözüm hak oldu. Orada da üzerimize azap hak oldu diyor insanlar ve cinler. İnsanlara insan resuller, cinlere cinler, cin resuller, sizlerden resuller diyor. Azap sözü üzerimize hak oldu. Yani Allah-u Teala ben cehennemi mutlaka insanlardan ve cinlerden dolduracağım sözü ve onlara azap edeceğim sözü hak oldu. Ve bu azap sözünün hak olmasının

aslında dalaletin hak olması, azabın da hak olmasını ifade ediyor. Dalalet hak olmuş, azap da hak olmuş. Dalalet o insanların cehenneme gidip azap çekmelerinin neticesini sağlıyor. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmı dalalette kaldılar. Velayet onların üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Ayete bir defa daha bakalım, emin olalım.

Ve minhüm men hakkat aleyhid delale. Ama bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete ermiş. Ve minhüm men hedallahı. Bir kısmı Allah'a hidayet etti. Allah'a hidayet oldu. Ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Allah onları hidayete erdirdi. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor. İşte dalaletin hak olması, dalaletteki insanlara Allah'ın azap sözünün hak olması demek. Secde suresinin 14. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ve zûku bimâ nesîtüm likâye yevmüküm hâzâ innen nesînâküm nesînâküm ve zûku azâbel huldî bimâ kuntum ta'melûn. Fe o zaman öyleyse zûku tadın. Bima sebebiyle dolayısıyla nesütüm sizi unuttunuz. Likaya kavuşma, ulaşma. Yevmikum sizin gününüz. Haza bu. İnne muhakkak ki biz nesinakum sizi unuttuk. Ve zuku ve tadın azabe azabı el huldi halid olan, ebedi olan bima sebebiyle kuntum siz olduğunuz, oldunuz tamelun yapıyorsunuz.

Öyleyse bu likae, yani Allah'laşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın.

ya yaptıklarının sebebiyle ebedi azabı tadın. İşte gene azap sözü üzerimize hak olduğu muhtevası burada da geçiyor.

Öyleyse likaya gününüzü, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Yani kıyamette ebediyen kalacaksınız diyor Allah Teala. Söz ne? Bütün insanlar Allah Teala'ya söz vermiş. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklar diye. Allah Teala bütün insanlardan yemin, misak ve ahd alıyor. Bunlardan misak, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verdiğimiz misak ve bu misakimizi Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış. Bir tanesini söyleyelim. Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması emir olduğunu söylüyor Allah Teala Rad Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu Allah'a mülaki olma olayı.

Allah'a ulaşma günü bütün insanlar için bir muhteva taşıyor ve Allah'a ulaşma gününü unutanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennem. İşte bu ayete uyan Rum Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki, onlar ki muhakkak surette Allah'a ulaşmayı dilemezler. Katiyen Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. İşte burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Öyleyse bu likae, Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, yani unutmuşlar, azabı tatmaları emrediliyor. Secde Suresi'nin 14. ayet-i kerimesiyle Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri aynı şeyi söylüyor. Secde Suresi 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zükkirû bihâ harru succeden ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hum la yestekbirun. İnnemâ, fakat sadece ancak yu'minu, mümin olurlar, inanırlar, iman ederler. Bi ayatina, ayetlerimize, ellezine, o kimseler onlar, iza, o zaman zükkürü, zikredildiler. Biha, ona harru, yere kapandılar, sücreden secde ederek ve sebbehu, ve onu tesbih ettiler. Bihamdi, hamd ile Rabbim, onların Rabbi, Rableri, vahum, ve onlar la yestekbirun, büyüklük taslamazlar, kibirlenmezler. Ne diyor ayette? Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, yani amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secdeye kapanırlar. Ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Demek ki Allah'ın ayetlerine iman edenler, amin olanlar ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secdeye kapanırlar. Ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Allah'a ulaşmayı dileyenler bunlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı hamd ile aynı zamanda tesbih edenlerdir.

Secde suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Cafa cunu buhum anil meda medac cu'i yed'une rabbehum havfen ve tamaen ve mimma rezaknahum yunfikun. Tetecafa uzaklaşırlar. Cunubihim onların yanları. Ani el medacı'yı yataklarından yed'une dua ederler. Rabbehum Rablerine havfen korku ve tamaen ve umut ederek, ümitle. Ve mimma ve şeylerden razaknahum onları rızıklandırdığımız yunfikun infak ederler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Burada infak deyince hep insanlar fizik infak zannediyor. Yani birinin eline geçen buğdaydan, arpadan başka insanlara da pay vermesini veya paradan başka insanlara nafaka vermesini infak diye düşünüyorlar. Oysa ki buradaki infak fizik vücudun nefsi infakı. Fizik vücut zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları nefs için geliyor. Fizik vücudun kalbine geliyor. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yoldan geçerek nefsin kalbine ulaşıyor. Nefsin kalbine ulaşan bu rahmet, faz ve salavat onların, bu insanların geceleri yataklarından uzaklaşıp da gece namazına kalkanlar, yanüstü yatarken kalkarlar. Niçin? Zikir yapmak için kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Talepte bulunurlar Rablerinden. Yani zikir yaparlar diyor Allah Teala burada. İşte o zikirle gece kalkıp da zikir yaptıkları zaman Allah'ın katından gelen rahmetle baz ve rahmetle salavat nurlarını göğüslerinden nefslerinin kalbine göndererek nefslerini Allah'ın bu nafakasından infak ederler. Ve Secde Suresi 17. ayet-i kerime فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَا تَعْلَمُ bilmez nefsün, nefs, kişi مَا اُخْفِيَ gizli olanı, saklı olanı, neler saklı lehüm onlar için min kureti ayının göz aydınlığından, sevindirici şeylerden, ayının göz, cezayın ceza karşılık olarak bima şeyler sebebiyle kânı oldular, yâmelûn yapıyorlar. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez.

İşte burada göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez demekle Allah Teala kişinin zikir yapması halinde kalbine gelen nurların nefsi tezkiye, sonra da tasfiye etmesini ima ediyor. Kalplerin temizliği, yapmış olduklarına mükafat olarak göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu, evvela nefs tezkiyesi, kalbin yarıya kadar nurla dolması, sonra nefsin tasfiyesi, kalbin %100 nurla dolması, işte bu göz aydınlığı, kuvveti ayunun, göz aydınlığı, gözlerde artık Allah-u Teala'nın nurlarının görünmeye başlaması, kalbin nurla dolmaya başlaması hali. Göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu kimse bilmez diyor Allah-u Teala. Ve 18. ayet-i kerime, Efe men kâne müminen kemen kâne fâsıkâ le yestevûn la yestevûn. E mi fe, o zaman öyleyse men kimse kâne oldu, müminen iman eden mümin olan, kemen kimse gibi kâne oldu, fâsıkan fâsık olan, la yestevûne eşit olmaz, bir olmaz. Öyleyse mümin olan kimse fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olamazlar. Onlar müsavi, eşit olamazlar, olmazlar. Onlar müsavi olmazlar, eşit olmazlar. Mümin olan kimse, fasık olan kimsen gibidir. Kimdir mümin olan? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan, zikir yapan, nefsinin kalbine Allah'ın nurları gelen. Kimdir fasık? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zikir zaten yapmayan ama yapsa bile nefsinin kalbi hiçbir zaman Allah'ın nurlarıyla dolmayacak olan kişi. Kalbi daima karanlıkta kalan kişi. O hiçbir zaman infak edemez. Yani manevi şeyleri zikir yapıp da Allah'ın kadından rahmetle, fazla rahmetle selavat gelmiyor ki fizik vücudu zikir yapsın da nefsine onları versin ve nefsi bu açıdan bir hedefe ulaşsın. Yani nefs tezkiyesini gerçekleştirsin. Bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi ve bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini inşallah tamamlamayı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ihtinas sıratel müstakîm sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lezzâlin an. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz bütün peygamberler İslam'dır. Yani bütün peygamberler haniftir. Yani dünyada ikinci bir din hiç olmamıştır. İnsanlar yüzlerce dinin mensubu sayabilirler kendilerini ama aslında tek bir din. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din, bir tek şeriat var olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. O insanlara senin onları Allah'a çağırman ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte kalın çizgilerle ayet-i kerime böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura 13. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ne ikinci bir din, ne ikinci bir şeriat hiç mevcut olmamış. Bir tek din söz konusu olmuş. İşte Allah Teala orada onlara teklif ettiğin, sunduğun bu hanif dini onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Hanif dini demek ki Allah Teala neyi kastediyor? Hazreti İbrahim'in dinini kastediyor. Arapça adıyla İslam dinini kastediyor. Öyleyse şu anda dünya üzerinde 3 tane kitap sahibi büyük din söz konusu. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik. Ama şu anda insanlar 3 tane dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Onun dışındaki her kendinin başka bir dine mensup olduğunu zanneden insan aslında bir büyük yanılgının içerisinde. 3 din de aslında aynı tek dindir. Eğer Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aynı şeriatsa, ki aynı şeriat olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş, o halde ikinci veya üçüncü bir dinden bahsetmek mümkün değil. Sadece bir tek din var. Öyleyse bu tek din nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim, kendini Hanif olarak dine ikame et. Bu kainatın kayyum olan dinidir. Yani ezeli ve ebedi tek dinidir diyor Allah Teala. Ve diyor biz bütün insanları sadece bu dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın yaratmasında ne insanları Hanif olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de Allah'ın dinini değiştirmesi olayını görebilirsin. Bütün insanları Hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratıyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar da sadece bütün insanların yaşayabileceği bu Hanif dini olacak. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikle kimseyi yaratmadık diyor Allah Teala. Allah'ın ne insanların fıtratını vücuda getirmesinde bir değişiklik görebilirsin, ne de dinde bir değişiklik görebilirsin diyor. Bu ezelli ve ebedi dindir diyor. Kayyum olan din bu Hanif dinidir diyor. Allah Teala bu standartlar içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indiriyor. Kur'an'da ne geçiyorsa hepsi Hanif dininin bir parçasıdır. Kur'an Arapça indirilmiştir. Ve İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapça adıdır. Hanif de muhteva olarak Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah'a teslim olmak, ruh ile, veç ile, nefs ile, irade ile teslim olmak, bu Hanif fıtratının, Hanif dininin temel özelliğidir. Hanif dini vahdet dinidir. Tek Allah'a inanmak söz konusudur. Kainatın tek dininde. Bir. İkincisi, Allah yolunda fırkalara ayrılmayan tek bir toplum vücuda getirmek demektir. Yani inananlar tek bir toplumu, Hanif toplumunu vücuda getirecek. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim olmak, etmek yolunda bir arada olan insanlar. Üçüncüsü, Hanif dini teslim dinidir. Söylediğimiz gibi ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmektir hedefi. Böylece insanı mutsuzluk girdabından alarak mutluluk kurtuluşuna ulaştırmak. Öyleyse Kur'an daha evvel indirilen bütün kitapların aynı özelliklerin sahibidir. Allah Teala Kur'an'ın bir nur olduğunu, bir saadet rehberi olduğunu, hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. İncil için de aynı şeyi söylüyor. Bütün mukaddes kitaplar hem kendilerinden evvelkileri hem de kendilerinden sonrakileri tasdik eden hüviyet taşırlar. Öyleyse bu muhtevada son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği İncil'de mevcut. Hazreti İsa'nın geleceği Tevrat'ta mevcut. Hazreti Musa'nın geleceği Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta mevcut. Öyleyse her kitap kendisinden sonrakini tasdik etmek ediyor, onunla kalmıyor. Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu, Kur'an'da neler varsa onda da aynı şeylerin var olduğunu, aynı şeriatın var olduğunu söylüyor. Tevrat için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. O zaman her kitap gibi Kur'an da kendisinden önceki gelen kitapları tasdik ediyor. Kendisinden sonra bir peygamber gelecek mi Kur'an'dan sonra? Hayır, gelmeyecek. Ve onu da tasdik ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamberin asla gelmeyeceğini söylüyor Allah Teala. Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Mührüdür. Hatemidir. Yani nübüvvet onunla hitam bulacak diyor. Sona erecek diyor. Hitam kelimesi ve hatem kelimesi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif dininin muhtevasının ne olduğuna bakıyoruz. Hanif dini Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emreder. Hanif dini mutlaka mürşide ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'tan 10 tane ihsan alarak mutlaka mürşidine ulaşmasını emreder. Ve mürşidine ulaşan kişinin mutlaka ruhunu Allah'a teslim etmesini emreder. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini emreder. Nefsini Allah'a teslim etmesini emreder. İnsanların irşada ulaşmasını emreder ve iradesini de Allah'a teslim etmesini emreder. İslam neyi emreder? Aynı şeyleri emreder. Öyleyse İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçasıdır. İslam dini sadece Arapça bir isim altında yayınlanan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın yaşadığı dindir. Hazreti İsa'nın yaşadığı dindir. Bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. Onun da Kur'an'daki adı, Hanif dininin adı İslam dini olduğuna göre bütün peygamberler Hanif dinini, yani İslam dinini yaşamışlardır. Kilise her şey son derece açık olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir diyor Allah-u Teala. İncil bir hidayet rehberidir diyor Allah-u Teala. Tevrat bir hidayet rehberidir diyor Allah-u Teala. Aynı zamanda üç kitabında bir nur olduğunu söylüyor. Üç kitabında Allah-u Teala tarafından indirildiğini söylüyor. Şimdi hidayet mefhumundan hareketle neticeye gidelim. Üç kitapta bir hidayet rehberi ise, hidayete erdirmeye özelliğini taşıyorsa, o zaman üç kitabın da hedefi aynı demektir. Üç kitapta bir nursa, üç kitaptaki şeriat da aynı şeriatsa, o zaman bütün insanlar aynı şeriatı yaşamışlar demektir. Ama geçen zaman parçalarında iblis şeriat müessesesini tamamen değiştirmiş sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse üç kitapta hidayet rehberi ise, Kur'an'daki hidayet neyse, İncil'deki hidayette, Tevrat'taki hidayette aynı hidayet oluyor. Şimdi bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an'daki hidayet nedir? Ruhumuzun hidayeti. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah-u Teala Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani kim o Resul'e tabi olduysa onlar hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Hidayete ermeyenler, hidayet üzere olmayanlar dalalette kalanlardır. Öyleyse onların da üzerine dalalet hak oldu diyor. Peki fizik vücut için hidayet neymiş? Allah'a kul olmakmış. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bakınız Allah-u Teala ne söylüyor? Yasin 60 ve 61'de. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? La tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. En la tabidü şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve en ibuduni, ve bana kul olum diye. Yani şeytana kul olmayın, bana kul olun diye ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Öyleyse neymiş fizik vücudun hidayeti? şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, fizik vücutlarımız ezelde Allah-u Teala'ya bu konuda ahd vermiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayeti bütün boyutlarıyla bize anlatıyor. Daha ötede hidayet var mı? Var. Nefsin hidayeti var. Nefsin hidayeti, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşir. Allah Teala nefsimizin Allah'a verdiği yeminden bahsediyor. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş ama nefsimiz yemin vermiş. Diyor ki Müddessir suresi 38 39 40. ayetler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Diyor ki Allah Teala, ey ameli olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Müddessir 8'de, 38'de, 39, 40'ta Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yemini gerçekleştiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsler Allah'a yemin vermişler ve yeminlerini gerçekleştiren nefsler cennette olacaklar. Ama bütün nefsler bir rehine. Sonra Allah Teala nefsin o hedefe nasıl ulaşacağını söylüyor Şems 9'da. Kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha erdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Kimler? Onu, nefsi, nefslerini tezkiye edenler. Nefslerini saflaştıranlar. Nefslerin afetlerinin yerine ruhun hasretlerine paralel olan faziletleri yerleştirenler. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefsimizin hidayetinden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izatedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Sonra mı? Sonra da diyor ki Allah-u Teala, siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin hidayet üzere olduğu nokta nefs tezkiyesine başlaması. Öyleyse nefsimizin hidayeti nefs tezkiyesiyle gerçekleşecek olan bir husus. Nefsimizin tezkiye olması, daha sonra tezkiyenin sonu, yani tasfiye, nefsimizde hiçbir afetin kalmadığı daimi zikir noktası ve Allah'a nefsimizin teslimi. Bu da nefsimizin hidayeti. Sonra da Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Bir de Allah'ın ahdi var. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın atinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Ama vasiyetinde irademizi de Allah'a teslim etmek var. Niçin Allah Teala birine ahd diyor, birine vasiyet diyor? Çünkü ahd bir yemindir. Ve Allah'ın ahdi, onun karşılığı olan yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi ifade ediyor, ihata ediyor. Allah'ın ahdi, Allah'ın bizden aldığı yemin, misak ve ahdin toplamını ifade eder. Allah'a göre bir kavramdır. Allah'ın ahdi. Ne yapmış Allah Teala bizden? Yemin almış, misak almış, ahd almış ve üzerimize de ahd salmış Allah Teala. Bize de nefs, ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair bizlerden yemin, misak ve ahd alan Allah Teala bize bildirimde bulunuyor. Allah'ın ahdi var diyor üzerinizde. Hepiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi bana teslim etmekle mükellefsiniz. Bu benim ahdimdir diyor. Hepinizden bunun gerçekleştirilmesini istiyorum diyor. Üzerinizdeki ahdim. Allah'ın ahdi, ama bizim ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin misaki, ahdi ve yemin. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a bunları teslim etmekle mükellefiz. Hepsi ayrı bir hidayeti temsil ediyor. Gördük ki ruhumuzun da hidayeti söz konusu. Veçimizin de hidayeti söz konusu. Nefsimizin de hidayeti söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Ve insanın nasıl ruhunu, veçini, nefsini hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Tabii emrine itaat edildiği takdirde. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de yetmez, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Diyorlar ki nahnu lehu müslimin. Muhakkak ki biz Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edenleriz. Hazreti Musa'ya tabi olanlar da aynı standardın içindeydiler. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenlerden oluşan bir sınıf vücuda getirebilmişlerdi. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Rabbaniyun dediği Hazreti Musa'nın kavminden olan insanlar münkerden men edip irfan ile emrediyorlardı. maruf ile yani irfan ile emrediyorlardı. Münkerden nehyediyorlardı ve adaletle davranmanın öncüleriydiler. Adaletin temsilcileriydiler. Kıstla, adaletle davranırlardı. Hakem müessesesinin sahipleriydiler. İnsanları hidayet yoluna alıyorlardı, hidayete erdiriyorlardı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminde hidayeti dört başı mamur olarak yaşayanlar, yani iradelerini de Allah'a teslim edenler vardı. Rabbaniyun'un muhtevasına baktığımız zaman münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan ve adaletle insanların arasında adaletle adaleti dağıtan insanlardı. Tevrat'taki Allah'ın kaideleriyle emrediyorlardı. Tevrat'taki kaideler, İncil'deki kaideler, Kur'an-ı Kerim'deki kaideler, aynı kaideler Hazreti İbrahim'in kitabında da yazılı. Aynı kaideler Hazreti Nuh'un kitabında da yazılı. Allah Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, hani o zaman ki biz bütün nebilerden misak almıştık. O zaman onlara dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra. O Resulümüze yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, ikrar ediyoruz. Misak veriyoruz ve ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Bütün nebilerden misak almış Allah Teala. İşte o misakin ötesinde bütün nebilerle aynı ahdleşmeyi yaptı Allah Teala. Allah'ın ahdi bütün nebilerden ruhlarını, beşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeleri istikametindeydi. Ama bütün nebilere de vasiyeti var. Bu teslimler gerçekleştikten sonra otomatik olarak tahakkuk edecek olan bir hususu da Allah Teala ahdinin içine almıyor. Çünkü ahd bir yemin adıdır. Bu yemin insanların Allah'a verdiği yeminlerle bağlıdır. Ama Allah Teala'nın vasiyeti yeminlerin de ötesine geçer. Ama bunun için Allah Teala bir ahd, yemin, misak almamış bizden. Çünkü bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Herkesin iradesi, nefsini teslim ettikten sonraki mertebede ne zaman kişi irşada ulaşırsa iradenin teslimi için kişi hazırdır ve iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırmasını hep bütün gönlümüzle dileriz. Bütün devirlerde Allah'ın emirlerini sizin gibi yerine getirenler vardı ve getirmeyenler vardı. Her devirde yerine getirmeyenler, yerine getirenlerin 10 katından mutlaka fazlaydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları azınlığı temsil etmişlerdir. Her devirde çileler çekmişlerdir. Ama kurtulanlar da sadece onlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyorsunuz 1 milyar insandan oluşan bir İslam alemi. 1 milyar olduğu söyleniyor kalın çizgilerle rakamın. İslam aleminde yaşayanlar da kendilerini kurtulmuş kabul ediyorlar. Ama kurtuluş reçetesine baktığınız zaman 5 tane şartını görüyorsunuz İslam'ın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama hidayet yok. Hani hidayet rehberiydi Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi, tamam. Çünkü hidayetin bütün şartlarını koymuş Allah-u Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize farz kılmış Allah-u Teala. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi ahdiyle farz kılmış. İrademizi teslim etmeyi de bunların ötesinde vasiyet etmiş Allah-u Teala bize. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn ile karşı karşıyayız. İnsan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellikler arasında yaşamak, Allah'ın ne kadar muhteşem bir nimeti diye düşünüyorum. Rehber elinizde Kur'an-ı Kerim, 7 tane safha yaşayacaksınız. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların hepsinin yaşadığı 7 tane safha. Daha evvelki peygamberlere ulaştığımız zaman, Hazreti Nuh zamanında da bir kısım insanların gene emri bil maruf yaptıklarını, münkerden nehyettiklerini görüyoruz. Hazreti İbrahim için de aynı şey söz konusu. İşte yanındakilerden, onun yetiştirdiklerinden Hazreti Lut gidiyor Lut kavmine ve rehberlik yapıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi dikkatle bakıyoruz.

insanlardı. Rabbaniyun da öyleydi, kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Bir asıl ifadesiyle hidayete ermelerine vesile teşkil ediyorlardı. Sahabe içinde, Rabbaniyun içinde Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusuydu. Havariler de Allah'a teslim olanlardı. Hem de iradelerini de Allah'a teslim edenlerdi. Yani başkalarının ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini onlara rehber olarak gerçekleştirecek olanlardı. Gerçekleştirmeye vesile olanlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne görüyoruz? Sahabe İslam'ın 7 safhasını yaşamış. Rabbaniyun yaşamış. Havariler yaşamış. Hazreti Nuh'a tabi olanlar, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara bunları öğreten peygamberler hangi dinin mensuplarıydı? Hanif dininin mensuplarıydı. Yani İslam'dılar. Hanif dininin Arapça'da olan İslam hüviyetindeydiler hepsi. Evvela bütün peygamberler kendileri ruhlarını da, veçlerinden de, nefslerini de, iradelerini de daha öteye geçelim. Akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Yani onlar, peygamberler, tasarruf altındaydılar. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirlerdi. Allah'ın söylettiklerini konuşabilirlerdi. Kendiliklerinden konuşamazlar, kendilerinden bir şey yapamazlardı. Allah Teala bu hususu açıkça söylüyor. Onlar için diyor, hakkı hiyar, dilediğini yapma hakkı yoktur diyor. Biz neyi söyletirsek onu söyleyebilirler. Neyi yaptırırsak onu yapabilirler. Bu sebeple diyor, sorumlulukları da yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Vardıkları nokta hepsinin aynı. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Münkerden nehyediyorlar. Ve marufla emrediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Ve bugün yaşamakta olan bu üç dinin temelinde aynı grup var. Aynı şeyleri yapan Allah'ın mürşitleri. Şimdi sahabeye bakıyoruz. O hedefe hepsi ulaşmışlar mı? Tabii Kur'an-ı Kerim son indirilen kitap olduğu için, hiçbir noktası değişmediği için bütün aradıklarımızı onda bulabiliyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş. Bakıyoruz Rad 20, 21, 22 Allah Teala diyor ki onlar Allah ile onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşemne rabbihim.

Rablerine huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bunun iki manası var. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Kimmiş bunlar? Bu sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaştırmışlar mı bütün sahabe ruhlarını Allah'a, hidayet ermişler mi? Elbette. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra 18. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala, onlar hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sonra ne diyor? Onların hidayete ermesi söz konusu ve sahabe için bu nokta önemli. Hidayete ermek. Peki kaç hidayet? 7 hidayet. Hepsi birinci hidayetin sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi 3. hidayetten bahsediyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. hidayetinde sahipleri. Ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi oldular. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ama biz bu ayetin 1. faslına hareket edelim. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimlerdi o Allah'a ruhlarını ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ı görmeyi dileyenler. Öyleyse hepsi madde bir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etme noktasına ulaştığına göre Rabbaniyun da, havariler de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sondan, madem ki sonuncusu var, baştakilerin olmaması mümkün değil. Diğerleri için kalın çizgilerle yürüyoruz ama sahabe için her attıkları adımın garantisi var Kur'an-ı Kerim'de. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün Rabbaniyun Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Bütün havariler Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. 2. safa tabiiyet. Fetih 10'da Allah Teala diyor ki, orada sana biat ettikleri zaman Habibim, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Öyleyse 2. safada kesin tabiiyet. Geliyoruz 3. safaya, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar sahabenin. Tabiatıyla daha öteki kademeleri gerçekleştirebildiklerine göre bütün Rabbaniyun'un, bütün havarilerin hepsinin aynı hedefe erdikleri kesin. Daha ötesi var mı? Var. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala diyor ki sahabe için, onlar Hazreti Muhammed'e tabi olanlardır diyor. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde yaşayan onu görenlerdir değil. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Ali İmran 20. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti.
Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayetin dördüncü safhası. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Nefsin Allah'a teslim edildiği nokta daimi zikir noktası. Zümer 18'de Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu, ulul elbab olduğunu söylüyor. Ediyor ki li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğu, daimi zikrin sahibi olduğu, yani nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri, aynel yakine ulaştıkları, yani nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Sahabe ondan sonraki safayı da yakalamış. İrşada ulaşmış hepsi. Ne diyor Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, onlara itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete bile, Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Öyleyse safaların basamaklardaki dizaynına bakalım. Üçüncü basamakta bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamağa ulaşmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. 14. basamaktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamaktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamaktalar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamaktalar. İrşada ulaşmışlar. 28. basamağın dördüncü kademesi. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor, sahabeye tabi olunacağını ve hidayete erileceğini Kur'an-ı Kerim de kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirde tabiinin sahabeye tabi olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştiriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası iradenin Allah'a teslim noktası, 28. basamağın, son basamağın 5. kademesi. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşada, irşatla vazifeli kılınmış, tabiin de onlara tabi olmuş, irşat görevlerini bir hakkın gerçekleştirmişler. Daha evvel havariler, onlardan da evvel Rabbaniyun,
aynı şeyleri yapmışlar. Olay her açıdan aynı hüviyette. Bütün peygamberler hanifti. Onlara tabi olanlar da hanifti. Yani hepsi İslam idiler. Ve İslam'ın 7 safhasını da hem sahabe, hem havariler, hem Rabbaniyun hepsi yaşadılar. Ondan evvelki bütün peygamberler zamanında da peygamberlerin etrafında mutlaka bir irşat kitlesi oluştu ve bu hedeflere, iradelerinde teslim noktasına hepsi erdiler. İrfanla emrettiler, münkerden nehyettiler, hidayete ermelerine vesile oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne enabte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim. Vele dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri yeniden bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz sınıflar. Sınıflar İslam ve tasavvufi konulardan 4.1.11.64. Kod numarasında. Affedersiniz, 63 kod numarasında. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. O zaman Allah Teala'nın bir sınıflaması söz konusuysa her açıdan sınıflamalar var. Allah'ın bir defa yarattıkları var. Allah'tan başka her şey yaratıktır. Hangi sınıfın içinde olursa olsun, evvela Allah'ı da dahil ettiğimiz zaman iki sınıf var. Bir, yaratan, tek bir yaratıcı Allah. İki, yaratılan. Bizler yaratıkız, yaratılanız, yaratılanlar sınıfındayız. Allah Teala ise tektir, tek bir yaratıcıdır. Ve yarattığı mahlukatını altı alem açısından yaratmış. Demek ki alemler üç asıl, üç karşıt olmak üzere altı sınıfa ayrılıyor. Diyor ki Allah Teala, biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala, zıttıyla kayyum kılarak dediğine göre bir defa bir aslı var, bir de onun zıttı var. Kainatı da üç asıl, üç de onun zıttı olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Altı yevimde, altı zaman parçasında, altı günde yarattık. Bugün bize göre, bu dünyanın gününe göre 24 saatlik bir zaman parçası değil. Allah'a göre gün. Bu yaratılış dizaynında Allah Teala'nın zaman açısından neyi kastettiğini elbette bilmiyoruz. Ama altı yevimde üç asıl olmak üzere birinci sınıf asıllar, ikinci sınıf karşıtlar. Ve her bir sınıf kendi içinde üçe ayrılıyor. Zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. Zahiri alem, biz insanların fizik vücudunun alemi. Gayb alemi, aslında gayb zahir alemin dışındaki bütün alemlerin müşterek adı. Ama ayırt edebilmek için cinlerin bulunduğu aleme gayb alemi diyoruz. Emr alemi ise yedi tane gök katını oluşturan üst alem, ruhların yaşamakta olduğu alem. Öyleyse fizik vücudumuz var. Bu zahiri alemin parçası. Bu sınıflamada zahiri alem, gayb alemi, emr alemi üç esas sınıfı oluşturuyor. Bir de onların zıtları var. Üç sınıfta onlar. Zıtlar sınıfı. Öyleyse altı sınıf ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yokluk. Var olmadığı için yedi tane, yedinci kelimeyi kullanabiliyoruz. Yedinci alem kelimesini kullanıyoruz. Eğer yokluk da bir yaratık olsaydı mutlaka zıttı da olacaktı. Tek olması mümkün değildi. Sekizinci alemde var olacaktı. Bir aleme, bir alem olmamakla beraber Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bütün kainatı kuşatması da bir sınıf oluşturur. Allah'ın ilminin ve rahmetinin oluşturduğu bir, bütün alemleri kapsayan bir başka sınıf. Allah'ın yaratması, bu alemleri yaratması. Bizim zahiri alemimizde Allah-u Teala yarattığı yaratıklara baktığımız zaman bunların muhtelif dizaynı oluşturduğunu, birçok sınıflara ayrıldığını görüyoruz. Evvela yaratma açısından Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi, biz canlı her şeyi sudan yarattık diyor. Burada Darwinizme inanan kişiler bu kadar ilim içinde şu genetik kodların çıkışından sonra bile Darwinizme inanan insanlara gayri ihtiyari hayretle bakıyorum sevgili kardeşlerim. Artık genetik kodların haritası çıkmış, genom haritası. Her şey belli olmuş. Maymunla insanın aynı kökten türemesinin imkansız olduğu artık kesinleşmiş durumda. Hala insanlar iddia ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala canlı olan her şeyi sudan yarattık dediği zaman bir amipten, tek hücreli bir yaratıktan suda hayatı biz, hayatı diyor sudan yarattık. Sudan başlattık diyor. Suyun içinde bir tek hücreli mahluk yaratıyor Allah-u Teala, amip. Buradan iki hücreli, üç hücreli olmaz. Çoğalma söz konusu, dört hücreli olur. Hep geometrik dizi halinde artmak söz konusu. Böyle bir dizayn içerisinde bir hayvanlar dizisi görüyoruz. Tek hücrelerden başlayan, maymuna kadar gelen bir süreç içerisinde hayvanlar. Öbür taraftan sudan başlayan hayatta evvela sudaki yaratıklar oluşuyor. Balıklar, her çeşit suda yaşayan mahluk. Oradan karaya sıçrıyor hayat ve o koca dinozorlardan, yaratıklardan sonra, nesli tükenmiş olan yaratıklardan sonra karada her çeşit hayvan oluşuyor ve sonra da maymunların oluştuğunu görüyoruz. Ama böyle bir dizaynda insan maymundan türemiştir dedikleri zaman bu insanla maymunu aynı sınıfa sokmak gafletinde bulunanlar bir büyük hatanın içindedirler. Çünkü Allah Teala insan için diyor ki bir insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Yarattık diyor. Biz hayatı sudan başlattık ifadesi başka bir şey. Biz insanı bir damla sudan oluşturduk diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Bu tüm canlıların yaratıldığı sudan başlayan hayat değil. Bu nutfe, meni. Kur'an bütün hakikatleri itirazın oluşmayacağı bir sıtı altında mutlak olarak ispat eder. Genetik kodlar yokken Darwin bir iddiada bulunuyor. Diyor ki insan maymundan türemiştir. İşte maymun türleri giderek insana benzeyen bir statü oluşuyor. Kuyruk azalıyor. Nihayet şempanzede hiç kuyruk yok. İyi ama şempanze daha büyük olan gorillerin küçülmüş bir numunesi oluyor. Orada problem var. Eğer maymun türleri giderek küçülmüşse insanın da şempanzeden daha küçük bir mahluk olması gerekirdi. Ama insan şempanzenin en az iki katı, belki üç katı, dört katı. Öbür taraftan kromozom dizisine baktığımız zaman insan 23 çift kromozomlu bir mahluk. Ama 21 çift kromozomda maymun var, 23 çift kromozomda maymun var, 25 çift kromozomda gene maymun var. İnsanoğlu eğer bu sıranın sonunda, eğer bu gelişimin sonunda vücuda gelmişse, maymundan türemişse, 27 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi ama 23 çift kromozomda. Ve o kromozomda da bir maymun türü hayatta yaşıyor. İnsana da çok benzeyen bir tarafı yok. Öyleyse sınıflandırmayı ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. İnsan, sudan yaratılan bir mahluk değil, topraktan yaratılan mahluk. Bir damla sudan insanı oluşturduk demesi Allah-u Teala'nın, insanın nutfesi. Yani bir ovum, bir sperm, iki hücre ve ondan oluşan insan. O bir damla sıvı onu ifade ediyor. İnsanın sudan yaratıldığını değil. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyorsa, birinci ifade tayin, ikinci ifade salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ama organik bir balçık. İnsan hüviyetine dönüşebilecek olan bir balçık. Ve yetmez, Allah-u Teala hayatın sahibidir. Yani hayat veren ve hayatı geri alandır. Öyleyse yaratığı mahlukatın içerisinde iki unsur var. İnsandan başka bütün yaratıklar sudan türemiştir. Ama ilk insan sudan yaratılmamıştır. Tek hücreli hayvanlardan maymuna kadar gelen gelişme süreci içerisinde bir sıra takip edilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça insanı topraktan yarattığını söylüyor. Bir ayette kullandığı salsalin, diğer ayette kullandığı tayin birbirine çok benzer iki balçık türü ve yaratılışı insanoğlunun topraktan, sudan değil. Allah-u Teala cinleri yaratmış, başka bir mahluk türü, ama onları dumansız ateşten yaratmış, yani enerjiden yaratmış. Enerjiden yarattığı mahlukları var, topraktan yarattığı mahluku var, insan, ve sudan yarattığı mahlukları var, bütün hayvanlar, insanın dışındaki bütün mahlukat. Öyleyse sınıflamaya hayvanla insanı aynı kategoriye koyarak devam edemiyoruz. Bu sınıflama içerisinde muhtevaya baktığımız zaman farklı bir yaratma görüyoruz. İnsan kendisinden başka yaratılan bütün mahluklardan farklı olan ve onların en üstünde yer alan bir yaratık. Allah-u Teala diyor ki biz bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey biz insanlar için yaratılmış. Hayvanlar da bütün insanın dışındaki mahlukata hayvan diyebilirsiniz zahiri alemde yaşayan. Bu alemin varlıkları altı alemden sadece bir tanesi. İnsanlar ve hayvanlar. Hayvanları sınıflandırdığımız zaman insanın maymundan oluşmadığı tezinin başka işaretleri de var. Bu kadar bin yıldan sonra maymunların ayakları hala el hüviyetinde. Bir değişiklik yok. İnsana en çok benzeyen şempanze gene aynı standartlarda. Ayakları el hüviyetinde. Yeter mi yetmez, bütün vücudu kıllarla kaplı ve netice itibariyle bir hayvan. Sadece bir hayvan. Elleri olmasına rağmen kendisine bir ev dahi yapamayacak olan, bir başını sokacak olan, bir yer yapamayacak olan bir hayvan türü. İnsanın ondan oluşarak gelişmesi, o zaman ayakları nasıl izah edecekler? İnsanın ayakları ve maymunun ayakları karşılaştırıldığı zaman bir elle ayağın karşılaştırılmasını yapıyorsunuz. İnsanın vücudu kıllar içinde değil, aklını kullanarak üstüne elbise giymesi lazım. Ve cennetten kovularak dünyada verilen bu gezegene iniyor insanoğlu. Ve hayır, mağara devri yaşamıyor. Adem Aleyhisselam'la onun bütün doğan çocukları konuşmayı biliyorlar. Allah ile konuştukları gibi kendileri de birbirleriyle konuşuyorlar. Kerpiçten evler yapıyorlar, buğdayı biliyorlar, unu biliyorlar, ekmeği biliyorlar, ateşi biliyorlar, hepsini kullanıyorlar. Silah yapıyorlar, o silahla Kabil, Habil'i öldürüyor. Bir mağara hayatı ondan kim bilir kaç bin sene sonra, belki de kaç yüz bin sene sonra. Neden oluyor mağara hayatı? Mağara hayatının olmasının arkasında atom harfleri var. Bir atom savaşında iki tarafta birbirini yok etmek için, ki böyle birçok atom savaşının dünya üzerinde vücut bulduğu kesin, kayaların ergemesinden anlaşılıyor. Böyle bir dizaynda atomun, atom bombasının insanların hücre yapısını zedelemesi sebebiyle beyin hücreleri de zedelenen insanlar oluşuyor. Yani hayatta kalabilenler, ama bu insanlar konuşamıyor, bu insanlar insan hüviyetini kaybetmişler. Mağara devrinde yaşayanlar onlar. Onlar ilk insanlar değiller. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri ilk insanın devri değil. İlk insandan geçen yüz binlerce senede insanların büyük medeniyet seviyelerine ulaştıktan sonraki neticeleri. Sevgili kardeşlerim, 20 bin yıl evvelden gelen bilgiler, Popol Vuh'ta bunlar yazılı. Göklerde dolaşan uçaklardan bahsediyor. Böyle bir dizaynda medeniyetin kim bilir kaç defa bir atomun keşfinden ve neticelenmesinden sonra tekrar insanların başa döndüklerini görüyoruz. Şu kainatta da kainatın en üst seviye tekniğe sahip insanları son atom savaşıyla bugün arasında en uzun zaman parçası olan insanlardır. Ve onlar teknik seviye itibariyle şu anda ışık hızını aşmış ve sonsuzluğa ulaşabilmiş olan insanlar. Yani hava gemileri ışık hızının ötesinde seyreden ve görünmez olarak seyreden insanlar, uçan daireler onların işaretini taşıyor. Ama onlar da insan. Sevgili kardeşlerim, bu sınıflandırmada bu dünyadaki hayattan bahsediyoruz şu anda. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor, ikisinin arasındaki insanlar diyor. Tam 17 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyamızın dışında da hayatın olduğunu belirliyor. Öyleyse sınıflar dediğimiz zaman çok geniş spektrumlu bir konuya girmiş oluyoruz. Öyleyse dünyayı sadece bir dünya gezegeni olarak soyutlayamayız. Biz sadece bir güneş sistemindeyiz. Bizim gibi milyonlarca güneş sistemi var. Düşünün sevgili kardeşlerim, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediyor. Bu astronomi ile uğraşan astronomlar kalın çizgilerle ifade böyle: 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Hadi bakalım varını hesap edin. Allah-u Teala'nın ortaya çıkardığı dizaynı. Kaldı ki bu sadece zahiri alem. Yani fizik vücudumuzun duyarlı olduğu, gördüğü, işittiği, idrak edebildiği alem. Bu standartlar içinde idrakimiz ne kadar sevgili kardeşlerim? Sıfırdan eksi sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının hiçbirini ne ışık olarak, ne renk olarak, ne ses olarak algılayamıyoruz. Sıfırdan artı sonsuza kadar uzanan pozitif dalga boylarının ise ne ışık, ne renk, ne de ses olarak 6 milim ile 11 milim arasındaki 5 milimlik kesim hariç geri kalanını algılayamıyoruz. 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilim olarak indirdiği şeyin en çok %5'ine sahip olabiliyoruz. İşte genetik kodlar ortaya çıktı, genom haritası çizildi ve algılayabildiklerimiz hiçbir devrede %5'i aşamıyor. Her yeni ilave edilen, ilim dağarcığımıza giren sistemin sadece %5'ini algılayabiliyoruz, %95'ini algılayamıyoruz. Bu yapı ona müsait değil. Öyleyse böyle bir standartta insanlarla hayvanları aynı sınıfın içine mütalaa etmek sadece inanmayanların, ateistlerin hayal dünyasında yaşadıklarının ispatıdır. Teknik verileri, gerçekleri gizlemekten ellerine ne geçiyor onu pek anlayamıyoruz. Ama bir ateist için Allah'a karşı çıkmak son derece tabii bir olay diye düşünüyorum. Allah'a inanmıyor adam. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan bir inançsızlık her şeyi bir dizayn içine sokuyor. Size bu arada bir de bir kıssayı söyleyelim. Bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir camide tartışacaklar. Allah var mı yok mu meselesi. Ve kararlaştırmışlar tarihi, saati. O saat gelmiş, saat gelmeden evvel ateist camide. Ve vakit geliyor ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ortalıkta yok. Ve aradan geçmiş bir saat yok, iki saat yok. Üçüncü saatin sonunda kanter içinde gelmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. O gelene kadar da diğeri, işte gördünüz mü, korkusundan gelemiyor, benimle kimse karşılaşamaz tarzında 3 saat boyunca lazım gelen her şeyi aleyhine söylemiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin. Ve çok kan ter içinde oraya ulaşabilen İmam-ı Azam diyor ki, kusura bakma, ben gerçekten çok geciktim ama haklı bir sebebim vardı. Şu son yağmurlar sebebiyle bizim köprüyü sel almış ve ben nehrin kıyısına geldiğim zaman inanılması güç şeyler gördüm. karşı ormandaki ağaçlar görünmeyen ellerle, görünmeyen testereleri kesilmeye başladı. Sonra onları kereste haline getirdiler. Muntazam keresteler oluşturdular. Sonra gözümün önünde bir görünmeyenler tarafından görünmeyen bir köprü inşa edildi. Ben de yoksa gelmem hiç mümkün değildi. Bu köprünün üzerinden geçerek buraya geldim. Diğeri gülüyor. Yani diyor, çocuk mu kandırıyorsun? Görünmeyen ellerle görünmeyen ağaçları, görünmeyen testereler kesiyor, kereste haline getiriyor. Onlar köprü yapılıyor. Yine görünmeyen insanlar tarafından veya eller tarafından. Sen de o köprünün üzerinden geçerek buraya geliyorsun. Buna çocuklar bile inanmaz diyor. Sen kimi aldattığını zannediyorsun diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife demiş ki, bak demiş, bir köprünün bile kendi kendine vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Bir köprü cansız bir şey. Ama bir köprünün bile vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Ama sen varsın, yaşıyorsun. Sen nasıl vücuda geldin diyor. Bu alem nasıl vücuda geldi diyor. Bir köprü bile kendi kendine ulaşamazken bütün bu alem nasıl vücuda geldi? Sevgili kardeşlerim, yani Allah'a karşı çıkmanın bir marifet sayıldığı ortamlar var. Böyle bir alemde yaşayan insanlara şu genetik kodlar haritası hiçbir şey söylemiyor mu? Genetik kodlar nasıl bir mikro alemi oluşturuyor acaba? 70 trilyon hücreniz var. Her hücrenizde 23 çift kromozom. Yani 46 kromozom. Bir tek kromozomun içinde binlerce çeşit enzim, ve her biri ayrı bir konuda aktif görev yapan, ismini bile insanların birbirine karıştırdığı bir sistemler dizisi. Ve vücudun immün sisteminin silahşörleri, antikorlar. İş dünyamızda vücudumuzu koruyacak olan sistemin askerleriyle karşı taraf devamlı savaşta. Ve bu enzimlerden sadece bir tanesinin görevi yapmaması halinde bilmem hangi hastalığın oluşması söz konusu. Her bir kromozomun içinde her biri ayrı ayrı maksada yönelik yüzlerce nano alemin temsilcisi. Yani bir santimetrenin milyonda birinden bahsediyoruz. Milyonda birinden daha küçük varlıklar. Sevgili kardeşlerim, sevgili ateistler, biraz ölçülü olun. Bu kadar, hele aranızda doktorlar var, yetmiş trilyonu 46 ile çarparsanız katrilyonla karşılaşacaksınız. O bilmem kaç katrilyon sizi temsil ediyor. Her bir kromozomunuz sizi bütünüyle temsil ediyor. Herkesin kromozomu mutlaka birbirinden farklı özellikler gösteriyor. Genetik kodlar inkar edilmesi mümkün olmayan bir standartta bütün insanları her şeyiyle birbirinden mutlaka ayrı kılıyor. Bir saç teliniz içinde genetik kodlarınız var. Başka birinin saç teliyle baktığınız zaman bütün kromozomlarda farklılık görüyorsunuz. Bu DNA sarmalları tek başına size hiçbir şey söylemiyor mu? Öyleyse inanmak veya inanmamak müessesesine dikkatle bakın. Çözüm bulamadığınız her şeyin cevabı orada Kur'an-ı Kerim'de var. Ve bir köprünün bile kendi kendine inşa edilemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Ama bu kadar detaylı, bu kadar şaşmaz ölçülerde her şeyin muhteşem bir denge içinde olduğu bir insan vücudu düşünün. Özellikle doktor olan ateistlere sesleniyorum. Sizin ilminiz sizi en çok sizi ateist olmaktan, o fasit dairenin dışına çıkmaktan nasıl men ediyor, hala anlayamıyorum. Bir katrilyondan fazla kromozom sahibi olan sizler, her hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her birinin içinde her türlü hastalığı vücuda getirebilecek olan özellikler var. Yetmez. Bu varlıkların hepsi şuurlu bir hareket içerisinde. Düşmanını tanıyor, dostunu tanıyor. Bir yabancı varlık, bir mikrop veya bir virüs o vücuda girdiği zaman vücudun ön savunmacıları derhal harekete geçiyor. Bu atakta onlar oksidasyon sistemini kullanmak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, öyle virüsler var ki, öyle mikroplar var ki, onların o oksidasyon sistemini kullanmasına mani olacak mekanizmayı biliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve öncü kuvvetler eğer gidip de onları oyalayabilse, İkinci hücumu yapacak olan ikinci büyük ordu arkadan gelebilecek. Ama onların oksidasyon statüsünü kullanmasına engel olmayı başarıyor virüs, mikrop. Onda da akıl var. Ve ikinci kuvvet, asıl büyük ordu gelemiyor. Zaman yetersizliği sebebiyle. Şimdi tıp alemi büyük bir buluşun içerisinde gayretle çalışıyorlar. Neye çalışıyorlar? O oksidasyonu kullanmaya mani olucu enzimi dezaktif hale getirecek, aktiviteden mahrum bırakacak olan bir sistem tespit edilmiş. Onun geliştirilmesi söz konusu. O zaman oksidasyonu kullanması mümkün olacak öncü kuvvetlerin. Düşmana atak yaptığı zaman onunla savaşana kadar asıl büyük ordu, yani immün sistemin asıl gücü ortaya çıkıp mutlaka düşmanı yok edecek. Ve A kanseri türü, B kanseri türü, bilmem hangi hastalık bu statü altında önlenecek. Vücudumuzun koruyucuları hazır. Ama onun düşmanları onların koruyucu sistemini nasıl yok edeceklerini biliyorlar. Nano alemde santimetrenin milyonda birinden daha küçük alemde bu varlıklar arasında son derece akli hüviyette mantıklı savaşlar vücuda geliyor. Akılcı savaşlar. Herkes, her varlık düşmanını biliyor. Onunla nasıl çarpışacağını biliyor. Ve hepsinde şuur var. Ne diyorsunuz? Doktor olup da ateist olanlara sesleniyorum. Ne diyorsunuz? Bir cevabınız var mı? Eğer varsa bizim www.mihir.com'a bir bildirin, karşılaşalım. Hala inanmayacak mısınız? Ne kadar garip bir yapı sevgili kardeşlerim. Sırf ateist olmaları sebebiyle insanın maymundan geldiği tezini ispatlamaya çalışıyorlar. Allah'a ve Kur'an'a karşı çıkmak için. İyi ama her seferinde şimdiye kadar yenildiniz. Hala bitmeyecek mi bu iddialar? Sınıflanma müessesesinde maymunlar da kendi aralarında birçok türlere ayrılıyorlar, birçok sınıfları var. Ama kalın çizgilerle baktığımız zaman bütün maymunların ayakları el hüviyetinde. Beyinler arasında bir mukayese yapıyoruz. İnsanın vücuduna göre beyninin oranı, şempanzenin vücuduna göre beyninin oranının 5 katı fazla. En yakın varlık şempanze ise ve insanın beyni, kendi vücuduna oranla beyni, o şempanzenin vücuduna oranla beyninin 5 katıysa bu mantık alır mı insanın şempanzeden oluştuğunu? Şempanzenin boyu insanoğlunun 1/3 kadarsa, insanoğlunun ayakları ayaksa, şempanzenin ayakları else, şempanzeler konuşamıyorsa kendilerine dallarla örtebilecekleri bir yuva bile yapamıyorlarsa neden bahsediyoruz acaba? Onlar, madem ki biz onlardan sonra geldik, onlar bizden milyonlarca sene evvel, milyarlarca sene evvel dünyaya gelmişlerdi, yaşıyorlardı. O zaman bizden çok daha evvelki devrelerde yaşadıklarına göre o devrelerin bilgi birikiminin sahibi olmalıydılar. İlk insan bunların hepsini başardı. Ama maymun türlerinin bunca türünün arkasından şempanze de bunlardan hiçbirini başaramıyor. Arkasında başka bir kuvvet yok mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar eziyet ne diye edersiniz kendinize? Suları ne diye yukarıya akıtmaya çalışırsınız? Sevgili ateist kardeşlerim, bir takım din adamlarının da onlarla aynı fikirde olduğunu görmek gerçekten çok yürek yaralayıcı bir durum. Allah'a karşı savaş vermek. Ne uğruna? Her seferinde yeniliyorsunuz. Söylediğiniz her şeyin aksi ispat ediliyor. Ve her şeyin bir yaratıcı olmaksızın kendi kendisine oluştuğu iddiasının hala sahibisiniz. Peki, yani bir ilim utancı yok mu sizde? Sırf Allah'a karşı çıkmak için bu kadar inat, neye dayalı zannediyorsunuz? Arkanızda şeytan var, farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu sınıflanma dizaynına baktığımız zaman maymuna kadar gelen bir dizi oluşumun mevcut olduğunu Kur'an zaten ifade ediyor. Bütün canlıları sudan yarattık diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki sudan karaya sıçramış hayat, karada da hayat oluşmuş ve maymuna kadar gelmiş. Ama onu söyleyen Allah Teala insanın topraktan yaratıldığını söylüyor. Ve maymunların kemik yapısıyla insan arasında çok büyük farklılıklar söz konusu. Hülasa, sınıflanma statüsüne baktığımız zaman insan benzeri mahlukların da maymunlar olarak en çok göründüğünü görüyoruz. Ama insanı oluşturmaları mümkün görünmüyor. En basit statüde de aksini iddia edemeyecekleri bir dizayn söz konusu. Her ne kadar maymunlar cehennemi gibi falan filmler yapılıyorsa da

genetik kodlar artık Darwin nazariyesini sıfırlamıştır. İddia hiçbir açıdan geçerliliğini koruyamamıştır. Olay bitmiştir. Kur'an karşısındaki bütün iddialar sıfıra ulaşmıştır. İlim orada, Kur'an'ın içinde. Sevgili kardeşlerim, mikro aleme baktığımız zaman bu söylediğimiz dizaynın daha ötesinde elektronlar var, karşıt elektronlar var ve atom yapısı var. Her şey hidrojen atomlarından oluşmuş. Bir hidrojen atomu 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektronun oluşan bir çekirdeği nükleusu, adı proton, bir de onun çevresinde dönen elektrik bir yörüngede dönen bir elektronu kapsıyor. 3676. elektron. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron bir hidrojen atomunu oluşturuyor ve bütün elementler hidrojen atomlarının birleşmesiyle oluşmuş. Atom yapısındayız. Kendi kendine 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron vücuda gelecek. Elektronlar da kendi kendine vücuda gelecek. Karşıt elektronlar da birisi bu alemi temsil ediyor, birisi gayb alemini temsil ediyor. Bir grup, ikinci grup. Ve de bunlardan her 3676 tanesi bir hidrojen atomunu oluşturuyor. Ve mikro alemi makro alemde karşılaştırdığımız zaman aynı BSS'yi görüyoruz. Bütün güneş sistemlerinde bir merkezi çekim gücü, bir de yörüngede dönen gezegenler var. Bütün yörüngeler eliptik. Ve mikro alemdeki esas neyse, merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen sistem neyse, aynı sistem güneş sistemlerinde de mevcut. En çok 7 tane yörünge oluşabiliyor. Ve aynı kudret eli mikro alemi de makro alemi de yaratmış. Bir gün Allah-u Teala size kainatı gösterirse, kainatın bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını göreceksiniz. İlim sahipleri, sizlere sesleniyorum. Karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığını biliyor muydunuz? Karşıt elektronların elektron ağırlığının yarısı kadar devir sayısına ve yarısı kadar karşıt ağırlığa, negatif ağırlığa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hem bilmiyorsunuz, hem de inkar ediyorsunuz. Ama ispat ettiğimiz zaman da susup kalıyorsunuz. Bir çift foton olayında, adına siz çift foton olayı diyorsunuz. Aslında çift foton olayı falan diye bir şey yok. Bir fotonun, bir gama fotonunun, bir elektrondan ve bir karşıt elektrona oluşan, birisi eksi ağırlığı, birisi artı ağırlığı temsil eden, ikisinin de ağırlığı birbirine eşit olduğu için sıfır ağırlıkta görünen ama bir kurşun duvara vurdurduğunuz zaman veya bir aynaya ortaya bir elektron çıkıyor, bir de onun tam zıttında hareket eden ayrılış enerjisi sebebiyle parlayan, görünen, ondan sonra da gözden kaybolan

an artık tespit edilemeyen bir karşıtı var. Elektronun ağırlığı belli. Bütün fotonların ağırlığının sıfır olduğu da kesin. Ve bir foton parçalandığı zaman bir elektron çıkıyor ortaya. Hangi istikamete gidiyorsa onun tam zıttı istikamette bir nesne bir parlıyor ve yoluna devam ettiğini de görüyorsunuz. Ondan sonra kaybediyorsunuz çünkü bu aleme ait değil. Karşıt elektron. Eğer fotonun ağırlığı sıfırsa, elektronun bir artı ağırlığı varsa, bu artı ağırlığı sıfır yapabilecek olan faktör sadece aynı seviyede bir karşıt ağırlıktır, negatif ağırlıktır. Bütün karşıt elektronlar negatif ağırlık taşır ve bu bizim tarafımızdan ispat edildi. Öyleyse ilim adına her şeyi bize Allah Teala öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsini vermiş. Künnes ve künnes kanunlarından bahsediyor. Vela uksumu bil künnes el cevarül künnes diyor. O merkezi çekim gücüne ve onun etrafında cebelan edene, eliptik yörüngede dönene kasem ederim diyor Allah Teala. Kainatın sırlarının hepsi orada. Hadi gelin beraber araştıralım. Neden Allah'a yaklaşmak yerine karşı çıkmak gereğini duyuyorsunuz? İlminiz ne kadar ki? Size karşıt elektronlar negatif ağırlık taşıyor dediğimiz zaman hepiniz inkar ettiniz. Ama buna cevap veremiyorsunuz. Var mı içinizde cevap verebilecek birisi? Şu nükleer fizikte en üstün olduğunu iddia eden kimse gelsin de bir konuşalım. Gidiyoruz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. Diyoruz ki karşıt elektronlar negatif ağırlık taşırlar. Şiddetle itiraz ediyorlar bize. Matematik olarak ispat ediyoruz adamlara. O zaman cevap verecek söz bulamıyorlar. Ve diyorlar ki hayır biz bunu yayınlayamayız. Siz gidin bir Amerikan dergisinde bunu yayınlatabilirsiniz. Biz oradan bu tarafa alırız. Şu aşağılık duygusuna bakın sevgili kardeşlerim. Bir karşıt elektronun negatif ağırlık taşıdığını, negatif ağırlığının ve devir sayısının elektronun yarısı kadar olduğunu Allah Teala bize öğretiyor. Biz de herkese bunu ispat ediyoruz matematik olarak ve dünyadaki ilim dünyası alimler grubu sırf Kur'an-ı Kerim bunları bize öğrettiği için, Allah öğrettiği için bize karşı çıkıyorlar. Her yerde aynı korkunç netice. Yahu diyoruz ki kardeşim siz matematikten anlamıyor musunuz? Bundan asırlarca evvel el cabir matematiğe negatif değerleri sokamasaydı, matematik de Kur'an gerçeğinden geri kalmış, Kur'an gerçeğinin dışında kalmış bir zavallı topal müsvetisi olmakta devam edecekti. Ama el cabir matematiğe negatif değerleri koydurmayı başardı asırlarca önce. Biz 15 yıldan beri uğraşırız nükleer fiziğin içine negatif değerleri katabilmek için. Herkes itiraz eder. Diyoruz ki bana söyleyin bakalım. Bir gama fotonun ağırlığı nedir? Sıfır değil midir? Cevap evet. Aksi iddia edilemez ki tespit edilmiş durumda. Kimse aksini iddia edemez. Peki o gama fotonu bir kurşun duvara vurdurulunca ayrılan nesnenin elektron olduğu tespit edilmiş mi? Tespit edilebilen kesin. Elektronun ağırlığı var mı? Var. Peki onun zıttında başka bir varlığında tam tersi istikamette ayrıldığı kesin değil mi? O da kesin. Elektronun ağırlığı pozitifse, pozitif ağırlığı varsa, bunun sıfır olabilmesi için aynı değerde negatif ağırlığın mutlaka o fotonun içinde mevcut olması lazım. Yoksa Lavoisier kanunu şişti.
Hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan hiçbir şey de yok olmaz. Ama sıfır ağırlıklı bir foton bölünüyor, ortaya pozitif ağırlıklı bir elektron çıkıyor. Bunun sıfıra mücbir olabilmesi ancak ikincisinin aynı miktarda negatif ağırlığın sahibi olmasıyla mümkün. Başka bir iddiada kimse bulunamaz bu dünya üzerinde. Sonuç mu? Sonuç. İşte sizin ilminiz bu. Bundan asırlarca önce El Cabir'e ne kadar itiraz etmişlerse bugün de bize o kadar itiraz ediliyor. Ama yolu yok. Bunu kabul etmek mecburiyetindesiniz sevgili alimler. Sevgili ütopik alimler. Sevgili Allah'ı inkar eden alimler. Ne kadar zavallı olduğunuzu öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama çok geç olacak. Şimdi hepinize sesleniyorum. Adres www.mihir.com. İddia. Bir karşıt elektronun ağırlığı, elektron ağırlığının yarısı kadardır ve elektronun yarım deviri kadar döner. Saniyedeki devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadardır ve ağırlığı negatiftir. Aksi iddiada bundan varsa buyurun. Öyleyse sınıflandırmaya dikkat edin. Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İzlenebilirlik ilkesinin gereği olarak karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar değer taşıyor. Eşit değer taşısalardı hiçbir şeyi tartamazdınız bu dünyada. Ve her şey foton olurdu. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın, sevgili ateist kardeşlerim, hayatınızın en büyük hatasını işlemektesiniz. Bir inat uğruna, sırf Allah'a inanmıyoruz iddialarıyla kendinizi tüketiyorsunuz. Elinizde sizi haklı kılabilecek olan hiçbir sebebe de sahip değilsiniz. Sadece iddia ediyorsunuz. Ve iddiaların her birisini teker teker çürütüyoruz. Ve vazgeçmiyorsunuz inadınızdan. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ya bizim sevgili nükleer fizik ve nükleer kimya alimleri, şu dünyada sizin sözünüz geçiyor. Ama söylediklerimize cevap da veremiyorsunuz. Bir iddia sahibi var mı içinizde, bir cesaret sahibi insan gelsin bize bunun aksini ispat edebilsin? Bu hakikatleri bilmediğiniz için bir gama fotonunun ayrışımına, elektron ve karşıt elektronun ayrılmasına siz çift foton olayı diyorsunuz. Hayır, çift foton yok. Fotonun parçalanması var. Elektron ve karşıt elektronuna ayrışması var. İkincinin, yani karşıt elektronun bu aleme ait olmadığı da kesin. Çünkü izleyemiyorsunuz. Yok oluyor. Bu konudaki bu iddiayı çürütebilecek olan bir dahi var mı içinizde? Biz dahi değiliz. Bunların hepsini Allah'tan öğrendik. Hiçbir bilginin de sahibi değiliz. Biz bir atom mühendisi falan değiliz. Biz bir iktisatçıyız. Sadece Allah'ın bize öğrettiğini biliriz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. İşte karşımdasınız. Hadi bakalım. Hodri meydan. Bir bilgi sahibiyseniz, bu söylediklerimizi çürütebilecek olan bir imkanın sahibiyseniz, bütün dünyaya sesleniyorum. Hepinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sınıflandırmasına dikkat edin. Bir Allah'ın dostları vardır. Sınıflandırmanın birinci bölümü, bir de düşmanları vardır. Sakın o düşmanlar sizler olmayın. İşte hepinize hayattaki en önemli
Mesajımız bu. Yoksa ancak öldüğünüz zaman ne söylediğimizi anlarsınız ama iş işten geçmiş olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere ve İslam'dan neler kopmuş onlardan bahsetmek üzere. İşte İslam'dan kopan bir kavram sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. İstikametlenmiş demek, yönlenmiş demek. Öyleyse oradaki muhtevaya baktığımız zaman sırat, yol. Tarik de yol demek sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim kelimesini kullanıyor Allah Teala. Tarik-i müstakim kelimesini de kullanıyor. Tarik kelimesinin gene yol anlamına gelen tarik kelimesinin çoğulu turuk, yollar. Ama tarikat olarak da kullanılıyor. Ve tarikat kelimesi turuktan çok daha fazla kullanılıyor. Tarikat kelimesi ise Allah'a ulaşmak üzere yola çıkanların toplandığı bölümler oluyor. Cemaatler deyince tarikatlar anlaşılıyor. Ama yanlış sevgili kardeşlerim. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine tabi olanlardan sonraki gelen nesiller kimseye tabi olmadılar. Tabiyet olmadan tarikat olmaz. Ve onlar kendilerini tarikatta olarak değerlendiriyorlar. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılmadan ve sırat-ı müstakime ulaşmadan tarikat ehli olmaz. Kendini öyle zannedebilir. Said Nursi Hazretlerinden sonra Nur cemaatindeki kardeşlerimiz de aslında tarikat üzere değillerdir. Tabiyet müessesesini tamamen ortadan kaldırmış durumdalar. Oysa ki tabiyet Kur'an-ı Kerim'in temel farzıdır. Tabiyetle ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşır.

Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Peki bu ayet-i kerimenin başlangıcında ne var? Diyor ki Allah Teala Allahu yedu darüsselamü, Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah Teala. Selam kelimesi, teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi, selamet kelimesi, hepsi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Böyle bir muhteva taşıyan bir ifade var Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala Allah kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Yehdi men yeşâ'ü, dilediği kişiyi ulaştırır. İlâ sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime. Acaba neyin ifadesi? Sırat-ı müstakim neye yarar? Hangi istikamette bir yoldur? Hicr suresinde Allah Teala bunun cevabını veriyor. Sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Bana istikametlenmiş sırat-ı müstakim diyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran yolun adı. Ölümden sonra da o yol gene o ruh tarafından aşılacaktır. Ama beraberinde, ruhun beraberinde ölüm melekleri olacaktır. Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları olacaktır. 7 tane gök katının aşılmasıyla Allah'a ulaşılır. Ruh gene Allah'a geri dönecektir. Varacağı yer Allah'tır. Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Ama hedefinin ne olduğuna baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi, böylece ruhunun Allah'a sarılmasını, Allah'ın zatında kaybolmasını, ifna olmasını, yok olmasını dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir, vasıl eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim
insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah'a verdiğimiz yemin var, misak var ve ahd var. Bunlardan misakimiz ruhumuzun Allah'a verdiği yemini ifade eder. Ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmak zorundadır. Bu Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husustur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize 12 defa farz kılınmıştır. Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim. Fettebihuhu. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. Ne demek Allah'ın ahdi? Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi Allah bizlerden istiyor. Sırat-ı müstakim ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzere onun üzerinden yolculukla ruhumuzu Allah'a ulaştıran yol. Allah-u Teala diyor ki haza sırat-ı müstakim. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir reel yol var sırat-ı müstakim. Ama aslında Kur'an-ı Kerim 7 tane sırat-ı müstakim ihtiva eder. İslam 7 safhadan oluşur. Her biri bir sırat-ı müstakimi temsil eder. İstikamet üzere olan bir yolu temsil eder. İşte Allah ile olan ilişkiler bu minvalde gider. Enam 152 ve 153'te Allah Teala ve bi ahdillahi efu dedikten sonra Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da ve içinizde nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin dedikten sonra haza sırat-ı müstakim diyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhu Allah'a teslim eden yolun da adı sırat-ı müstakimdir. Bu reel bir yoldur. Fizik standartlarda ruhumuz kendisine ait olan bir yolda Allah'a doğru yükselir. Nihayette 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Üçüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra fizik vücudunun sırat-ı müstakimi başlar, biter. Nefsimizin sırat-ı müstakimi oluşur. Bizi irşada ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşırız. Oradan da irademizi Allah'a teslim edeceğimiz sırat-ı müstakime ulaşırız. Her sırat-ı müstakim yeni bir takva kademesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her sırat-ı müstakim yeni bir sırat-ı müstakimdir. 7 safhada tam 7 sırat-ı müstakim. İşte Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerindeki sırat-ı müstakim 7'sini de içeriyor. Allah Teala işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi olun.
dedikten sonra buyuruyor ki sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollara kesinlikle tabi olmayın ki bütün o yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan esas sırat-ı müstakimden saptırırlar. Ve fırkalara ayrılanlardan olursunuz. Allah'ın size vasiyeti o sırat-ı müstakimleri tamamlamanızdır. Eğer fırkalara ayrılırsanız Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Her sırat-ı müstakim yeni bir takva kademesini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birinci sırat-ı müstakimde üzerinde bulunanların takvası aminullah takvasıdır. Ne diyor Allah Teala? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırır kişiyi. İkinci sırat-ı müstakim yedinci basamaktan 14. basamağa ulaştırır. Yani birinci sırat-ı müstakim yedinci basamağa, ikinci sırat-ı müstakim 14. basamağı ifade eder. 14. basamağa kim ulaşırsa irşat makamına tabi olan kişidir o. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve mürşidine ulaşmıştır. Burada

7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakimde olur kişi. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemedir. Yönelmenin birinci kesimidir. İkincisi Allah'a yönelmedir. Yönelmenin ikinci kesimi. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen devrede evvela Allah-u Teala'nın bize 7 tane furkan vermesi söz konusu, günahlarımızı örtmesi söz konusu, buraya kadar birinci sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Aminullah takvasının sahibi olan, aminullere ait, amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ait sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmamıştır. Reel sırat-ı müstakim değildir bu. Ama ilk sırat-ı müstakimdir. Allah'a teslim olmak konusundaki ilk tesliminde burada sahibiyiz. Fizik standartlarda bir teslim yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala bunu bir teslim standardı sayıyor başlangıç için. Sonra irşat makamına ulaşıncaya kadar ikinci sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. 12 tane insan tamamlanır. 7 tane nimet alırız mürşidimize tabi olduğumuz zaman. 3. sırat-ı müstakime ulaşırız. Bu sırat-ı müstakim bir başka ifadeyle tarik-i müstakimi de içerisine alan 4 tane sebilden oluşan yeni bir sırat-ı müstakimdir. Ama hepsinin 4 sebilin toplamının da adı 3. sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakim vuslatla noktalanır. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'a mülaki olmak bu sırat-ı müstakimdir. Allah'ın zatında yok olmakla, sığınağa sığınmakla noktalanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren furkanların verilmesinin sonuna kadar geçen 5-6 dakikalık bir zaman parçasında biz birinci sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Bu imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Yani kuvvede bir sırat-ı müstakim. Fizik standartlarda üzerinde yolculuk yaptığınız bir sırat-ı müstakim değildir. Ama Kur'an'daki 7 sırat-ı müstakimden birincisidir bu. İşte Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde yehdi men yeşâ-i ilâ sırat-ı müstakim diyor Allah-u Teala. Allah ona ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte o sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız sırat-ı müstakim. Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah-u Teala peygamberlerin isimlerini sayıyor ve diyor ki onların babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. İşte o sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir sualinin cevabı? İnsanları hidayete erdiren yolun adıdır. O zaman hidayetin ne olduğuna bakalım. Hidayeti tarif ediyor Allah-u Teala. Diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hüdallah. El hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahu Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir.

Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah Teala.

Men ihtillahu fe huvel muhtet. Men ihtillahu, Allah kimi Allah'a hidayet ederse, ulaştırırsa, fe o zaman hüve işte o mühted, hidayete ermiş olur. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Neyle hidayete erer? Sırat-ı müstakimle hidayete erer. Bu sırat-ı müstakim diğerlerine benzemez. Bu sırat-ı müstakimde gerçek yollar vardır. Üçüncü sırat-ı müstakim, ruhun zemin kattan Allah'a kadar bir yolculuğunu ifade eder. Kişi Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide Allah'a sorarak ulaşır. 14. basamaktadır. Ve tabi olduğu andan itibaren ruhu vücudundan derhal ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine bakalım. Orada da geçiyor sırat-ı müstakim. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve istaneyi mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden isteriz. Yalnız Allah'tan istenebilir. Ve niçin istenir? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani bize istaneyi senden isteriz. İstanenin neticesini bildir. Bize mürşidimizi bildir. Ona tabi olalım ve böylece bizi sen sırat-ı müstakime ulaştırırsın. Sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Fatiha suresi. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerinde nimet olanların yoludur. Üzerlerini Allah'ın nimetlendirdiği kişilerin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, Allah'ın gadap duyduğu insanların yolu değildir. Kimlere gadap duyuyor Allah Teala? Kafirlere, dalalette olanlara, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. İşte kişinin sırat-ı müstakimin üzerinde oluşu Allah'a vardığını ifade eder mi? Hayır. Daha yeni ruhu vücudundan ayrılıyor. Yola çıkıyor. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona evvela 12 tane ihsan verir, onu mürşidine ulaştırır. Burada bu kişi iki tane sırat-ı müstakimi aşmıştır mürşidine ulaştığı zaman. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sırat-ı müstakim üzerindedir. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakim üzerindedir. Birinci sırat-ı müstakimde 7 tane furkan alır. Birinci sırat-ı müstakim o furkanlarla tamamlanır. İkinci sırat-ı müstakimde Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yapar. Allah'ın nurları kalbe ulaşır. Kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kılıp mürşidini görür. Mürşidine ulaşır. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Kişinin kalbine Allah'a imanı yazar. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna vücudu terk etmesi gerektiğini emreder.
ve ruh Allah'a varmak üzere vücuttan ayrılır. İşte burada konu yeni bir sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişi hacet namazını kılmış, Allah'tan mürşidini sormuştur. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş olsaydı, Allah ona mürşidini göstermeyecekti. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, ancak o zaman bütün bu işler olur. 12 tane ihsan alır, taviyetinde de 7 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Ve nefs tezkiyesi başlar nefs için. Ruh için vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak söz konusudur. Fizik vücudu içinde adım adım Allah'ın emirlerini daha çok yerine getirmek, yasaklarını daha az işlemek söz konusu olur. Nefs tezkiyeye başlamıştır. Fizik vücut afetler karşısında güçlenmeye başlamıştır. İrade afetler azaldıkça daha güçlü bir irade olur. Ve kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Sonra da o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah o kişiye 1'e 100 vermeye başlar. Sonra da bunu her bir kazandığı derecat karşılığını 1'e 100 dereceyle 100 derece amel defterine yazarak cevaplandırır. Sonra bu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 olacaktır. Ne zaman? Kişinin ruhu sırat-ı müstakim üzerindeyken. İşte kişi hacet namazını kıldı, irşat makamına ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Unutmayın, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve hepsi sırat-ı müstakime ulaşmış. Hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediği kesin. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağuta kulken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri anda bu olay tahakkuk eder sevgili kardeşlerim. Sonra irşat makamına ulaşmak söz konusu. Hepsi ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Allah-u Teala sahabe için onlar ki diyor o ümmine bir Resul'e tabi oldular. Onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe tabi olanları temsil ediyor. Tabiyetle beraber devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip bizim ruhumuza vücudu terk etmesini emreder. Hangi mürşide tabi olduysak onu Allah tayin etmiştir bize. Allah Teala diyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha bu gözlerle görünmeyen yollar vardır. Bu yollar yeryüzünün sathına paraleldir. Bu yollar sebil adını alırlar. Dünyanın her tarafında mürşitler vardır. Her birinden ana dergaha bu sebiller söz konusudur. Bu sebillerin her birisi birinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşır. Ana dergâhta bir tecrübe devresi geçirir ve
Sonra orada Allah'a doğru gök katlarını yükselmeye başlamışların arasına o da katılır. Ve herkesle beraber ana dergâhtan ayrılarak Allah'a doğru dikey bir yolculuğa çıkar. Zemin kattan birinci kata çıkacaktır. Herkesle birlikte ayakta insanların oluşturduğu bir saf, boşlukta yukarıya doğru yükselir. Saf halinde bir yükselme söz konusudur. Herkes birbirini takip etmez. Herkes aynı saftadır. Yan yana dizilmiş vaziyette Allah'a doğru yola çıkılır. Bu birinci sebil, sebil adını alır. Allah-u Teala'nın söylediği sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Allah tayin eder kişinin mürşidini, mürşidini kişiye Allah sevdirir. Tabiiyetle birlikte ruh vücuttan ayrılır. Ana dergâhtan, altın kapıdan uçarak geçerek saflar oluştururlar. Hep beraber birinci kata ulaşırlar. Birinci katta açıkta yapılan bir secde söz konusudur. Bu secdede herkes secde haline gelir. Bu secdede sonradan gelenler kalırlar birinci gök katında. Diğerleri ikinci gök katına yükselirler. Bu sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Hangi sırat-ı müstakimin? Üçüncü sırat-ı müstakimin. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakimin birinci safhası, birinci sebildir. Yatay bir yoldur. Devrin imamının dergahına kadar ulaştırır kişiyi. Tabi olduğu dergahtan kişinin ruhunu. Bundan sonraki kesim tarik-i müstakim adını alır. Allah Teala dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ama dilediği mutlaka davete icabet edendir. Allah'ın davetinin kendi zatına olduğu zaten kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşmasından bellidir. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Bir sonraki ayet-i kerimede yani Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala selam yurduna davet ettiklerine ahsenül hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenül hüsnaya Allah'ın zatı daha ötesi de vardır diyor. Daha ziyadesi o da Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse bu sırat-ı müstakimin üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yapacaksınız. Bu üzerinize farz kılınmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 54'te ve enibü ile rabbeküm ve eslemu lehu min kable en yetiküm il azabe. Üzerinize azap gelmeden önce yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönün, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edin. Yetmez. Fizik vücudunuzu teslim edin. Yetmez. Nefsinizi teslim edin. Yetmez. İrşada ulaşın. Yetmez. İradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı yaşamış olursunuz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma diyor daha sonra da. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi muhtevasını alan bir tabirdir Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim kavramları zaten bütünüyle artık unutulmuştur. Bu devirde sizlere
bunları hatırlatmakla vazifelendirildik. Allah Teala demin söylediğimiz Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Eğer bu yola tabi olmazsanız fırkalara ayrılırsınız diyor. O zaman Allah'ın ahdini, Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Burada bütün sırat-ı müstakimler birden verilmiş. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sırat-ı müstakimlerin hepsi. Çünkü Allah'ın ahdi de, Allah'ın vasiyeti de dört teslimi de içerir, yedi safayı da içerir. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Müzemmil 11'de Veskür ismi Rabbike ve tebettelileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki insan ruhunu Allah'laştıran müessesin adı zikir. Sonra sevgili kardeşlerim, Lokman 15'te Allah Teala diyor ki ve tebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun sebiline tabi ol. Sen de onun yoluna tabi ol. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey Allah'ın ruhumuz. Onları Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhları vücutlarını terk eder. 7 tane gök katını yükselir. 7 tane alemi geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Görüyorsunuz ki Allah Teala kesin standartlarda emrediyor insanlara. Allah Teala'nın dizaynı açık. Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti zatına davettir. Lehu davetül hakkı. Allah'ın daveti hakkıdır. Hem de haktır. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا buyuruyor Allah Teala Nisa 58'de. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Hücurat 50'de fefirru ilallahi diyor Allah-u Teala. Allah'a kaç, Allah'a sığın buyuruyor. Ruhun Allah'a kaçarak Allah'ın zatına sığınması. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yolun adı, ama bu yol 7 sırat-ı müstakimden bir tanesidir ve bu bir tane 4 bölümden teşekkür eder. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala tarık-ı müstakimden bahsediyor. Diyor ki ellezine la yercune innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen baida. Muhakkak ki onlar kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Sebilden men ederlerdir diyor. Allah'ın sebilinden men ederler. Yani
insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Ve ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmalarına mani olurlar. Kat dalü dalalem ba'ida. Onlar uzak bir dalalet içindeydiler. İnnellezine keferu ve zalemu buyuruyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Hem kendilerine zulmederler, derecat kaybederler. Hem de başkalarını Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettikleri için zalimdirler. Başkalarına zulmetmişlerdir. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendileri de, kendilerine de zulmetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez buyuruyor Allah Teala. Allah onlara asla mağfiret

vallahi liyafiret lehum. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı. Olunca günahları sevaba çevrilecekti. Allah Teala onlara mağfiret etmiş olacaktı. Ama bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onların da ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına mani oluyorlar.

Allah onları tarika ulaştırmaz diyor Allah Teala. Tarika müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Sadece cehennem tarikini ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. İşte birinci tarika ulaştırmaz dediği tarika müstakim, söylediğimiz tarika müstakim. Zemin kattan başlıyor, Allah'a kadar giden yedi tane yolu aşarak gidiyor yol. Ve o istikamette bir hedef söz konusu. Yedi tane yolun aşılması. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Söylediğimiz hususta birinci gök katını anlatmıştık. Devrin imamının dergahına ulaşan ruhlar oradan zemin kattan altın kapıdan geçerek birinci kata kadar yükselmişlerdi. Secde etmişlerdi. Birinci katta kalan sonradan gelenler birinci katta kalacaklardır. Önce yola girmiş olanlar üst katlara çıkmak imkanının sahipleridir. Ve ikinci, üçüncü, dördüncü katlara doğru yolculuk yapacaklardır. İkinci katta suvarılma işlemi tahakkuk eder. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edilir, mihenk menfezine ulaşılır. Üçüncü katla dördüncü kat arasında mihenk menfezi vardır. Bir silindir, madeni silindir. Bizim alemimize göre maden olarak vasıflandırılabilecek olan bir silindir. Onun içine giren sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı vardır. Orada secde edilir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı vardır. Orada secde edilir. Her birinde bir kısmı mutlaka kalır. Arka saflar mutlaka kalacaktır. Ön saflar daha yukarı yükselecektir. Altıncı katta suvarılma, altıncı kattaki Sıbkatullah olma haline geleceklerdir. Bir nurdan, buz kalıbına benzeyen bir nurdan yayılan nurlar, oradaki ruhların yüzlerini çatlatacaktır. Kendi rengine boyayacak ve çatlatacaktır. Çatlayan kesimler orada tedavi edilecektir. Ve ruhlar buradan tekrar aşağı ineceklerdir. Altıncı kattan beşinci kata, oradakileri de alarak dördüncü kata, oradakileri de alarak üçüncü kata, oradakileri de alarak ikinci kata, oradakileri de alarak birinci kata ve birinci kattakileri de alarak ana dergaha geri dönüş yapacaklardır devrin imamının dergahına. Orada herkes rahlelerinin önüne gelecek, dağılacaklar ve herkes onarlık sıralar halinde tedrisata devam edecektir. Bu altıncı kadar yükselmedir. Ama tarık-ı müstakim altıncı katta bitmez. Altıncı katta bu çatlamaların devam ettiği süreç içerisinde bir gün bir tanesinin yüzü çatlamayacaktır. Elleri çatlamayacaktır. Ayakları çatlamayacaktır. Bu kişinin elbiseleri değiştirilir. Ona bir kılıç verilir. Cebrail Aleyhisselam tarafından. Bu kılıcı

Elini alan kişi Eûzü Besmele ile kılıcı kaldırarak kubbeden yukarıya doğru yükselir. Yedinci katın altın kapısına varır. Bu kapı altında 7 tane mermer, beyaz mermerden merdiven olan, iki tarafında trabzanlar olan ve 5. merdivende iki trabzanı birbirine bağlayan 7 baklılı bir altın zincir olan bir kapıdır. Altın kapının tek kanatlı oluşu, kapatopağının bulunmayışı, tıpkı zemin kattaki ana dergâhtaki sırat-ı müstakimle aynı baklava dilimlerine sahip oluşu dikkat çeker. İkisi de aynı büyüklüktedir, aynı görüntüdedir. Ama 7. kattakinin altında 7 tane mermer, beyaz mermerden merdiven söz konusudur. Oraya ulaşan, fetih kapısına ulaşan kişi altın zincire elindeki kılıçla vurduğunda altın zincir ikiye ayrılır. Ve altın zincirin ikiye ayrılması arkadaki kapının açılmasının sebebidir. Kapı açılır. Elindeki kılıçla kişi uçarak içeri girer ve tavandan yukarıya çıkar. Burası 7. kattır. Tarik-i Müstakim burada tamamlanmıştır. Tarik-i Müstakim'in özelliği, altın kapıyla Tarik-i Müstakim'e girilir bu dünyadan. Altın kapıdan 7. gök katına ulaşılır. Yani zemin kattaki altın kapı Tarik-i Müstakim'e ulaştırır. 7. kattaki altın kapı ise Tarik-i Müstakim'in sonudur. 7. gök katına girişi temsil eder. Ve önce kader hücrelerinden çıkılır. Burası 3. sebildir. Tarik-i Müstakim 2. sebili oluşturur. Uzun yolculuk oradadır. 7 tane gök katının aşıldığı birer birer. Zamanı alan da sadece geniş ölçüde orasıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvufa adım atıldıktan sonra, yani İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmaya başlanmasından sonra tabiyetin arkasındaki süreç 5-6 aylık bir zamandır. 5-6 ay içinde ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu noktada kişinin ruhu henüz Allah'a ulaşmamıştır, 7. kata ulaşmıştır. Önce kader hücrelerini görür kişi, kendisine ait kader hücreleri üzerinden uçarak yapılan bir yolculuktan sonra 2. aleme ulaşır. Burası Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta durmaktadır. Allah Teala'nın bütün indirdiği kitaplar oradadır. Ve onun altında, etrafında 60 kişi olan devrin imamı onlara Ümmül Kitap hakkında öğretide bulunmaktadır. Bir kürsüde oturulmaktadır. Sağından ve solundan başlayan etrafındakiler, 60 kişiyi alacak olan kocaman bir kürsünün iki tarafında ara vermeksizin sıralanmışlardır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Kudret Denizi'nde dalmalar yapılacaktır. Derinlere kadar girinip Kudret Denizi'nin sırları çözülecektir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur. Beşinci alem Divan-ı Salihin'dir. Altıncı alem zikir hücreleridir. 2 metreden daha yüksek olan şeffaf, küresel bölümlerde, zikir hücrelerinde veli, Allah'a ulaşmak üzere son noktalı olan insanlar görevlerini yapmaya devam ederler. Bunlardan zikrini tamamlayan oradan ayrılarak Sitret-i Münteha'ya ulaşır indi ilahide. Sitret-i Münteha indi ilahinin en yüksek noktasıdır. Burada da 3. sebil sona erer. 3. sebil
soldan sağa doğru uzanan 7 tane saydığımız alemi ifade eder. 7.'si indi ilahidir. Onun en yüksek noktası ise o sondaki çok güzel renkleri olan ağaçtır. Ve oradan, bu ağaçtan Allah'a doğru ruh yükselir. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'a kavuşur, Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak Allah'a varıştır. Allah'ın zatında yok olmaksa fena filah olmak demektir. Fena yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. İşte fiziki sırat-ı müstakim burada tamamlanır. İki yatay, iki dikey yoldan ibarettir. Bunlardan en uzunu 7 kat yolculuğun tamamlanmasını ifade eden tarik-i müstakimdir. Birinci dikey yoldur. İkinci dikey yol Sitret-i Münteha'dan başlayarak Allah'a ulaştırır kişiyi. Allah'ın zatında yok olmak, ruhu Allah'a teslim etmektir. Burada üçüncü sırat-ı müstakimde tamamlanır. Buradan sonra dördüncü sırat-ı müstakim başlar. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği 25. basamakta son bulur. 25. basamakta 5. sırat-ı müstakim başlar. Nefsin Allah'a teslimiyle son bulur 27. basamakta. Sonra 6. sırat-ı müstakim başlar. Kişinin irşada ulaşmasıyla son bulur. Ve ondan sonra da 7. sırat-ı müstakim başlar. Bu iradenin Allah'a teslim edilmesiyle son bulan sırat-ı müstakimdir. Burada iradesi kişinin Allah'a bağlanır, Allah'ın iradesine ve Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisini verir. Burası 7. sırat-ı müstakimin sonudur. Son bulmaca burada çözülür. Allah'ın zatı burada görülür. Yani Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde onlara ahsenin hüsna vardır ve onun ziyadesi de vardır ifadesinde ziyadeyle adlandırılan husus Allah'ın zatının görülmesidir. Burada Allah'ın zatı görülür. Ve kişi tekamülünü burada tamamlar. İrşad makamının sahibi olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsini birer birer geçmişler. İrşad makamına tayin edilmişlerdir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İşte görünüyor ki ister Ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye gelenler, hepsi sevgili kardeşlerim, hepsi Allah'ın dostlarıydı ve irşat makamının sahipleriydi. Çünkü tabiinin onlara tabi olduğu bu tövbe yüzde kesinleşiyor. Ve onlara ihsanla tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim sahabeye tabi olunduğunu, ensara da muhacirine tabi olunduğunu, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz daha, belki de bize göre güzel. Size de öyle mi geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Daha güzel ne var ki? Bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir Allah sohbeti.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Müminin Suresinin 72. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em tes'eluhum harcan fe haracu rabbike hayrun ve huve hayrur razikin. Em yoksa veya tes'eluhum, onlardan istiyorsun, harcan, bir harç, bir ücret. Ve o zaman haracı, mükafatı, Rabbike, senin Rabbin, hayrın, daha hayırlıdır. Ve hüve ve o, hayrı, hayırlıdır, en hayırlıdır. Er razıkîn, rızık verenler, rızıklandıranlar. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o rızıklandıranların en hayırlısıdır. Öyle ise Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Asıl harç, rızık Allah'ın harcıdır, Allah'ın rızkıdır. Harcama kelimesi de, haraç kelimesi de, harç kelimesi de aynı kökten gelir. Üçü de harcamayla alakalıdır. Ve bir konuda birilerinden para istemek zamanımızda, hele bu kanunsuzsa, bunun da haraçtır. Ve ahlakın bu derece bozuk olduğu bir dünya üzerinde her an haraç müessesesi, rüşvet müessesesi çalışmaktadır. Allah Teala da onlardan harç mı, haraç mı istiyorsun? O tarzda bir haraç değil tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de söz konusu olan, ama harcamak için para manasına geliyor söz. Asıl Allah'ın harcı önemlidir ve hayırlıdır diyor Allah Teala. Ve ayet 73 ve inneke le ted'uhum ila sıratın müstakim. Ve inneke ve muhakkak ki sen ted'uhum, mutlaka onları davet ediyorsun, ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime, Allah'a götüren, Allah'a ulaştıran yola. Ve muhakkak ki sen mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun diyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabenin insanları sırat-ı müstakime davet ettiklerini söylüyor Allah Teala. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Yani kalbimizdeki basiret hastasıyla Allah'ı basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. Yani sırat-ı müstakim. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Sırat-ı müstakime çağırmak Allah'a çağırmaktır. Allah Teala diyor ki ve muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Allah'a davet ediyorsun.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruh vücudumuzdan ayrılır, Sırat-ı Müstakim'e ulaşır ve 7 tane gök katına yükselir, Allah'a ulaşır. Sırat-ı Müstakim Kur'an'ın temelidir. 4 tane Sırat-ı Müstakim üzerinden 4 ayda ayrı eğitim sürecini yaşar insanoğlu. Bir taraftan ruhu Allah'a doğru bir reel Sırat-ı Müstakim üzerinde seyri sülük yaparken sonunda Allah'a ulaşacaktır. Diğer taraftan fizik vücut kendi Sırat-ı Müstakim üzerinde her gün biraz daha Allah'ın emirlerine itaat etmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye doğru bir gayretin içindedir. Nefs, kendi Sırat-ı Müstakim üzerinde bir temizlenme, saflaşma, afetlerden kurtulma istikametinde bir Sırat-ı Müstakim üzerindedir. Fizik vücutta kemal derecelerinde olgunlaşmaktadır. Nefs de kemal dereceleri üzerinde olgunlaşmaktadır. Kendi Sırat-ı Müstakimleri üzerinde, Sırat-ı Müstakim üzerinde, asıl Sırat-ı Müstakim üzerinde olansa ruhumuzdur. O Allah'a ulaştıran Sırat-ı Müstakim üzerindedir. Ve irademiz de ayrı bir Sırat-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim üzerinde giderek güçlenmekte ve ona ihtiyacımızın kalmayacağı 19 defa müzeyyen olmuş bir noktaya doğru yürümekte olacaktır. Sırat-ı Müstakim Kur'an'ın temelini teşkil eder. Ayet 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innellezine la yu'minune bil ahireti anis sıratı le nakibun ve inne ellezine ve muhakkak o kimseler la yu'minune inanmazlar. Bir el ahireti, ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmazlar. Anis sırati yoldan lennakibun, mutlaka sapanlar, mutlaka sapanlardır, dalalette olanlardır. Cümlecikleri tamamlayalım. Muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sırat-ı müstakim ahirete ulaştıran yol, Allah'a ulaştıran yol. Ahirete mülaki olmak, Allah'a mülaki olmaktır. Allah-u Teala Araf 147'de kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse ve ahirete mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Aynı amellerin boşa gitmesini Kehf 105'te görüyoruz. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Birinde Allah'a mülaki olmak, ikincisinde ahirete mülaki olmak diye geçiyor. Diğer vasıflar ikisinde de aynı. Ahiret kelimesi birçok kişi için cennet cehennemi ifade eder. Aslında Allah-u Teala ahiret kelimesiyle hep
onu ifade ediyor. Allah'a ulaşma gününü. Yevmül ahireti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığı günün adıdır. Ve kim ahireti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dikkate almaz, ona inanmazsa onlar sırat-ı müstakimden, yoldan, sırattan, yani sırat-ı müstakimden sapanlardır, dalalette olanlardır. Bütün insanlar için sırat-ı müstakim söz konusudur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Her şey yerli yerine tam olarak oturuyor. Onlar ki Allah'a ulaşmaya, ahirete inanmazlar. Onlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Yani sırat-ı müstakim üzerinde olsalardı Allah'a ulaşmaya hem inanacaklardı, hem Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaklardı, hem de ruhları bu sebeple 14. basamaktan sonra fizik vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerinde olacaktı. Öyleyse buraya tutumuzu alalım. Bu ayet önemli. Müminin 74. Muhakkak ki ahirete inanmayanlar sırat-ı müstakimden sapanlardır. Net ve açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar sadece ahiret gününe inanmayanlardır. İnansalar zaten Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Kurtuluşun orada olduğunu öğrenecekler. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Velev rahimnahum ve keşefna ma bihim min durrin leccu fi tuyanihim yamehun. Velev eğer rahimna rahmet, merhamet ettik. Hum onlar ve keşefna ve biz giderdik. Açtık. Ma şey bihim onları min durrin bir zarar. Bir zarardan le mutlaka elbette leccu ısrar ettiler, devam ettiler. Fi içinde tuyanihim onların azgınlıkları. Yamehun bocalıyorlar, şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Ve eğer onlara rahmet edip, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Eğer onlara rahmet edip, merhamet edip, onlara zarar veren, sıkıntı veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi.
Allah'ı tanımayan, Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmayan, Allah'ın bütün insanları sadece mutluluğa ulaştırmak istediğinden habersiz olan zavallı insanlar, oruç tutmayı Allah'ın işkencesi gibi düşünenler, her Allah'ın emrini üzerlerine bir yük gibi alanlar ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, şeytanın devamlı tesiri altındaki zavallılardır. Allah yolunda Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe hedeflere gidilir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman bu insanlardan hiçbirisi böyle kalamaz. Şaşkınlığı gider, Allah yolunda kendisini seferber eder ve mutlaka mutlu bir insan olur. Ve 76. ayet-i kerime ve lekad ehaznahum bil azabi fe meste canu li rabbihim ve ma yetedarreun. Ve lekad ve andolsun ki ehaznahum, biz onları yakaladık. Bir el azabi, azap ile. Ve o zaman fakat mestekânû, boyun eğmediler li rabbihim, Rablerine. Ve ma yetedarreûn, ve yalvarıp dua etmiyorlar. Ve andolsun ki biz onları azaba aldık. Yani azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmiyorlar.

boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Allah Teala insanlara fırsat verir. Sonra da onların düzelmeleri istikametinde onlara azap da verir. Ama o insanlar yalvarıp yakarmazlar Allah Teala'ya. Ve hatta isyanları için sebep olur. Allah Teala bir zelzele felaketi verir ve insanlar bunun sebebinin Allah'tan geldiğini, ölen insanların ömürlerinin orada bittiğini ama bütün insanlar için bir ders olduğunu, Allah'ın emirlerine itaat edilmesi lazım geldiğini düşünecek yerde Allah'a isyan ederler. İşte Allah Teala biz onları azapla yakalayabildik, yakaladık, azap ettik ama onlar bize yalvarıp yakarmadılar diyor. Her devirde bu tarz olaylar olur. Bizim ülkemizde de olmuştur. İnsanların büyük kısmı ne yazık ki gerçek anlamını hiç anlamamışlardır zelzelenin. Bismillahirrahmanirrahim. 77. ayet-i kerime. Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedidin iza hum fihi müblisun. Hatta nihayet oluncaya kadar, hatta iza fetahna açtığımız zaman aleyhim onlara baben kapı. Za azabin, azap sahibi, şedidin şiddetli, iza olduğu zaman hum onlar fi içinde sun. Ümitsizliğe düşenler, umutlarını kaybedenler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca o zaman onlar ümitsizlik içinde yani ümitsizliğe düşenler oldular.

ümitsizliğe düşenler oldular diyor Allah-u Teala. Bir azap kapısı açmış önce, hiç boyun eğmemişler, yalvarıp dua da etmemişler. Onların üzerine şiddetli bir azap kapısı açıyor Allah-u Teala. Bu sefer ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oluyorlar. İkisinde de kendilerinden bekleneni gerçekleştirmiyorlar. Allah-u Teala azabı o insanları kurtuluşa ulaştırmak için veriyor. Azaptan gerekli destekleri alsalar, Allah'a yönelseler, o insanlar hem cennet saadetinin sahibi olacaklar, hem dünya saadetinin sahibi olacaklar. Ama onlara gelen azap, Allah'ın fizik standartlarına verdiği olaylar, ya onları hiçbir şekilde tesir etmiyor, onlara doğruyu bir türlü anlayamıyorlar, ya da ümitsizliğe düşüyorlar. İkisi de yanlış. Olması lazım gelen şey, Allah'ın mutluluk kapılarını açmak için hemen harekete geçmek. Sadece yapılacak olan şey son derece basit. Sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Bismillahirrahmanirrahim. 78. ayet-i kerime. Ve hüvellezi enşe'e lekum müs sem'a vel efsara vel efidete kalilen ma teşkürun. Ve hüve ve o ellezi ki o enşe'e inşa etti, yarattı lekum sizin için es-sema işitme hassası vel efsar ve görme hassası ve el efidet ve fuat hastaları. Kalilen ma ne kadar az teşkürün şükrediyorsunuz. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası.

idrak hasaları inşa eden, yaratan odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Evvelki ayetlerle bunu bağlarsak şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği her ceza bizi ümitsizliğe düşürecek yerde o cezayı bir daha tekrar ettirmemek için ondan ders alabilirsek eğer bize faydalı olur. Ülkemizin bütün dünyada Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır. Bütün insanlara Allah-u Teala ceza verdiği zaman o cezayla o insanları sadece ikaz etmek ister. Güzele dönüş için, doğruya dönüş için bir fırsattır. Allah'ın verdiği her ceza bir fırsatı ifade eder. Onun için Allah-u Teala bize önümüze getirdiği olaylardan gerekli ibret dersini çıkartabilelim diye görmek için gözler, işitmek için, görmek için görme hassası, basar, işitmek için işitme hassası semi, idrak etmek için idrak hassası fuat vermiş ve böylece olaylardan gerekli dersi çıkaralım da doğruya yönelelim, mutlu olalım diye Allah-u Teala bunu yapıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte ne yazık ki insanlar Allah'ın verdiği her olayın arkasından Allah'a şükredecek yerde hep ya isyan etmişler ya da tamamen ümitsizliğe düşmüşler. Bütün bunların arkasında sadece şeytan var ve insanlarla her an konuşabilmek imkanının sahibi olduğu için ve insanlar onun söylediklerini kendi düşünceleri zannettikleri için İblis insanları kolayca kandırabiliyor. İnsanlara o işlerinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri onlara işletmeye çalışan, emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışan sesin kendi sesleri olmadığını, İblis'in sesi olduğunu anlatmak, öğretmek mecburiyetindeyiz. Salim düşüncenin Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmek olduğunu anlatmalıyız. Böylece bir muhteva kazanacak insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve 79. ayet-i kerime ve huvellezî zera'akum fil ardı ve ileyhi tuhşerûn ve huve ve o ellezî ki o zera'akum sizi yaratıp çoğalttı, yaydı fi el ardı arzda yeryüzünde ve ileyhi ona tuhşerûn haşrolunacaksınız. Sizi arzda yeryüzünde sizi yaratıp çoğaltan, yayan odur. Ve ona haşrolunacaksınız. Döndürüleceksiniz. Bütün insanların yeryüzünde yaratılması, çoğalması Allah'ın eseridir. Bir Adem Aleyhisselam'la bir Havva Anamızdan bugün dünya üzerindeki 6 milyar insan oluşmuştur. Kaldı ki bunlar da, bu 6 milyar insan da Nuh'un gemisiyle birlikte sağ kalabilenlerden türemiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın türemeyi
nasıl gerçekleştirdiğine dikkatle bakalım. İnsanlar çoğalıyor ama yeryüzünde onları besleyecek olan gıda maddeleri de çoğalıyor. Çok daha fazlasını da dünya üretmeye müsaittir. Bunların hepsinden gerekli dersleri çıkarmak lazım. 80. ayet Müminin Suresi ve Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yuhyi ve yumitu ve le huhti lafulleyli ve nehari efela takilun. Ve hüve ve o ellezî ki o yuhyi diriltir, yumitu ve öldürür. Ve lehu ihtilafu ve lehu ihtilafu ve ihtilaf karşılıklı dönüşüm ona ait. Elleyli gece ve ennari ve gündüz. E mı fe hala la takülün. Hala la takülün akıl etmiyorsunuz. Ve hayat veren ve öldüren odur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü ona aittir. Onun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? İnsanlar kendilerine hayat veren şu dünyayı onlar için yaratan Allah'ı yok sayıyorlar. Nasıl var olduklarını, nasıl 70 trilyon hücreden oluştuklarını, her hücrelerinde 23 çift kromozom bulunduğunu bilmiyor sanki insanlar. Sanki bunlar kendi kendilerine oluşmuşlar. Allah'ı ait olduğu yerde görmüyorlar. Ve bunun neticesi akıl etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar. Ne yazık ki Allah'ın hedefiyle serbest irade verdiği insanların vücuda getirdikleri dünya hayatı birbirinden çok uzak standartlarda tahakkuk etti. Allah-u Teala'nın zorla işi yoktur. Serbest irademizle doğruya ulaşmamızı, kurtulmamızı, cennet ve dünya saadetini mutlaka kazanmamızı ister. Bunun içinde bizden istediği tek bir şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsak dilemeyiz. Allah-u Teala bize zorla bunu yaptırmaz. Ama cezasını ödemek mecburiyetinde olan biziz. Ya yaratıcının bizi mutlu etme konusundaki o bizi, bizim kendimizi sevdiğimizin belki bin katı seven Allah'ın bizim kurtuluşumuz için ortaya koyduğu reçeteyi tatbik etmediğimiz sürece başkalarına değil kendimize zulmederiz, kendimizi cehenneme mahkum ederiz. Allah'ı hiçe saymakla aslında kendimizi hiçe sayarız ve hem bu dünyada zebun oluruz, devamlı huzursuzluk içinde yaşarız, hem de öldükten sonra kıyametten sonra cehenneme gideriz. Öyleyse bu akıllılık mı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? 81. ayet-i kerime. Bel kalu misle ma kalel evvelun. Bel hayır, kalu dediler. Misli, aynısı, benzeri, makale dedikleri şeyler söyledikleri el evvelün, evvelkiler. Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Hep aynı şeyler söyleniyor insanlık tarihi boyunca. Bir taraftan Allah-u Teala insanları mutluluğa çağırıyor. Bir taraftan da insanlar bu mutluluk çağrısını büyük kesim olarak mutlaka reddediyorlar. Ne yazık ki böylece insanlar kendilerini
hem dünya saadetinden mahrum ediyorlar, hem de cehenneme mahkum ediyorlar. Ahiret saadetinden de mahrum ediyorlar. Ayet 82. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu iza mitna ve künna turaben ve izamen inna le mebusun. Kalu dediler, mı? İzamitna öldüğümüz zaman, izamitna öldüğümüz zaman mı? Öldüğümüz zaman ve künna biz olduk, turaben toprak ve izamen ve kemik. Mı? İnna muhakkak gerçekten le mutlaka mebusun, bahs edilenler, yeniden diriltilenler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beas mı edileceğiz? Yeniden mi diriltileceğiz? Dediler. İnsanlar buna bir türlü aklı ermiyor. Toprak olduktan sonra, kemik olduktan sonra insan nasıl dirilir? Bilmiyorlar ki zaman geriye dönecek. Canlı olduğumuz noktaya ulaştığı zaman oradan canlı olarak çıkacağız. Çünkü zaman geriye dönmüş olacak. Yaşadığımız güne geri dönmüş olacak. Acaba anlatabiliyor muyuz? Zaman bizim canlı olduğumuz güne ulaştığı zaman biz zaten canlıyız, hayattayız. O günlere ulaşmadan evvel hayatta olmuş olacağız. Vücudumuzun toprak olmasından evvelki noktada var olacağız. Ve orada da zaten kalmadan indi ilahiye, mahşer meydanına ulaşacağız hepimiz. İnsanların buna bir türlü aklı ermiyor. Bir defa zaman kavramını bilmiyorlar. Kıyametin neden kopacağını bilmiyorlar. Kainatın nasıl yaratıldığını bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve de her şey zanlar üzerine kurulmuş. Bir sürü yanlışa insanlar inanıyor. Ayet 83. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat ve itna nahnu ve abauna haza min kablu in haza illa esatirul evvelin. Lekat andolsun ve itna biz vaat edildik, bize vaat edildi. Nahnu biz ve abâne ve babalarımız haza bu min kabli daha önceden in haza illa bu ancak esatiru, esatirler, efsaneler el evvelin, evvelkiler.

Andolsun ki bu bize vaat edildi. Ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir.

Yani bunu geçersiz bir tehdit olarak düşünüyor insanoğlu. Bunun hiçbir hükmü yok diyor. Hayat bu kadardır, bu dünyadaki kadardır. Bugün varız, yarın yokuz. Öyle cennet, cehennem falan diye bir şey yok. Bu düşünce tarzıyla insanların %90'dan fazlası mutsuz. O akıllarını kendi akıllarının huzurları içinde kullandıkları zaman hep varacakları yer yanlış zanlarıyla hareket ediyorlar. Ve her şey onların mahvına doğru onları götürüyor. Allah razı olsun. Ayet 84. Kul li menil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Kul de limen kimin el ardu arz yeryüzü ve men ve kimseler fiha onun içinde orada in kuntum eğer siz olduysanız ta'lemun siz biliyorsunuz. De ki

De ki arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin, yeryüzünün içindekilerin kimin olduğunu

arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız, söyleyin kelimesini yazmamış Allah Teala, ama bunun manası eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Arzın, yani yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız, o zaman söyleyin. Kimin? Yeryüzü ve onun içindekilerin hepsi Allah'ın. Sevgili kardeşlerim, bizler sadece birer yaratıkız. Onun tarafından yaratılmış olan birer mahluk, birer yaratık. Ve sahibimiz O'dur. Sadece bu küçücük dünyamızı değil, sadece bizim güneş sistemimizi değil, 2,5 milyar güneş sistemi onun tarafından yaratılmış. Büyüklüğü düşünce bazında bile bir araya getirmek zor. O Allah'tır. Sonsuzu yaratan Allah. Seyyekulüne lillah. Lillahi lillah kul efela tezekkerûn. Seyyekulüne diyecekler li Allahi Allah'ın kul de e mı fe a tezekkerûn. Hala tezekkür etmezsiniz. Allah'ındır diyecekler. De ki hala tezekkür etmez misiniz? Akıl etmez misiniz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz?

akıl etmeyecek misiniz? Yani diyor ki Allah Teala, aklınızı başınıza toplayın. Kainatı da ben yarattım, dünyayı da ben yarattım, sizi de ben yarattım. Eğer yaratmasaydım şu anda yoktunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri yaratmış ve hayattayız. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki niçin yaratıldığımızı bize öğretti. Daha çok teşekkür ederiz, hamd ederiz, şükrederiz ki bizi bu öğretisiyle mutlu kıldı. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Ve 86. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul men Rabbüs semavatil semavatis seb'i ve Rabbül arşi arşil azim. Kul de men kim Rabbü Rabb es semavati semalar es seb'i yedi ve Rabbü ve Rabbi el arşi arş el azim büyük. De ki yedi kat semaların yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi kimdir? Yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi kimdir? Yedi kat gökler. Sadece dünyamızın etrafındaki yedi katmandan bahsetmiyoruz. Bizim bulunduğumuz bu küçücük gezegenden Allah'a kadar uzanan bir yolculukla ruhumuzun takip ettiği yolu yedi tane gök katını aşarak geçmesi söz konusu. İşte o yedi kattan bahsediyor Allah Teala. Yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi.

Arş Allah Teala'nın dizaynı. Ümmül Kitap arştadır. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda boşlukta duran tahtlar, onlar da arştadır. Allah da arştadır. Yani yaratılan hududun bittiği yerden sonraki kesim arş adını alır. Allah da arştadır, arşın sahibidir ve kürsisi arşın arştadır. Seyyekulüne lillahi kul efela tettekûn. Seyyekulüne diyecekler li Allahi, Allah'ın kul de ki felat ettekun, hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? Takva sahibi olmak, bütün bu ilmin sahibi olmak demek. Takva sahibi olmak, bütün bu ilimden kâm alıp Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan yeni bir hayata girmek demek. İnsanlar bunu düşünemedikleri sürece bu dünyada dünya için yaşayacaklar. Sonra da bu dünyada hiçbir mutluluğu yaşayamadan ot gibi bir yaşantıdan sonra bu dünyadan ayrılacaklar ve kendilerine yazık edecekler. Gidecekleri yerde cehennem olacak. Sadece Allah'ın ilmini bilmiyorlar diye. Ve 88. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul men bi yedihi melekutu kulli şeyin ve ve yu'ciru ve la yu'caru aleyhi in kuntum ta'lemun. De ki men kim bi yedihi onun elinde melekutu mülk yönetim idare kulli şeyin her şey ve hüve ve o yücürü korur himaye eder ve la yu'caru ve korunmaz korunmaya ihtiyacı olmaz aleyhi onun üzerine ona in kuntum eğer siz olduysanız talemun siz biliyorsanız.

Şayet biliyorsanız. Söyleyin. Her şeyin mülkü, yönetimi peki, şayet biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü yani yönetimi idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir?

her şeyin mülkü, yönetimi, melekutu elinde olan Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk. Allah bütün Resullerine mutlaka yerlerin ve göklerin melekutunu gösterir. Allah korur, kendisinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Ve 89. ayet-i kerimede cevap geliyor. Se yekulune lillahi kul fe enna tüsharun. Se yekulune diyecekler li Allahi, Allah'ın. Kul de fe o zaman öyleyse enna nasıl tüsharun, aldatılıyorsunuz. Allah'ındır diyecekler. De ki öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Büyüleniyorsunuz.

Ve 90. bütün insanlar şeytanın onlara olan tesiri sebebiyle aldatılıyor. Yani bir nevi büyülenme olayı. Sihir, şeytanın zulmani ilimlerinden bir tanesidir. Ve insanları iblis sadece kandırır, yalan söyler. Ve 90. ayet-i kerime, Bel ateynâhum bil hakkı ve innehum lekâzibûn. Bel hayır bilakis ateynâhum biz onlara getirdik. Bil hakkı hakkı ve innehum ve muhakkak onlar elbette gerçekten mutlaka kâzibûn, tekzip edenler, yalanlayanlardır. Hayır, onlara hakkı getirdik. Ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır.

Mettehazallahu min meledin ve ma kâne me'ahu min ilahin izen lezehebe kullu ilahin bima halaka ve la ala ba'dühüm ala ba'd. Sübhanallahü amma yasifun. Mettehazallahu Allah edinmemiştir min meledin bir çocuk ve ma kâne ve olmamıştır yoktur me'ahu onunla beraber min ilahin bir ilah. İzen öyle olsaydı o takdirde le mutlaka zehebe gitti giderdi. Kullu ilahin bütün ilahlar bima halaka yarattığı şey ve le ve mutlaka ala üstün badühüm ala badin onların bir kısmı bir kısmına. Sübhanallahi Allah sübhandır, münezzehtir. Amma anma şeylerden yasifun vasıflandırıyorlar. Allah çocuk edinmemiştir. Ve onunla beraber başka bir ilah olmamıştır. Hatta buraya bir hiç kelimesini ilave etmekte fayda var. Hiç olmamıştır. Ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah bir defa daha altını çizerek tek bir ilah olduğunu, başka bir ilah olmadığını söylüyor. Eğer diyor göklerde ilahlar olsaydı birbirleriyle devamlı kavga halinde olurlardı. Ve üstün olanlar bir kısmı bir kısmına mutlaka üstün gelirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ilmi her şeyin üzerindedir. Bütün kainatı, kainatları, zahiri alem, berzah alemi, gayb alemi, berzah alemi, emr alemi, zünvani alem, 6 tane alem, 3 asıl 3 zıt olmak üzere 6 alemi 6 yönde yaratan Allah her şeyin sahibidir. Tek Allah'tır. Allah razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz. Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız daha. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daha henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez, namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah-u Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah-u Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir. Ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu? O da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım,
Daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne ka küfte, o ka ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tart olacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde, ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2,4 saat, yani 24 saatin 10'da 1'i kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz 10'da 1'dir. Günün 4'te 1'i kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, 4'te 1'dir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize.
Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet, mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gidişer gidişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da Sitetin Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukta mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daim zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daim zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daim zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar,
nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Önce kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların girişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman orada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri sülük, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta suvarılma havuzlarında bütün ruhlar suvar alırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde ederler.

6. katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kıpkaz kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh. Ve bu

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta, sağ kanat velisi, sol tarafta, sol kanat velisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Bu arada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Hullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirde bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. الفاتحة مع الصلاة

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahd. Ahd müessesesi Allah ile olan ilişkilerimizde önemli bir yer işgal eder. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün Adem oğullarını birbirinin sırtlarından çıkararak huzurumuzda hepsini topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı,

Onlara şahit kıldım diyor Allah-u Teala. İşte olay bu olay. Acaba bundan sonra ne olmuş? Fizik vücutlarımızı ve ruhlarımızı, nefslerimize şahit tutmuş Allah Teala kıyamet günü, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da sizlerden misak almıştı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün, Elestü bi Rabbiküm günü, Allah Teala bütün insanlarla konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sual, cevap, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki: Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, misak istiyorum. Ey ruhlar, ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi? Diyor Allah Teala. Biz de diyoruz ki işittik. Allah Teala buyuruyor ki: Öyleyse itaat edin. Ruhlar, biz hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair Allah'a misak veriyor. Fizik vücutlar, biz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyor.

Neflerse nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Burada her şey bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ayet-i Kerime işittik ve itaat ettik dediniz diyor. Allah-u Teala'nın bu talebi üzerine, sözlerimi işittiniz mi talebi üzerine diyoruz ki, semina, işittik. Allah-u Teala da ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden, ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd istiyor. Biz de bu yemin, misak ve ahdi veriyoruz, emre itaat ediyoruz. Her şey bitiyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır, bitmiyor. Bu noktadan sonra devam ediyor olay. Devam ediyor, ne oluyor devam edince? Devam edince farklı bir olayla karşı karşıya oluyoruz. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor. Allah'ın iradesi. Ve bizim irademize sesleniyor. Senden ne diyor

misak istiyorum. Sen de bana teslim olacaksın diyor ve irademizle Allah-u Teala'ya misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim olması konusunda irademiz Allah'a misak veriyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş ama irademiz de Allah'a misak vermiş. İrademizin Allah'a teslimi sadedinde. İşte bu misake baktığımız zaman bu misakin, iradenin teslimi misakinin gerçekleşebilmesi önce ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra da nefsimizin Allah'a teslim olmasını gerektirir. Bu üçü Allah'a teslim olmazsa, olmamışsa irademizin Allah'a teslimi hiçbir zaman mümkün değildir. 22. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Affedersiniz, 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur, Allah'ın zatında yok olarak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim olur. Böylece Allah'a verdiğimiz yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de nefsimizin verdiği, affedersiniz, irademizin Allah'a verdiği misaki de gerçekleştiririz. Peki, hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala bir de bizden ahd istiyor. İşte Allah'ın bizden istediği bu ahd, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi bütünüyle emreden bir müessesedir. Ne olmuştu? Ruhumuz Allah'a misak vermişti teslim alacağına dair. Fizik vücudumuz ahd vermişti. Nefsimiz yemin vermişti. Bunları yerine getirmek, yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmekti. Bunların ötesinde Allah-u Teala irademizden misak istiyor, irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. Her birisi ait olduğu asıldan isteniyor. Ruhtan isteniyor, fizik vücuttan isteniyor, nefsten isteniyor ve iradeden isteniyor. Peki bunların hepsinden birden istenen bir yemin var mı? Bir yemin türü var. Onun da adı ahd. Ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimi emri. İşte böyle bir müessese söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu konuları muhteşem bir şekilde açıklamış Kur'an-ı Kerim'inde. Nasıl biz Allah'a yemin, misak ve ahd vermişsek, arkasından irademiz Allah'a bir de misak vermişse, arkasından dört tanesi birden Allah-u Teala'ya ahd vermişlerse, toplamı birden, hepsi bir aradayken, Allah'a verdikleri yeminin türü ahd oluyor.
Allah-u Teala'nın cephesinden de duruma bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun ve müşriklerden olmayın diyor Allah Teala. Ama orada bitmiyor ayet-i kerime. Diyor ki Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız. İşte bu takva son takvadır. Sakın Allah'ın sırat-ı müstakiminden ayrılmayın diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Burada Allah'ın ahdi ve vasiyeti geçiyor. Konuyu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmemiz için Allah'ın bizden aldığı misak. Bizim misakimiz, irademizin Allah'a teslim olmak konusunda Allah'a verdiği bizim misakimiz Allah'ın ahdini oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ise bizim ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz Allah'ın vasiyetidir. O vasiyeti yerine getirin ki asıl takvanın sahibi olasınız diyor Allah Teala. Bu takva bir hakkın takvadır. Takvaların en üst kademesidir. Ruhun da, veçin de, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala

insanların Allah'a verdiği misaklerini ve yeminlerini yerine getirmelerini istiyor.

insanların Allah'a verdiği yeminler, ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminleri. Buna misakimiz eklendiği zaman, irademizin Allah'a verdiği misak eklendiği zaman, bu hepimizin ahdi oluyor. Bu ahd, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği yemin, misak, ahd ve misakin bütününü içeriyor ve sadece ahd adını alıyor. Dört teslim birden. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah cephesinden baktığımız zaman bu Allah'ın bize olan vasiyetidir. Böyle olun ki diyor, Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki bir hakkın takvaya ulaşasınız. Nihai takvaya ancak böyle ulaşılabiliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala burada da konuya aynı standartlarda açıklama getirmiş. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقَ diyor. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ ifa ederler. اَلَّذ۪ينَ onlar ki يُوفُونَ ifa ederler. بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani iradelerini Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmekti. Allah'ın ahdini ifa ederler ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Böylece misaklerini bozmazlar diyor. İşte her kim Allah'ın ahdini ifa ederse, misakini bozmaz. Allah'ın ahdi neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Bizim irademizin Allah'a verdiği misak neydi? İrademizin Allah'a teslimiydi. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Ve iradenin Allah'a teslimi bizim irademizin Allah'a verdiği misaki ifade eder. Allah açısından da irademizin teslimini isteyen emir Allah'ın ahdidir. Öyleyse ayet-i kerime son derece açık bir şekilde bunu içeriyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a tesliminin hepsini değil, irademizin Allah'a teslimini içeriyor. Ama ne var ki ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmezsek irademizi hiçbir şekilde Allah'a teslim etmemiz mümkün değildir. Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi irademizin teslimi, misakimiz irademizin teslimi. Allah'ın ahdini ifa eden iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ama daha evvel mutlaka ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim etmiş olması da asıldır. Burada وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar misaklarını bozmazlar sözü. Bir sonraki ayet-i kerimede çok güzel bir netice değişikliğine sebebiyet veriyor.
Allah-u Teala onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra 22. ayette, 21. ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıran bu insanlar ne yapmışlar? Misaklerini bozmamışlar. Ne demiştik? Ruhumuz Allah'a ezelde misak vermiş. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi konusunda. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz Allah-u Teala'ya misak vermiş. Allah'a nefsimizin teslimi konusunda. Ruhumuzun yemini misak, fizik vücudumuzun yemini ahd ve nefsimizin yemini yemin. Burada Allah Teala Rad 20'de onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmazlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmaktı. Onu gerçekleştirirler diyor Allah Teala. Onlar Allah'a Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse irademizi Allah'a ulaştırmak gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak gibi bir temel görevimiz var. Bu ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasıdır. Adı da misak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve onlar misaklarını bozmazlarla 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ama Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsak o zaman da irademizin misaki çıkıyor ortaya. İkisi birbirinden çok farklı iki hüküm doğuruyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Ayet-i Kerime'nin devamında اَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Ve Allah Teala diyor ki onlar Allah'ı, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Onlar misaklerini bozmazlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az oluşundan korkarlar. Ve yahşevne rabbihum, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabbihum, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu ayette bulunan bu Allah'ın zatını dileme müessesesi iki nevi dilemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması. 21. basamaktaki bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileriz, mürşidimize ulaşıp tabi oluruz ve 7 safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. 7 tane gök katı aşar ruhumuz ve ruhumuz Allah'a ulaşır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatını dilemeyi ifade eder. Ulaştırmak üzere. Ama bir de Allah'ın zatını görmek üzere Allah'ı dilemek var. Bu dilek, Allah'ın zatını böyle dilemek, ta en son basamağı ifade eder. 28. basamağın 5. kademesini. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi iradenin Allah'a teslimi. Neyi sağlar bize? Allah'ın zatını görmeyi sağlar. Allah'ın zatını görmeyi sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlerle değil, baş gözleriyle değil, buradaki gözle, kalp gözüyle. Allah Teala iradesini Allah'a teslim eden kişiye rü'yetullah'ı nasip eder. Allah'ın zatının görülmesini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Gördüğümüz şey Allah'a ulaşmayı dilemek iki veçe içerir. İki safa içerir. Birinci safhada Allah'ın zatına insanın ruhu ulaşır. Allah'ı dilemenin birinci safhasıdır bu. Son safhada ise Allah'ın zatı görünür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmayı Allah Teala ona nasip kılmışsa o kişi mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir ve irşat makamının sahibi olacaktır. O noktadan sonra olaylar birbirini takip eder. Ve de kişi Allah-u Teala'dan tam 19 mertebe müzeyyen olma,
müessesesini Allah'ın kendisine ihsan etmesini bekleyerek bu istikamette Allah'a devamlı taleplerle ulaşır. Zikrini arttırmıştır. Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Salah nuru vermiştir. Günahlarını sevaba çevirmiştir. Ve onun iradesini teslim almıştır. Ard arda bu olaylar vücuda gelir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala hem iradenin Allah'a teslimini hem ruhun Allah'a teslimini misak adıyla öyle ustaca kullanmış ki konunun başıyla sonu arasında tam bir denge, tam bir ahenk kuruluyor. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesini bütün olarak alanlar için Allah'ın zatının görülmesi söz konusu. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinin onlar misaklarını bozmazlar kesimiyle ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesini, yani 21. ayet-i kerimeyi birleştirirseniz, o zaman gene Allah'ı dilemek ama Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek oluyor. İkincisini de ifade ettiğini, yani Allah'ın zatının görülmesini de ifade ettiğini nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman, Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinden sonra 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ve 23. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, o kişilerin gideceği yerden bahsediyor Allah Teala. Adın cennetlerine girerler onlar diyor. O kişilerden bahsediyor. İradelerini de Allah'a teslim eden kişilerden. Onlardan Allah Teala her zaman onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir şeklinde bir bahisle bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, işte burada bir sonuç var. Allah Teala muhteşem bir statü içinde hem ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya misak adını vermiş, bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz olarak değerlendiriyor, hem de sadece irademizin teslimine de gene misak diyor. Hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ahd diyor, bizim ahdimiz, hem de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsine birden teslim ettiğimiz bir statü içinde Allah-u Teala bir açıklamayı getiriyor bize. Allah-u Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir muhteşem dizayn kurulmuş ki ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman her ayette birbirini tamamlayan bir açıklama buluyorsunuz ve karmaşık olan hüviyet neticede çok açık bir hüviyete dönüşüyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın tefsiri insanlar tarafından yapılamaz. Kur'an'ın tefsiri
Allah Teala'nın öğretisiyle gerçekleşen bir müessesedir. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Bu kavramlar ayrı ayrı ayetlerde öyle bir şekilde Allah Teala tarafından dizayn edilmiş ki tam anlattığımızı açıklıyor Allah Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize Allah Teala Kur'an'ı öğretti. İşte bu yemin, misak ve ahd müessesesi de iki ahd, iki misaktan oluşan, bir de yeminden oluşan Kur'an-ı Kerim'in açıklamalar dizisi. Ancak Allah Teala açıklamayı yaparsa aydınlanır. Yoksa çok karmaşık mefhumlar olarak değerlendirir insanlar. Allah Teala kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diye bir ifade kullanıyor. Ali İmran Suresinin 67. ayet-i kerimesinde. Yeminleri ruhun ve için nefsin teslim edilmesini ifade ediyor. Yemin, misak ve ahd. Ve Allah'ın ahdini deyince Allah Teala, yemin, misak ve ahdin arkasından Allah'ın ahdi geliyor. Yani irademizin teslimi geliyor. Kelimelerin muhtevasından, cümlenin gelişinden hep aynı neticeleri çıkartıyorsunuz. Ama Allah Teala size bunu öğretmişse tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı bize nasip kıldı. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: berekatuhu.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Şeytanı cümle bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız sırat-ı müstakim nedir diye size şöyle cevap vereceklerdir. Doğru yol. Veya şöyle cevap vereceklerdir. Dost doğru yol. Sırat-ı müstakim bir anlamda gerçekten doğru yoldur. Yolun doğrusu sırat-ı müstakimdir. Ama sırat-ı müstakime doğru yol diyenler, sırat-ı müstakimi asli gayesinden saptırmış olmuyorlar mı? Allah Teala sırat diyor, yol demek. Müstakim, istikamet üzere istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a istikametlenmiş bir yol. Enfal suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim için sıratı yol ileyye bana müstakim istikametlenmiş. Bana istikametlenmiş olan yol diyor Allah Teala. Allah'a istikametlenmiş olan bir yol. İşte o yol sırat-ı müstakimdir sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah Teala Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde diyor ki ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden peygamberlerin seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Enam 88'de de Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Şirk koşsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, onlar şirkte olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de bütün amelleri heba olur. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri
mutlak olarak boşa gidiyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, müminler, iman edenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarının örtüldüğünü görüyoruz. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kazandığı derecelerin heba olduğunu görüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemenin temel olduğunu, olmazsa kişinin amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişilerin gideceği yerin cennet olması mümkün değil. Şirk koysalardı ne olurdu? Şirk koşmak Allah'a ulaşmayı dilememek demek. İşte şirk koysalardı amelleri yapmış olduğu şeyler, ameller boşa giderdi diyor Allah-u Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde söylediği şeyi Allah-u Teala Enam 88'de daha açık bir ifadeyle söylüyor. Şirk koşanların amelleri heba olur. Kimler şirk koşarlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi. Rum 31'de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece müşriklerden olmayın diyor. Şirk koşanlardan olmaktan kurtulun diyor. O müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor. İşte burada Allah-u Teala eğer şirk koysalardı yapmış oldukları ameller heba olurdu diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi onların amelleri boşa giderdi. Böylece hem Enam suresinin 88. ayet-i kerimesi hem de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a şirk koşan kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Nisa 175'e baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve açık ve kesin bir şekilde bunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala Yunus suresinin 25
ve 26. ayetlerinde şunları söylüyor. Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime iletir. Onlara asen-ül hüsna ve ziyadesi var diyor Allah Teala. Yunus 26'da. Onlara asen-ül hüsna ve ziyadesi var. Öyleyse bu ayete baktığımız zaman Allah Teala'nın çok açık bir ifade kullandığını görüyoruz. Allah'a davet söz konusudur. Aslında davet kelimesini kullanmamış. Allah Teala Allah'ın oradaki ifadesi teslim yurdu değil, selam yurdu. Ama aslında teslim yurduna davet ettiğini çıkartıyoruz neticeden. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah selam yurduna davet eder diyor. Ama kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte sırat-ı müstakime ulaştırır dediği için Nisa suresinin 125. 175. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Orada görüyoruz ki Allah kime, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Neden? O kişinin nefs tezkiyesine başlar. Bu o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmeye ve orada yerleşmeye başlaması demektir. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'ın zatına ulaştıran yolmuş. İşte sonuç, onlara ahsen-i hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var diyor. Allah'ın zatını görmek. Öyleyse sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bu bir sırattır, yoldur. Ama sırat-ı müstakim istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a. Enfal suresi 41. ayet-i kerime. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ve lâ tettebûhû sübûle. Başka yollara tabi olmayın. Fe teferreka bikum ansebînî. Çünkü onlar o zaman sizi
Allah'ın sebilinden, Allah'ın yolundan tefrik ederler, ayırırlar. Zalikum vasakum bihi. Lealekum tettekun. İşte böylece size onunla vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani Allah'a ulaşmayı dilersiniz diyor Allah Teala. Enfal suresinin değil, Hicr suresinin 41. ayeti kerimesi. Kale haza sıratın aleyye müstakim. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Allah Teala böyle buyurdu. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinin 41. ayeti kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim sizi Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol dört kesimi oluşturur. Dört yolu birbirine bağladığınız zaman sizi Allah'a kadar ulaştıran bir bütünle karşılaşırsınız. Evvela hangi dergâhta mürşidinize tabi olduysanız, tabi olduğunuz noktada yolunuz başlar. Artık sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu birinci sebildir, yatay sebildir. Sizi o bulunduğunuz dergâh hangi mürşide tabi olduysanız onun dergâhından alır, bizim dergâhımıza getirir. Ana dergâha getirir. Bütün insan ruhlarının her gün seyri sülük isimli bir yolculuğa başladığı ve mutlaka o gün o yolculuktan Allah'ın katına kadar, yedinci kata kadar çıktıktan sonra tekrar geriye döndürüldükleri bir müessese. Öyleyse hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının dergahına, ana dergaha kadar olan yatay yol, bu gözlerle görünmeyen ruhların takip edeceği, uçarak gidecekleri bir yol. Bu birinci sebildir, birinci yatay sebil. Sırat-ı müstakim bunun gibi dört tane sebilden oluşur. Birinci sebil budur, ana dergaha kadar götürür kişiyi. İkinci sebil tarık-ı müstakim adını alır. وَلَكَدْ هَلَكْنَا فَفْكَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. Bir defa daha söyleyelim. وَلَكَدْ andolsun ki هَلَكْنَا biz kıldık, halk ettik, yarattık. فَفْكَكُمْ sizin üzerinizde سَبْعَ yedi تَرَائِكَ yedi tane tarik. Biz muhakkak ki sizin üzerinize yedi tane tarik kıldık. İşte bu yedi tane tarik, tarik-ı müstakimi içerir. Ve tarik-ı müstakim, Allah-u Teala'nın indinde bir bütünü ifade eder. Zemin kattan yedinci kata kadar çıkan bir bütün. Zemin katla birinci kat arasındaki, birinci gök katı arasındaki tarik, birinci tariktir. Tarik-ı müstakimin birinci tarikidir. Birinci katla ikinci kat arasındaki tarik, ikinci tariktir. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara bağlanan yedi tane tarik, tarik-ı müstakimi vücuda getirir. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ
ve la liyetihum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı hedef alan bir dizaynda, konunun başlangıcında onlar ki Allah'a

Çünkü onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde olduğu için onlar kafirdirler. Tamam. Niçin zalimdirler? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmuş ve onlara zulmetmişlerdir. Ama bu zulüm sebebiyle derecat kaybetmişlerdir. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onlar eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. Onun önünde diz çöküp tövbe edeceklerdi. Allah'ın yoluna gireceklerdi. Ve bütün günahları sevaba çevirecekti. Allah onlara mağfiret edecekti. Ama Allah onlara mağfiret etmez diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmişler. Öyleyse tek başına Allah'a ulaşmayı dilememeleri bile onların hem dalalette olmalarını ifade ediyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle mürşitlerine hiçbir zaman tabi olmadıkları, olamayacakları için onların günahlarını Allah Teala asla sevaba çevirmez. Ve la yehdihum tarika, ve Allah onları tarika, tarık-ı müstakime asla ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Tarık-ı müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır. Cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Allah Teala'nın bütün insanlar için ortaya koyduğu bir dizayn var sevgili kardeşlerim. Bu dizayn Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün insanlar için geçerli olan bir husus. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yoldan geçebilirler. Öyleyse 7 tane gök katını geçen bu tarik zemin kattan 1. gök katına kadar, 1. gök katından 2. gök katına kadar, sonra oradan 3., 4., 5., 6., 7. gök katına kadar 7 tane tarikten oluşan tarik-i müstakim. Bu tarik-i müstakimdir. Yedi tane gök katı, 7 tane tarik. Allah Teala andolsun ki diyor üzerinize ne kat alek nafep kakum sapa tarayka, andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık. Bu 7 tarik sizi 7. kata çıkarır. 2 tane tarik geçtiniz. Birincisi yatay tarik, tabi olduğunuz dergâhtan ana dergâha uzanan, yeryüzünün sathına paralel yatay bir yol. 2. tarik orada altın kapıdan geçerek sizinle beraber
Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlarla beraber yaptığınız 7 katlık yolculuk.

Bu da ikinci tarik oluşturur. İkinci tarik zemin kattan yedinci gökyüzüne kadar ulaşan dikey tarikler. Bir yatay. İlk sıratımızda kim oldu? İkincisi dikey. Dikey sıratı müstakim oldu. Adı tarik-i müstakim. Yedinci kata ulaştınız. Yedinci katta evvela kader hücrelerinden Ümmü Kitab'a ulaşacaksınız. Bir yatay yolculuk. Birinci merhaleniz. Sonra oradan Kudret Denizi'ne ikinci merhale. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de içinde bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı mahmuda ulaşırsınız. Üçüncü tarik oldu. Oradan Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salih'e ulaşırsınız. Dördüncü tarik. Oradan zikir hücrelerine ulaşırsınız. Beşinci tarik. Oradan Setid-i Mitta'ya ulaşırsınız. Altıncı tarik. Başlangıçtan itibaren olaya bakarsak, başlangıç noktası Levh-i Mahfuz'dur. Yani kader hücreleridir. Bu kader hücrelerinden sonra gideceğiniz yer kader hücrelerini Ümmü Kitab'a bağlayan birinci sebildir. Ümmü Kitap'tan üçüncü aleme geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmü Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salihinden evvelki Makam-ı Mahmud'dur. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem de indi ilahidir. İndi ilahiden de indi ilahideki en yüksek nokta varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Münteha'dır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapılır. Bu dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sidret-i Münteha'dan Allah'ın zatına kadar ulaşan bir dikey yolu ifade eder. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse sırat-ı müstakim, tarik-i müstakim, bunlar Allah ile olan ilişkilerimizde
isimler alırlar. Bir insanın ruhunu ait olduğu, tabi olduğu dergâhtan Allah'a kadar ulaştıran demek ki iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yol var. Birincisi, birinci sırat-ı müstakim ana dergâha ulaştırır kişiyi tabi olduğu dergâhtan. İkincisi tarık-ı müstakim zemin kattan yedinci kata kadar uzanan en büyük yolculuğu ifade eder. Yedinci gök katından itibaren, başından itibaren sonuna kadar giden ikinci yatay tarık-ı müstakim bu

Bu tarikımızda kim? Üçüncü tarikımızda kimdir? Yedinci gökkatında yedi tane alemi geçer. Dördüncüsü ise Setetil Müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey dördüncü tarikımızda kimdir? Sıratımızda kimdir? Bunların hepsi iki yatay, iki dikey olmak üzere dört tane sırat-ı müstakim oluşturur. Adlarını Allah Teala bir tanesine tarık-ı müstakim diyor. Diğerleri ile birlikte o da aslında sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Böylece sırat-ı müstakim adı altında dört tane yol görüyoruz. İki yatay, iki de dikey yol. Bunların arasında en uzunu, en büyüğü zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan tarik-i müstakimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neticede bir müesseseyle karşı karşıyayız. İnsan ruhu Allah'ın sizdeki ruhudur. O ruh, adına insan ruhu dediğiniz ruh, sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın ruhu size de üfürülmüş olan ruh ve Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Geri gönderebilmek için de ruhunuzun takip etmesi gereken bir yol var. İşte bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki insanın ruhu kendisine ait değil, Allah'a ait, Allah kendisine dönüşü kesinlikle üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebbila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Rabbimize ruhumuzun geri dönmesi açık bir şekilde emrolunuyor.

Allah Teala ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu diyor min kabli en yetikümül azabe. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Buyuruyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a doğru yola çıkmak ve ona teslim olmak Allah'ın zatına ulaşarak mümkün. Burada da açık bir şekilde Allah'ın zatına davet var. Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda insan ruhunun Allah'a mutlaka bu dünya hayatını yaşarken ulaşması lazım.

ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması temel hedeftir. Öyleyse hepimiz bunu gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Üzerimize farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle: وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırdılar. Ma şeyi, اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِه۪ ona, yani Allah'a اَنْ يُسَلَ ulaştırmak. Yani onlar Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime böyle. Ama bizim Kur'an meallerinde, zaten 22 tane Kur'an meali var, bizim Kur'an-ı Kerim mealinin dışında, hepsi akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler demişler. Sıla-i Rahma riayet ederler demişler. Ama hiçbiri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. Çok açık bir şekilde insan ruhunun insan hayattayken Allah'a ulaşması gerçeğini gizlemek konusunda bütün Kur'an mealcileri ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. İnsanlar örtüyorlar Allah-u Teala'nın hakikatini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bize verdiği çok büyük bir zevki oluşturuyor. Sizlersiz olmaz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız diye biz hayattayız. Sizler için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size iki kat versin. Ve üzerindeki nimetini tamamlasın. Ölmeden evvel ölmek. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunun cevabını verebilmek için evvela ölüme gitmemiz lazım. Ölüm nedir? Bir insanın vücudunda 70 milyardan fazla hücre var. Bu 70 milyar hücrenin her birinde mitokondriler var. Yani elektrik üreticileri. Onların ürettikleri enerji sebebiyle fizik vücudumuz her türlü fonksiyonu gerçekleştirebilir. Yapacağı her şey bu muhtevaya bağımlıdır. Mitokondriler elektrik ürettiği için bütün işlevler görülebilir. Düşünebiliriz, konuşabiliriz, görebiliriz, hareket edebiliriz. Midemiz, bağırsaklarımız, kalbimiz, her şeyimiz çalışır. Neyle çalışır? Mitokondrilerin ürettiği elektrik enerjisiyle.

Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin diyor. Nimetlerini 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, işte vücudumuzdaki mitokondriler elektrik üretimini durdurdukları zaman ölürüz. Ne yapıyor Azrail Aleyhisselam'ın emrindeki melekler, ölüm melekleri? O kişinin üzerindeki kontağı kapatıyorlar. Ve mitokondriler elektrik üretimini devam ettiremiyorlar. Ettiremeyince önce beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudumuza yayılır. Ölümle birlikte nefsimiz ve ruhumuz için onların yerleşim mahalli olan, onların yuvası olan, sığınağı olan fizik vücut artık onlara sığınak olmak vasfını yitirir. Çünkü ruh emr alemine aittir. Nefs berzah alemine aittir. İkisi de bu aleme ait değildir ve ölümle beraber fizik vücudumuz artık onlar için bir ilticagah olamaz. Sadece bir görüntü haline girer. Eğer nefsinizle zahiri alemde bir tayin mekan gerçekleştirirseniz, o zaman göreceksiniz ki bu zahiri alemde bulunan hiçbir şey sizin için madde değildir. Evin duvarlarının içinden geçebilirsiniz. Çatısından çıkabilirsiniz. Çatı kapalı olsun. Sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanlar da aynıdır. İşte hayatta olan bir insan öldüğü zaman cesedi, ölen o ceset artık bir cansız nesnedir. Dolayısıyla sadece bir görüntüden ibarettir. Kime? Nefse. Kime? Ruha. Ruh da, nefs de vücudun içine giremezler çünkü vücut artık sadece bir görüntüdür. İşte Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları vücudunuzdan ayrılan ruhu beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce aşarlar. Sitret-i Münteha'ya kadar birlikte gelirler. Sitret-i Münteha'dan öteye de ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak olayı fena fillah'tır. Allah'ın zatında yok olmak demektir. Peki bu 700 kat ne demek oluyor? Bire 700 versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu şu dünyada bir hayat yaşar. Sonra da bir gün ölür. Bu hayatı yaşadığı sürece
O kişi Allah Teala'dan yardımlar alır. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yardımları çok üst seviyede kişiye gelmeye başlar. Bir insanın Allah'tan aldığı yardımlar nelerdir diye mi soruyoruz? O zaman cevaplara gelin beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala'dan hiçbir yardım alamaz ve öldüğü zaman da mutlaka gideceği yer cehennemdir. Hangi istikamette yardım alamaz? Rahim esmasıyla yardım alamaz. Allah'ın rahmet esması bütün insanlar için vardır. Onlara şu dünyada yaşamaları için oksijeni, suyu, gıda maddelerini, giyimlerini, kuşamlarını sağlayan Allah'tır. Allah'ın Rahman esmasıdır. Ama Allah'ın bir de Rahim esması var ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde tecelli eder. Neyi oluşturur Rahim esması? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ama dilerse Rahim esması derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse de emaretin bisu'i ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rahim esmasıyla tecelli neleri ihtiva eder? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Etti, kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala derhal o kişinin üzerinde Rahim esması ile tecelliye başlar. O kişinin durumuna göre o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alır veya görme hastasının üzerindeki gışave tatlı perdeyi alır. Ya o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ya da işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinleti alır, kalbin mührünü açar, kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Öyleyse kişinin kendisine yapılan davete icabet statüsü içerisinde Allah'ın davranış biçimi bu. Kişi davete sadece icabet etmez, karşı çıkmamıştır, kavga da etmemiştir. Davet yapana da saldırmamıştır, onunla bir tartışmaya girmemiştir. Ondan nefret de etmemektedir. Bu kişi sadece kendisine davet yapmamıştır ama daveti kabul ettiğine dair bir işaret yoktur. Kabul etmemiştir daveti. İşte böyle bir insanda Allah Teala hastalar üzerindeki engelleri kaldırır. Başka birisi de Allah'ın davetine icabet etmemiştir. Hem de öfkelenmiştir, kavga etmiştir kendisine bu tebliği yapanla, onu aşağılamaya çalışmıştır. Böyle olanların da Allah Teala uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ikinliti alıyor. Ama bu kişi sadece
kabul etmeseydi, kavga etmeseydi, anlaşmazlık çıkarmasaydı, o zaman sadece hastaları üzerindeki engeller alınacaktı. Yani işitme konusundaki onun işitme hastasının üzerindeki mühür açılıyor sadece. Hastanın üzerindeki engel, işitme hastasının mührü açılıyor. Kalbindeki mühür açılıyor Allah-u Teala tarafından. Gözlerinde de bir değişiklik yok. Sadece görme hastasının, basar isimli görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perde alınıyor. Öyleyse öyle kavga etmeden sadece kabul etmeyenler için hastalar üzerindeki engeller alınıyor. Kavga edenler için uzuvlar üzerindeki engeller alınıyor. Ya bu kişi başkalarını da Allah'ın yolundan çıkartmaya çalışan birisi ise kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmaya da inanmıyor. Başkalarının da hayır diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. İnsan vücuduna hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür diyor. Onun için diyor, kim size Allah'a ulaşmayı dileyin falan derse o mutlaka yalan söylüyordur diyor. Onu diyor reddedin. İşte bu davranışın sahibi olan kişinin hem görme, işitme, idrak etme hastalarının engelleri konur, hem de uzuvların, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engeller konur. Ondan sonra da o kişinin kalbine Allah-u Teala ekinleti koyar. O kişi görmez, işitmez ve idrak edemez. İşte biz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah-u Teala bu engellerin hepsini birden kaldırıyor. Kaldırırsa ne olur? Kaldırırsa o zaman kişi irşat makamını irşat makamı olarak görür. Onun söylediklerini irşat makamının kendisine söyledikleri olarak değerlendirir, işitir ve idrak eder. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişilerindeki faaliyetine şöyle devam eder. O kişinin kalbine ulaşır, o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne yapar? Sonra o kişi üzerinde yeni bir tesir icra edecektir Allah-u Teala. Göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gireyince. Sonra ne yapacaktır? O kişi için Allah-u Teala'nın bundan sonra yapacağı şey فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. O kişinin göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala tecellilerini devam ettirecektir. Ne olur? Bu kişinin üzerindeki tesirlerini Allah-u Teala devam ettirecektir. Kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet nurları onun
fazla beraber gelecektir ama kalbin içine o delikten geçerek, Allah'ın göğsünü yardığı delikten geçerek, o menfezden geçerek kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde %1, sonra da %2 rahmet birikimi olacaktır. Bu birikim olduğu zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Huşu sahibi olursa ne olur? O kişi mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibi olur. Ve sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. İşte o mürşide tabiiyetten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyeceği olaylar cereyan edecektir. Şimdi kişi mürşidine ulaştı. Ölmeden evvel ölmenin başlangıç noktası burasıdır. Ölmeden evvel öldüğümüzde ne olur? Öldüğümüzde ne oluyordu? Eğer ölmeden evvel ölmemişsek, Allah'a ulaşmayı dilememişsek ruhumuz vücudumuzdadır. Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları bu vücuttan ruhu çıkartacaklardır. Daha doğrusu ruh, fizik vücut ölünce otomatik olarak açıkta kalacaktır. Çünkü fizik vücut onun için artık bir görüntüden ibarettir. O ruhu yanlarına alacak ve Allah'a ulaştıracaklardır. Nasıl? Beraberce zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katta da yedi tane alem geçmek suretiyle yedinci katın sonuna ulaşacaklardır. Ve orası Sitretül Müntaha'dır. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oradan o ruh dikey olarak Allah'ın zatına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi ölünce ruhu yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Peki, kişi hayatta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidine ulaştırdı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Gerçekleştirince ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşmıştır. O dergâhta ayrılır. Oradan da devrin imamının dergâhına yatay bir yolculukla Sevil isimli bir yol üzerinden ulaşır. Ve onarlık saflardan bir tanesine hangisine uygunsa yeri oraya ulaşır. O safta yerini alır. Her saf 10 ruhtan oluşur. Onarlık dizler halindedirler. Her safın önünde rahleler, rahlelerin üzerinde de mutlaka herkesin bir Kur'an-ı Kerim'i orada onlara ders öğretmek üzere hazır vaziyette bekler. Oturmak bizim gibi masalar üzerinde oturmak değildir, yere oturulur, rahleler de yerdedir. İşte bu ruhlar yükselecek noktaya geleceklerdir. Burada Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ruhun vücuttan ayrılmasının yanı başında Allah-u Teala'nın o kişiye 7 tane nimeti söz konusudur. Birisi budur. Ruhun vücuttan ayrılması nasıl gerçekleşir? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve ona senin Allah'a mülaki olmak günün, gövmüt talakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. Ben Allah'ın emrini tebliğ etmekle vazifeli olarak geldim. Görevi ben devralıyorum der. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu yerleşme bizim büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü
hilesinden korunmamız anlamına gelir. Bir koruyucudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir vakayla karşı karşıyayız.

Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütün insanlar için birinci işlem devrin imanın ruhunun başlarınızdan gelmesi, ikinci nimet bunun üzerine ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşmasıdır. Üçüncü nimeti Allah Teala'nın mürşide ulaştığımız zaman o kişi için onun günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala kim diyor mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa, nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat diyor, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa ve bu seviyede bir mümin olursa, yani imanı artan, kalbine iman yazılır, imanı artan bir mümin olur. O zaman diyor onların günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. İşlemlerden birisi başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. İkincisi bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. Üçüncüsü günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Dördüncüsü o güne kadar Allah Teala bize her bir derecelik sevabımıza 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması ve ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta ikinci kata ulaştığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala size 1'e 700 versin sözü bununla alakalıdır. İnsan eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o hayatı boyunca sadece her yaptığı sevaba karşılık 1'e 10 almış olan birisidir. Ama ölmeden evvel ölürse, daha ölmeden evvel o kişinin alacağı nimetler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse nasıl bir olay bu? Daha yakından bakalım. Merceklerimizi olayın üzerine fokus ettirelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala'dan saydığımız hediyeleri aldı ve mürşidine ulaşıp davetini gerçekleştirdi. Ruh vücuttan ayrıldı. Kişi ne yapacak? Zikir yapacak. Zikir nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının rahmet ve fazlın, rahmetle salavatın ulaşmasını temin edecek. Bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin nefsinin kalbinde oraya ulaşıp rahmette, fazla salavatta yerleşecek mi? Hayır, sadece başlangıçta %2 rahmet yerleşir. Daha fazıllar nefsin kalbine girmeden evvel rahmetin ulaşabileceği en yüksek rakam
%2'dir. %2 rahmet gelir, kişinin kalbine girer. Ve bu rahmet %2'ye ulaştığı zaman kişi mürşidine ulaşma hakkını kazanmıştır. Söylediğimiz gibi hacet namazını kılmıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ama kalbine o ana kadar giren sadece %2 rahmettir. Ne zaman rahmetle fazl, rahmetle salavat o kişinin kalbine girip de fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak, ancak mürşidine tabi olduktan sonra. Tabi olunca ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamın dergahına gider. Ne zaman Allah Teala o kişinin ruhunu birinci kata yükselme hakkıyla mükafatlandırırsa, o kişi de ilk 6 kata kadar çıkabilen kervana katılır. Bunlar insan ruhları kümesidir. Giden kervan dediğimiz deve kervanı değil, insan kervanı. Bunlar zemin kattan birinci kata kadar yükselirler. Ve birinci katta secde ederler. İlk defa gelen birisi eğer birinci kata çıkma hakkını elde ettiyse birinci kata kadar çıkar ve orada bekler. Diğerleri ikinci kata çıkacaktır. Birinci katta sadece açıkta secde edilir. Ne zaman kişi ikinci kata çıkma yetkisini alırsa, diğerleriyle beraber ikinci kata kadar çıkabilmeye başlar. İkinci katta da su arınma havuzları vardır. Burada su arınma havuzlarında kişinin ruhu su arılır. Sonra üçüncü kata kadar yükselecektir kişinin ruhu. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescit köşkün alt katında en sonda yerini alır. Ve diğerleri üçüncü kata yükselirler ama o yükselemez. Ne zaman üçüncü gök katına çıkma hakkını elde ederse, o zaman üçüncü kata çıkacaktır. Önce mihenk menfezinden, üçüncü kattan dördüncü kata çıkma yetkisini alacaktır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edecektir. Ne zaman beşinci kata çıkma yetkisini alırsa, Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Ne zaman altıncı kata çıkmak yetkisini elde ederse, altıncı katta Sıbhatullah olma mahallinde Allah'ın boyasıyla boyanacak, nurlanacak ve yüzü açık yeşil beyaz hale geldikten sonra bu kalıcı olursa o zaman yedinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salihin'dir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur.
Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alemde indi ilahidir. Kişi zikir hücrelerindeki sürecini tamamlamadan sesedi müntahaya ulaştırılmaz. Sesedi müntahaya ulaşan her ruh için oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişi ne yapmıştır? Bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır. Birinci katta bu kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren hep kazandığı her dereceye karşılık 1'e 10 alıyordu bu noktaya ulaşmadan evvel, mürşidine ulaşmadan evvel. Ama ulaştığı andan itibaren 1'e 100 almaya başlar. Ve birinci kata kadar böyle devam eder. Ruhu birinci kata ulaşıncaya kadar. Ne zaman ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, 1'e 100 olarak aldığı değerler 1'e 200 kata çıkar. Ne zaman ruhu üçüncü kata ulaşırsa, 2 katlı köşk dergaha ulaşırsa, orada secde eder sadece buraya, bu noktada o kişinin kazandığı derece artık 1'e 300 olur. Ne zaman Beytül Makdes'in aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 400 alır. Ne zaman Beytül Haram'ın aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 500 olur. Ne zaman Sıbkatullah olma makamına ulaşırsa, oraya o noktadan itibaren 1'e 600 almaya başlar ve ne zaman 7. gök katına ulaşıp oradan da Allah'ın zatına ulaşırsa o noktadan itibaren 1'e 700 almaya başlar. İşte Allah Teala'nın indinde bir kişinin 1'e 700 almaya başladığı nokta ancak o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sağlanır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin anlamına gelen 700 kat versin ifadesi bununla alakalıdır. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Nasıl öldükten sonra herkesin ruhu, eğer o vücuttaysa otomatik olarak ölüm melekleri tarafından alınacak, Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmışsa, zaten ölmeden evvel ölme işlemini kişi gerçekleştirmiş. Bir defa daha ikinci bir ruhu yoktur ki kişinin o ruh gelsin de alsın. İkinci ruhu yoktur ama Allah'ın zatındaki ruh geri gelir. Azrail Aleyhisselam ve onun emrindekiler vücuttan çıkardıkları değil, Allah-u Teala'dan gelen ruhu görev yapsınlar diye çıkardığı ruhu alırlar, Allah'ın katına götürürler ve teslim ederler.
Böylece o kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi nasıl tamamlanıyorsa, ölümden sonra da o kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ikinci defa gerçekleştirilir. Ama bu ölmeden evvel ölenler için ikinci defa gerçekleştirmek söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, o kişi velayeti ihraz etmediyse, Allah'ın evliyalarından biri olamamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişinin ruhu vücudundadır. Vücudundaki ruhu Allah'a ulaştırırlar. Onlar bir

Bu sohbetleri dinleyen herkese ölmeden evvel ölmek ve Allah'ın ermiş evliyası sıfatlarına kavuşmak imkanını versin. Duamızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Kim böyle bir dilekte bulunursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kendisinin gayretiyle değil, Allah'ın o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı vakasından hareketle, o kişi ölmeden evvel Allah'ın zatına Allah tarafından ulaştırılacaktır o kişinin ruhu. Ölmeden evvel böylece ruhu Allah'a ulaştığı için kişinin ölmeden evvel ölmüş olacaktır. Darısı ölmeden evvel ölmeyenlerin başına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte

yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi
o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini, neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir,
sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki, kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı. Sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay, o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davrandığınız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor.
Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, diye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafınızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün
mahkumiyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde, ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim?

O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat atlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokat da üçüncü odadaki kişinin ensesine atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in 2 ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti. O kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu 3 tane faktör söz konusudur.
mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman, başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir, davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa, ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışına karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın
diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın.
Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum, bitirdim. Babası diyor ki, yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum, bitirdim. Babası diyor ki, eğer okuyup bitirseydin, son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin onda diyor. Sarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor men dakka dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz, kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bir güzellikler dizisi, yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz
her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz, mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan
söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani

yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Exato. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala ile bir beraberlik. İnsan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah-u Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah-u Teala o kişinin kalbinde mutlaka mürşit sevgisi uyandırır. O zaman tabiiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Ve kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi

Değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmak şerefine erer. Tekil olarak kullandık evliya kelimesini. Ama dilimize öyle girdiği için. Yoksa bu kelimenin aslı tekili velidir. Çoğulu evliyadır. Fakat evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne ister? İnsanı yaratmış, niçin yaratmış? Sadece bir tek şey ister. Biz insanların mutlu olmasını. Cinlerden de aynı şeyi ister Allah Teala. Cinlerin de mutlu olmasını. Allah yarattığı her varlıkta onun mutluluğunu hedef almıştır. O yaratandır. Her yaratılışta bizim bilmediğimiz ve insan olarak algılayabildiğimiz standardın dışında birçok şeyler oluşur. Ama biz onların Allah-u Teala'nın bize verdiği idrak dairesi içerisinde idrak edebiliriz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. İnsanları yaratmıştır ve istemiştir ki yarattığı bütün insanlar mutluluğu yaşasın. Mutluluk da bedavadan yaşanan bir sonucu ihtiva etmez. Mutlaka mutluluğun bedeli ödenecektir, ödenmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi, huzur, saadet, bu ancak Allah ile bir beraberliğin sonucunda elde edilen bir mükafattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ki bunun manası kim bana ruhunu ulaştırmayı dilersedir. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece bizim muhtevamızda bulunan Allah'ın bize üfürdüğü bizatihi Allah'ın ruhudur. İşte Allah Teala ruhunu insanlardan geri istiyor ki o kişi ermiş olabilsin. Bir başka ifadeyle gene bizim tabirimizle, insanların tabiriyle evliya olabilsin. Aslı veli olabilsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, olaylara baktığımız zaman Allah'ın her şeyi biz insanlar mutlu olabilelim diye yarattığını görüyoruz. Her varlık insana hizmet için bir vasıta oluşturuyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır.
ki sadece insana ruhundan üfürerek onu mükafatlandırmıştır. Cinlerin de resulleri var. Cinler de nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapıyorlar. Ama ruhları yok. Şu kainat üzerinde kendisine ruh üflenen bir tek mahluk var. O insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, gemi eskilerden ayrılsın, sefere çıksın. Mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. O zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını onlarla birlikte birer birer aşacağım. Yedinci katın yedi tane aleminden geçecek. Bir bir o yedi alem geçilecek. Ve yedinci alemde zikir hücrelerinde o kocaman küresel sistemlerin içinde hep birer kişi kölenin içinde zikrini arttıracak. Ve kişi oradaki zikir sürecini tamamlayınca ötesi müntehaya ulaşacak. Ve o en son noktadaki ağaçtan yükselerek Allah'a doğru, illiğinde olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Allah illiğindedir. İfadesi o. Ve Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacak. Ne olmuştur? Allah üfürdüğü ruhu geriye istemiştir ve kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemesine bağlı olarak o kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Kişi dilemeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. İşte bir insanın yaşadığı süreç içerisinde İki ayrı fonksiyonel durumu var. Bir, Allah'ın emrettiği bir hususu yapar ve derecat kazanır. Yasak ettiği bir durumda ise, yasak ettiği şeyi yapmamak irade sahipliğini göstererek yasak ettiği şeyi gerçekleştirmez. Nefsi afetlerle dolu olduğu için başlangıçta Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayı isteyecektir. İşte kişi bunu önleyebildiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emrettiği bir şey ise yaptığı zaman derecat kazanır. Allah neyi emretmiştir? Ruhun o kişi hayattayken Allah'a iade edilmesini, geri döndürülmesini, teslim edilmesini emretmiştir.
O kadar mı? Hayır, Allah Teala bununla kalmıyor. Ruhunu teslim eden kişiden fizik vücudunu da teslim etmesini ister Allah Teala. Fizik vücudunu teslim eden kişiden nefsini de teslim etmesini ister. Nefsini teslim eden kişiden iradesini de teslim etmesini ister. Ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Bunların hepsinin teslimi kişinin irşat makamına tayin edilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, her biri daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu ifade eder. Huzur içinde bir dünya hayatı, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden kişi de bütün boyutlarıyla yaşanır. Allah Teala'nın istediyse budur. Herkesin mutlu olmasını ister. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Neden o zaman insanlar bu kapılardan geçip de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmiyorlar? Çünkü arada bir engel var. Şeytanlar. İnsanları Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bizim iç sesimizi taklit ederek kendi iç sesimiz gibi telkinde bulunmaya çalışırlar. Bütün güçleriyle bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yardımcı olacağına söz vermiş. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Biz insanlar için ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Onun gerçekleşmesi ise insanın ötesinde bir olay. Allah onu üzerine almış, kabul etmiş ve mutlaka kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah işitir, bilir ve görür. Neyi bilir? Fizik standartlarda görünen her şeyi bilir. Neyi bilir? Kalbimizdeki talebi bilir. Allah'tan hiç kimse düşünce bazında da olsa hiçbir şeyi saklayamaz. Saklaması mümkün değildir. Allah düşüncelerimize dahil her şeyi bilir. Bilir ve ona göre kişiyi bir sonuca ulaştırır. Kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa böyle bir talebi Allah Teala onun kalbinde mutlaka görür ve o kişiyi ruhen, bir başka ifadeyle o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki yaklaştıkça idrakiniz açılır. İdrakiniz açıldıkça daha çok şeyi, fizik ötesi olanlar da buna dahil, daha çok şeyi idrak edersiniz. İdrak ettikçe Allah'a olan sevginiz artar, artar, Allah'a aşık olursunuz. Zikrinizi Allah artırır bu aşka karşılık. O zaman zikrinizin artışı sizi bir gün daimi zikre ulaştırır.
Daimi zikirden sonra Allah'a olan aşkınız daha öteye geçer. Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu süreç içerisinde hiç boş durmayacaktır. Sizin Allah yolundaki gayretleriniz onu mutlaka geniş ölçüde bir rahatsızlığa sürükleyecektir. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemez. İstemediği için bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olan herkes onun düşmanıdır. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıramaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunu başaramaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse şeytanın bunu başarması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanların bu istikametteki görevi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Allah kendisini ayrı bir şekilde görevlendirmiş. Kim kendisine ulaşmayı dilerse Allah kendisi onları zatına ulaştırır. Allah ulaştırır. İnsanı o kadar çok sever ki sanki insan ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruh bedenden ayrılır ve mutlaka o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için çok zikir yapması lazım kişinin. Belli bir zikir seviyesini mutlaka tutturması lazım. İbadetlerini yapması lazım, namazlarını kılması lazım. Önce 5 vakit namazı kılacaktır kişi. Sonra Allah-u Teala ona öyle bir namaz zevki verecektir ki kuşluk sünnetinde, teheccüd sünnetinde kişi kılacaktır. O zaman 5 vakit namaz Kur'an'daki 7'li sisteme paralel bir hale gelir. 7 vakte yükselir. Biliyorsunuz ki insanın manevi tekamülü 7 safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması 4. Nefsin Allah'a teslim olması 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte bu kadar. Ne olmuştur? Ruh, meç, nefs ve irade Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, Allah'ın bütün insanları mutlaka bu hedefe ulaştırmak hedefidir. Bu Allah'ın hedefidir. Ama insanlar hangi ölçüde bunu gerçekleştirmek isterlerse o ölçüde hedefe ulaşırlar. Bir başka ifadeyle kişinin talep seviyesiyle Allah'ın o kişiye yardımının seviyesi her zaman birbirine eşittir. Daha çok, daha üst seviyede talep eden kişiye Allah-u Teala daha çok nimet verir.
diğerlerine daha az. Neden? Onlar öyle bir talebin sahibi olmadıkları için. Öyleyse Allah'tan talep edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki Allah talebinizi mutlaka yerine getirecek. Sizi de mutlu insanlar kafilesine katacak. Ne var ki şu dünyada? Mutluluktan başka güzel şey. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara da Allah'a ulaşmayı dilemelerini anlatmaya çalışın. Sizin kurtulmanız yetmez. Allah Teala her kurtulan kişinin, her Allah'a ulaşmayı dileyip de cehennemden kurtulan kişinin o yaşayacağı 7-8 aylık dünyadaki en büyük mutluluğu başkalarının da yaşamasını ister. Onun için bu mutluluğu yaşayanlar başkalarına ballandıra ballandıra anlatmalılar ki onlar da aynı şeyleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanın cehennemden kurtuluşuna sebebiyet verirseniz Allah sizi o kadar çok sever. Allah'ın sevgisi ise sizin mutluluğunuza onun mutlaka katkıda bulunmasını ifade eder. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir Allah yolcusu olursunuz. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Hayır, bunu siz teslim etmezsiniz. Sadece dilersiniz, bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuz Allah'a teslim olur. Ama sonrası dik yokuşu olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü zikir seviyeniz birdenbire kat kat artmak mecburiyetinde kalacaktır. Nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz için daimi zikre ulaşmanız lazım. Daimi zikre ulaşmak da erbabı bilir. Öyle kolay bir iş değildir. Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor ve mutluluğunuzu istiyor. Mutlu olmanızı temizleyecek her şeyi O yapar. Sizden Allah'ın istediği şey sadece liyakattır. O hedeflere ulaşmaya layık olmanız. Bu bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilek kalbinizde gerçek anlamda yer almışsa Allah Teala onu mutlaka görecektir. Derhal harekete geçmesi için bu kafidir. Ve bundan sonrasını Allah'a ulaşmayı dileyen sizi kendisine O ulaştıracaktır. Mürşit sevgisi verecektir. Hayat namazını kıldığınız zaman mürşidi gösterecektir. O mürşide karşı iç dünyanızda bir sevgi uyanacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Allah yolunda ilerleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Yaşar Kemal'i hatırladınız tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı her zaman muhteşemdir. Biz ona hayranız. Daha ötesi yok. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve
hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, işte dünya üzerinde iki tür insan hep yaşar. Her zaman mutsuz olanların sayısı mutlu olanların sayısından fazladır. Çünkü insanların çoğu Allah'ın kanunlarını, kaidelerini ve mutluluk reçetesini bilmezler. Mutlu olmayı herkes ister ama herkes mutlu olamaz. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak mümkün değildir. Mutluluk kişinin iç dünyasında mutluluk, başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile ilişkilerinde mutluluk olmak üzere üç ayrı açıdan hayatınızda rol oynar. Ya mutlu bir insan olursunuz ya da mutsuz. İnsanların çoğu neden mutsuz? Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri için mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki. Bir görseniz gökleri, 7 kat gökleri, Allah'a hayran olurdunuz. Daimi zikirden sonra iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son görüntü oluşur. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman dünyadaki gerçekten emekli insanlardan birisi olursunuz. Allah'ın zatını görmek. O zaman siz de belki aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını? Sevgili kardeşlerim, şimdi hepinize bir sualimiz var. Mutlu olmak varken insanlar acaba neden mutsuzlar? Allah hazır. Bizi mutlu etmek için hazır. Ama insanlara şeytan mutluluğun yollarını unutturmayı başarmış. Osmanlı devrindeyken tüm insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Askerler ayrı bir tasavvuf kolunda, saray erkanı ayrı bir tasavvuf kolunda, çalışanlar ayrı bir tasavvuf kolunda. Her biri ayrı ayrı tasavvuf gruplarında ama ruhlarını, evlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle meşguller. Osmanlı'da ister asker ocağında olsun, ister çalışma alanında olsun,

herkesinde de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin ön safta olduğu bir yaşam istenirdi. Ve de Yeniçeri Ocağı'nda tabi olmayanın kalması mümkün değildi. Çırak olarak herhangi bir işe giren bir gencin mürşidine tabi olmadan kafı olması mümkün değildi. Tabiatıyla usta olması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Osmanlı'nın başarılarını içeren yükselme devri boyunca insanların hemen hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İşte yeni bir devri yaşıyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz artık ülkemizde. Çünkü insanlar tasavvufu unutmuşlar. Tasavvufu unutmak, mutluluğu unutmak demek. Ve mutsuz olmuşlar. İnsanlar zannediyorlar ki daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklar. Derdi ki herkes çok para kazansın. Ve para kazanmanın onları mutlu etmediğini görsünler de Allah'ın gerçek yolunu seçsinler. Nefs tezkiyesi olmazsa insan yarı mutluluğa ulaşamaz. Tasfiyesi olmazsa tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması demektir. Allah'a doğru gerçekleşen yükselmede her %7'lik nefs kalbindeki nur artışı o kişinin bir gök katı yükselmesini ifade eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle her %7'de olarak bir kat yükselen ruhun yükselmesi sebebiyle kişinin mutluluğu devamlı artacaktır. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %7 artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşan ruhun 7 defa %7 nur birikimine başlangıçtaki %2 ki bu birinci grup nur artışı sadece %2 rahmettir. Geri kalan %49'u fazıl nurudur. Kalbi %98'e kadar dolduracak olan fazıl nurlardır. %2 rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak gelir. Ve yedili sistemin 98'e kadar ulaşması sebebiyle 2 tane %49, 2 defa %7, 7 defa %7, %49 eder. Bir daha 7 defa %7, bir daha %49 eder. İkisinin toplamı %98 eder. %100 etmez. Onun için %2'de rahmeti Allah o kişinin kalbine ulaştırır. Böylece sonuç %100 olur. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olan birisi olmak hedefine ulaşır. O dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşadıkça düşmanlarınızın arttığını göreceksiniz.
Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlara daha çok saldırıda bulunulur. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan tesir edebildiği bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı kışkırtmak ister. Bunu bütün gücüyle sürdürmeye çalışır. En çok kızdığı insanlar Allah'a en yakın olanlardır. Şu anda Allah'a en yakın olan kişi Devrin İmam'ıdır. Bu sebeple şeytanın en çok kızdığı kişi odur. Ve de kalbinde zevk olan herkes, herkes kalbinde başlangıçta zevk olandır. Karanlık o kalbi bütünüyle kaplamış durumdadır. Nefs tezkiyesi Allah'tan gelen nurların başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 %7 fazıl birikimi artacaktır. Ruh Allah'a ulaştığında 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi var. %51, yani nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Bundan sonra da fizik vücudun teslimi gelir. Nefsin teslimi gelir. Muhlis olmak gelir. Ve iradenin teslimi gelir. Böyle bir dünyada yaşamak mutlulukları daha üst, daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşamak anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, bu yaşam Allah'ın emrettiği mutluluk dünyasının içine kabul edilmek demektir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse ilk adımı atmıştır. Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetinden sonra ise nefs tezkiyesi %7'lik boyutlarda devam edecektir. Ta ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın nurlarıyla tamamen dolsun. Bu mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah-u Teala'dan talep ederek ve hepiniz için dua ederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha ve As.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak, mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır, bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız, bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim,
Allah için olan insanlar mutlaka Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve için hepsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah-u Teala yaptırır. İşte Risalet Müessesesi, işte devrin imamı olmak. Bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah-u Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun, Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah Teala'nın
Nihai hedefi olan iradeyi de Allah'a teslim eden bir kişi için Allah Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazında huzur namazının imamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev alarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın bu zahiri içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13.

Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara gelince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz. Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaidelere riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah Teala ona risalet vermedikçe bu kişi resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşit tayini ise Allah Teala'dan sorularak yapılır. Hayat namazını kılana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da seyri sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitre-i müntahaya ulaşacaktır. O kişinin ruhu Sitre-i müntahadan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere

senelerce Allah Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buralanan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi İnnel hüda hüdallah. İkincisi İnne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi. Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Allah insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerine baktığınız zaman hep aynı olayı görürsünüz. Hidayet doğru yoldur demişler. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de. Allah Teala bize diyor ki bu yanlışı düzelt. Ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi hüvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman
İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisinde de inne hüdallahi. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüdâ hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı, Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kabuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer 3 tane profesör arkadaşıyla beraber 4 kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere
bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onları bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı, o zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz, düşmanlık yapamaz, kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah Teala Resullerine, Allah Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün
olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabı olayında belirtilen Duhan Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız. Değiliz. Böyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet Müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah'a müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: El Fatiha me as salavat Allah me salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Konumuz o, mutluluk. Allah'ın sizi o hedefe yönelik olarak yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın hepinizi ama hepinizi yaratmaktan bir tek muradı var. Sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Hepinizden istediği tek şey sizlerin mutlu olmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan mutlu olur. Ama diğer taraftan mutluluğu kendi iradenizle elde etmeniz asıldır. Siz iradenizi kullanmadıkça mutlu olamazsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama hiç kimse iradesini kullanmadan mutlu olamaz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Mutlu olabilenler iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı o serbest iradeleriyle dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi cennet saadetinin mutlaka sahibi olmuştur. Evet, sadece bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir tek dilek ve sonuç. Mutluluk. Bizi ilk defa dinleyen birisi şu anda ne yani ben bir dilekle, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah Teala benim bütün günahlarımı falan bir tarafa bırakıp da beni cennetine mi alacak? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet Allah sizi cennetine alacak. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. O dilek iradenizin devreye girdiğini gösteriyor. İrade, Allah-u Teala'nın size verdiği bir kuvvet. Allah'a sonunda mutlaka teslim olmasını istediği bir kuvvet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın. Allah sizden, hepinizden bir şey istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Mutluluğunuzun anahtarı bu dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Cennetler 7 ayrı seviye ifade ediyor. Bu 7 seviye cennetlerin kişisel ulaşım noktalarına göre dağıtılmasından, adaletten kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine eşit değildir. Allah'a daha çok bağlı olan insanlar, daha az bağlı olan insanlar, hiç bağlı olmayan insanlar, şeytana bağlı olan insanlar, şeytana daha çok bağlı olan insanlar, çeşit çeşit insanlar var. Ve mükafat veya mücazat kişinin Allah'a verdiği öneme göre ve Allah'a hiç önem vermeyerek şeytana verdiği öneme göre. Sonuçlanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Cennet dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Cennet dediğimiz zaman sonsuza kadar sürecek bir hayatta, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun olan bir hayatta, sonsuz bir hayatta orada cennette bulunmak. Mutluluğu enine boyuna gerekli detaylarıyla yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun standartlarında birinci kat cennetten başlayarak yedinci kat cennete kadar ulaşan bir spektrum söz konusu. Dünya mutluluğu ise bütün insanların yaşadığı normal standartlarda bir hayat yaşamak, 14. basamağa kadar devam eder. Ondan sonra başkalarından farklı bir yapıya kavuşursunuz. Ve bu farklı yapıda dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve bu dünyada yaşanır. Ama onun nihai hedefine ulaşmak bir dik yokuşu tırmanmak kadar zordur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve sizleri o kadar çok seviyor ki bu mutluluğu, cennet mutluluğunu, ki sonsuza kadar sürecek bir hayat, sonsuz bir mutluluk söz konusu, bu mutluluğu size bir hiç karşılığı adeta bedelsiz olarak hibe etmek için hazır. Vehbi olarak size vermek için hazır. Siz bir şey yapmayacaksınız, Allah yapacak. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizdeki dizayna dikkatle bakın. Siz bir talepte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bir küçücük hatırlatma, talebinizin gerçek olması asıldır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, o zaman ölçüleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka namazı sevdirir, özellikle zikri sevdirir, ibadetlerin her birisi o kişi için alelade vazifeler değil, birer zevk olmaya başlar. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ölçüsüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte mutluluk dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Şu anda dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Dünyada verilen bir gezegen. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra ya mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim o zaman? Mutluluğu yaşamak ya da mutsuzluğu yaşamak insanlarda hep bir şikayet halini veya bir memnuniyet halini ifade eder. Allah'ın dostları mutludurlar. Onlar Allah'ın dostu oldukları zaman, yani ruhları Allah'a ulaştığı zaman, nefslerin afetlerinden yarısından fazlasını yok etmişlerdir. Ruhları %100 hasletlerle dolu, nefslerinin de kalbinde %50'den fazla, mesela %51 fazıl oluşmuş durumda. Öyleyse güzelliğe dönük davranış biçimleri 200'de 151, yani %75'in üzerinde. Zor bundan sonra başlar. Bu %51'i %100'e çıkarmak, yani daimi zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, zikir mutluluğunuzun ölçüsüdür dersem doğruyu söylemiş olurum. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar süre mutlu olursunuz. Zikir yapan bir insanın kalbi, daimi zikirde olan bir kişinin kalbiyle aynı hüviyettedir. Yani o kişinin kalbinde afetler yok. Bütün afetler zikir boyunca kapı dışarı edilir. Nefsin kalbi sadece faziletlerle, fazıllarla dolar. Fazıl, salavat ve rahmet nurları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç karanlık, yani afetler kalmaz. Öyleyse zikir yapan herkes, zikir yaptığı sürece daimi zikirdeki bir kişinin hüviyetindedir. Yani afetler sıfırdır, hasletler ve faziletler 200'de 200 her tarafı kaplamıştır. Allah'ın bütün emirlerine itaat edilir, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmez. İş dünyada negatif talep oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, zikrin mutluluğun temel vasıtası olduğunu unutmayın. Zikrinizi günün yarısından öteye taşıdığınız zaman artık fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin kalbinde %81 nur birikmesine az bir vakit kalmıştır. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o dünya saadetinin tamamına yaklaşmış bir insandır. Ama tamamı ne zaman elde edilir? Daimi zikre ulaşıldığı zaman elde edilir. Sevgili kardeşlerim, o noktada Allah-u Teala'nın 200'de 200 üzerinden bir sonucuna ulaşılır. Yani ruhun hasletleri 100 üzerinden 100'dür. Nefsin afetlerinin yok olup yerini faziletlerin alması da gene %100'dür. Yani ruhu %100, nefsi de %100, birini hasletlerle birini faziletlerle dolu kabul edersek, ki faziletler hasletlerin aynıdır, 200'de 200 kişi Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor manası çıkıyor ortaya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir insanları mutsuz eden şeyler? Ya kişinin kendi standartları içinde Allah ile olan ilişkilerinde hatalar yapması, emirleri dikkate almaması, gerçekleştirmemesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişkilerde hep Allah-u Teala'nın ona azap dokundurmasıyla noktalanır. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa kişi bilmediği bir huzursuzluğun içindedir. Neden bu huzursuzluğun oluştuğunu da fark edemez ama huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Her yaptığı günahtan sonra, hatadan sonra azap dokununa, ricz ulaşır. Sonra geçer, o zamana kadar zaten başka bir hata daha işler. Ya bir emir gelmiştir, Allah-u Teala'nın gerçekleştirmemiştir. Ya da gene yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah ile olan ilişkilerinde tekrar tekrar kişi huzursuz olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir de başkalarıyla olan ilişkileriniz sebebiyle mutlu veya mutsuz oluşunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde sizi mutsuz yapan hususlar, Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya gene mutsuz yapan hususlardan bir ikincisi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizdir. Arkasından huzursuzluk duyacaksınız. Allah üzerinize ricz bırakacak. Ve her olayda biliniz ki siz Allah'ı, emir ve kumanda merceği olan Rabbinizi oradan indirdiniz, emir ve kumanda mevkiinden. Nefsinizin bir afetini onun yerine koydunuz ve Allah'ın emrine değil, nefsinizin afetinin emrine, ki ona tesir eden de şeytandır, yani şeytanın emrine itaat ettiniz. Bunun karşılığı Allah Teala üzerinize ricz bırakır. Yani pislik, azap. Huzursuz olursunuz, farkına bile varmadınız. Bir sebeple sebebini bilemediğiniz bir huzursuzluk. Oysa ki Allah'ı tanısaydınız sebepleri bilecektiniz. Ama bildikçe mücadelenizi hızlandıracaktınız. Nefsinizle olan mücadeleniz demek, şeytanla olan mücadeleniz demek. Dikkat edin. Allah mı? O sizin mutlaka saadet içinde yaşamanızı ister. İblis mi? O da sizin mutlaka mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı, sıkıntı içerisinde yaşayan bir insan olmanızı ister. Hedefi mi? Sizlerden intikam almak. Niçin? Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetisiniz. Öyleyse sizden intikam alacak. Meselenin evveliyatına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılması sırasında Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdikten sonra diyor ki bütün meleklere ve iblise, ben ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar ama cin tayfesinden olan şeytan secde etmiyor. Öyleyse Allah Teala'nın emrine rağmen iblisin Allah'ın emrine, Allah'ı görmesine rağmen, sözünü duymasına rağmen bile bile itaat etmemesi, bu mahlukun kibirinin, gururunun ne noktada olduğunu unutmayın. Acaba kibirinin, gururunun arkasında ne var? Allah'ın kendisine verdiği ilim var. O ilmin sahibi olmuş Allah Teala, ona ilim vermiş. Zülmani ilimler dediğimiz ilimler, Allah'tan iblisin öğrendiği, sonucu belli olduğu için, iblisin gideceği yer cehennem olduğu için Allah'ın ona öğrettiği zulmani ilimler. Peki bu şeytanın tam zıttı olan bir varlık, bir Allah-u Teala'nın bir mahluku yaşıyor mu dünya üzerinde? Şeytanın tam zıttı olan bir insan yaşıyor. Hızır aleyhisselam. O da ilmi ledünün sahibi, pozitif istikamette. Şeytan da ilmi ledünün sahibi, yani Allah'ın gizli ilminin sahibi, negatif istikamette. Birisi Hızır aleyhisselam insanlara mutluluk vermek üzere var. Birisi iblis insanlara mutsuzluk vermek üzere var. Öyleyse bu bağlamda ikisini karşılaştırdığımız zaman birisi insanlardan bir varlık ama hayatını Allah-u Teala sonsuza kadar uzatmış. Hızır aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan bir ilme sahip olan kişi diye geçiyor. Şeytan, unutmayın ki secde etmeyince Allah-u Teala tarafından huzurundan kovuldu. O da Allah-u Teala'ya dedi ki kovulduktan sonra Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerinin önünden, arkasından, sağından, solundan onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Her taraflarından tesir ederek ve sırat-ı müstakimin de üzerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bütün devirlerde bunu yapacağım diyor İblis. Ve diyor onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Dikkat edin bir tabir, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani insanların %90'dan fazlasını iblisin kendine bağlayacağı kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu pek az hariç hepsi mutlaka %90'ın üzerindedir. Hepsi diyor Allah-u Teala. Ve bu rakamsal değere dikkatle bakın. Pek az hariç insanların hepsini kendime bağlayacağım ifadesi bu rakamın %90'ın ötesinde olduğunu çok açık bir bağlamda veriyor. Allah Teala insanların ne kadar olduğunu ayırmadan bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Vel Asr suresinde Vel Asr asra zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar elbette hüsrandadırlar. İnsanlar, yani insanların hepsi hüsrandadırlar. Sadece dört grup istisna vermiş Allah-u Teala. Bir, amin olanlar hariç. İki, tabi olarak nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Yani birincisi, amin olanlar 7. basamağa kadar olan bölümü içeriyor. Nefs tezkiyesine başlayanlar, amelü salat yapanlar 14. basamağı içeriyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamağı oluşuyor. ifade ediyor ve sabrı tavsiye edenler de 21. basamağın ötesindeki 6 basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın devreye girmesinin sonuçlarına dikkatle bakın. Diyor ki önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları etkileyeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediğine bakalım. Ne diyordu? Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sağdan sola doğru onları koru. Böylece onları muhafaza et diyor Allah-u Teala sahabe için. Sonra bir şey daha söylüyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Üzerine diyor. Önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onların üzerine yani başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh önden arkaya doğru uzanır. İki ellerin arasında önden arkaya doğru uzanan bir ruh, bir muhafız. İşte önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu, sağdan sola uzanan da onun kanatları İblisin bütün giriş yollarını engellemiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan fizik vücuduyla, sağdan sola uzanan kanatlarıyla bütün yollarını tıkıyor iblisin. Her devirde devrin imamı bu ana görevi ihfa eder. O bir muhafızdır. Onun için Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza tuaddune. İşte bu vaad olunduğunuz şeydir. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için devrin imamın ruhu ile muhafaza altına alınanlar için cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. O insanlar başların üzerinde bu muhafızı taşıyan, ondan sonra da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanlar, ama kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu andan itibaren, o kişi Allah'ın ikinci kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman, yani evvap olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Peki ondan evvel cennet nerede başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı ne zaman dilerse. Sevgili kardeşlerim, cennet saatinizin başlaması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizle geçerlidir. Bu dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin talebinize bağlıdır. Öyleyse talebiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala'dan bu istikamette yardım alacaksınız. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala o kişinin bu talebini daima kalbine baktığı için kişinin görür, aynı zamanda işitmiştir, aynı zamanda bilmiştir. Unutmayın, Allah ilmiyle ve rahmetiyle sizi tamamen kaplamış durumdadır. Aklınızdan geçen her şey, bütün davranışlarınızın kasta makrun olsun olmasın, bütün davranışlarınızın Allah Teala anında haberdarıdır. Sizi bütünüyle kaplar. Allah'ın rahmeti ve ilmi sizi bütünüyle kaplar. Ve bu kaplayan Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi tam sizin şeklinizdedir. Bir kainatın bir parçası sizin sizdeki Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi ve rahmeti sizi baştan aşağı kuşatan, kavrayan, her noktanızı kavrayan, kaplayan bir özelliktedir. Ve bu kalıbı doldurduğu için tam sizin şeklinizde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzu görseydiniz, o da tam sizin şeklinizde olurdu. Zaten fizik vücudunuzu görüyorsunuz şeklinizi. Rüyanızda nefsinizi gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o da sizin şeklinizde. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutsuzlukla mutluluk arasında bir yatay çizgide, mutsuzluktan mutluluğa doğru giden bir dizayn içindesiniz. Dikey bir çizgi içerisinde mutsuzluktan mutluluğa giden bir yükselişin içindesiniz. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır, devrin imamının dergahına ulaştırır. İkinci sebil dikeydir, tarik-i müstakim adını alır. Bir altın kapıyla başlar, bir altın kapıyla son bulur. Aynı büyüklükte, aynı görünüşte iki altın kapı. Bir farklılıkları vardır. Devrin imamının dergahındakinin altında, eşiğin altında yedi tane mermer merdiven yoktur. Ama yedinci kattakinde eşiğin altında yedi tane mermer merdiven vardır. Trabzanları birbirine bağlayan yedi baklalı bir altın zincirde mutlaka vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yedinci kata ulaştığınız fethi kapısından geçtiğiniz zaman evvela kader hücrelerine ulaşırsınız. Yatay bir yolculuk yapacaksınız. İkinci ulaşacağınız yer Ümmül Kitap'tır. Sonra Kudret Denizi Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, sonra da Zikir Hücreleri. En sonra İndi İlahi görürsünüz. Yedi tane alem göreceksiniz. İşte sırat-ı müstakim. İndi İlahi'deki Sitret-i Münteha'dan sonra dikey bir yolculukla dördüncü sebille son bulur. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinize verilmiş bir sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. Kim diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve

bir insandır ve kurtulması da imkansızdır. Dinin gerekli ibadetlerini yaptığını düşünse bile kurtuluşu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse, hal böyleyse Allah Teala diyorsa ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, bu madalyonun acı tarafı ama ilacı, çaresi, özellikle madalyonun acı tarafını öğrenmenizden sonra kendini gösterir. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, demek ki ben de onlardan biri olacağım. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri olacağım ama ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyorum. Bildiğime göre ne yapmalıyım? Cennete girmek için yapılması lazım gelen yegane şeyi, dünyanın en kolay şeyini. Daha bir kolay bir şey söyleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Cennetin mutlak olarak sahibisiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cennetin sahibi olmanızdan. Sadece bir dilekle. Neden İslam'da niyet amelden üstündür denmiş? Mukayese yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Bu kişinin gideceği yer cennet. Nedir sebebi? Hiç ibadet yapamamış adam, ertesi gün ölmüş. Ondan evvel de hiç ibadet yapmamış ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam, bitti. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Hiç ibadetsiz. Evet, hiç ibadetsiz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, iradenize o kadar çok değer veriyor ki, hiç ibadet etmeseniz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi otomatik işlemleri başlatıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinizde. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Sizi Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine göre cennete girmeye ehil kılıyor. Bunları yaparken de size dereceler veriyor. Öyle bir şekilde veriyor ki bütün günahlarınızı örtmüyor ama günahlarınızın bir kısmını örtüyor. Öyle bir kısmını örtüyor ki bu örttüğü günahlar sebebiyle sizin sevaplarınız günahlarınızdan fazla oluyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri cehenneme gidecekleri de cennete girecekleri de vasıf itibariyle ayırıyor. Onlar diyor Allah Teala cehenneme ulaştıkları zaman cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacaktır. Kafirler diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kafirler Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler zümresinin içine koyuyor Allah Teala. Onlar diyor cehenneme girerler. Nereden biliyoruz onlar olduğunu? Çünkü ayet söylüyor ki onların gözlerinde hicab-ı mestura var, onların kulaklarında bakra var, onların kalplerinde ekinnet var. Onlar kör, sağır ve dilsizler. Şöyle ayet-i kerimenin dizaynı Allah Teala buyuruyor. Onlar diyor

0: cehenneme sürülürler ve cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size nezir gelmedi mi? Ve size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Allah Teala diyor ki onlar derler ki söylediler. Bize nezirler geldi, nezir geldi ve söyledi ki siz cehenneme gideceksiniz. Onlar bize geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizde ikindeti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor. Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu dizayn içerisinde. Bu kişi irşat makamını görüyor, neziri görüyor. Nezir ya Resul'dür ya Nebi'dir. Daha aşağıki kademede kişiler için nezir tabirini kullanmıyor Allah Teala. Nezirler için kendilerine Allah Teala'nın vahyettiği ve bu vasıflardaki kişiler söz konusu. Resul veya Nebi. Yani Nebi Resul veya Veli Resul, ama Veli Resulse Resul, Nebi Resulse Resul'den daha üstün bir vasıf olduğu için Nebi. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala kişilerin cennete veya cehenneme gireceğinin kesin işaretlerini veriyor. Evvela kişi diyor ki biz seni dalalette görüyoruz, sen dalalettesin diyor. Yani irşat makamına baktığı zaman gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için onu herhangi bir insan dalaletteki bir kişi olarak görüyor. Olmasaydı onun Resul olduğunun farkına varacaktı gözlerindeki hicab-ı mestur'e. Kulaklarında vakra olmasaydı Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Çünkü Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardan haberdar olacaktı. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zebur'dan da, Kur'an'dan da, hangi devirde yaşamışsa o devirde inmiş olan kitaplardan haberdar olacaktı. Öyleyse Allah'ın burada gösterdiği kişinin özelliği ne? Gözlerindeki hicab-ı mestur alınmış ki kişi cennette, kulaklarındaki vakra alınmış ki kişi cennette olacaktı, kalbindeki ekinnet alınmış ki kişi cennette olacaktı, yerine ihbat konmuş ki kişi cennette olacaktı. Diyor ki eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık ve aynı zamanda eğer biz onu Resul olarak görmüş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse gözlerinde hicab-ı mestur'u olmayan, kulaklarında vakra olmayan, kalbinde ekinnet olmayan kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 5 dakikalık bir zaman zarfında Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestur'u alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve sizin her yaptığı işlevle derecelerinizi yükseltiyor. Yani negatif derecelerinizi azaltıyor. Size dereceler vererek derecelerinizi yükseltiyor ve sevaplarınızı kazandığınız dereceleri günahlarınızdan, kaybettiğiniz derecelerden öteye taşırıyor. Bu sizi Allah'ın cennetine layık kılar. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye başlamış. Hac görevini yapmış ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, kelime-i şehadette getirmiş. Kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Hesaplar yapıyor, acaba beni Allah Teala 6. kat cenneti mi alır, 7. kat cenneti mi alır, cennetim neresi olur diye. Ama ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil. İşte bu insan da 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş, namaz kılmaya başlamış, 80 yaşına kadar devam ettirmiş, 5 ibadeti de yapmış. Ama kurtulamaz. Onun için İslam'ın 5 şartını size kim kurtuluş vesilesi olarak söylüyorsa burada bir yanlışlık var deyin. Söylediklerimizi o zavallı kardeşimize anlatın ki aklını başına toplasın da kurtuluşa ulaşsın. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Daha hazini onlara öğretmek mevkiinde olan doçentler, profesörler de bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini unutmuşlar insanlar. Onun için bu devrin Resulü diyor ki Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı hacır altına aldı. Kur'an'ı unuttu, onu kendi inisiyatifi altında bir şey zannetti. Kur'an'dan bugünkü tatbikatta geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Öyleyse bu 5 şart biliniz ki hedef değildir. Hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ömrünüz boyunca 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılsanız, zekatınızı daha fazla verseniz, orucunuzu daha fazla tutsanız Ramazan'dan, İslam'ın 5 şartını normalin ötesinde bir şekilde yerine getirseniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki mümkün değil ve böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Nereden biliyoruz? Bildiğimiz son derece açık. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Cehenneme gidecekler de hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı kişi dilemediği sürece hüsranda olandır. Bütün hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Hüsranda olanların tarifini veriyor Allah Teala. Araf 178, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından daha çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne oldu? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Özellikleri günahları sevaplarından çoktur. Peki ne diyor Allah Teala Vel Asr suresinde? Bütün insanlar hüsrandadır ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar hüsranda değildir diyor. Amin olanlar hüsranda olanların dışındadır, onlardan hariçtir diyor. Bütün insanlar cehenneme gidecek ama amin olanlar gitmeyecek diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar, amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından çok değil, tam tersine sevapları günahlarından çok. Ne olur sevapları günahlarından çok? Müminin yüzeki cevap veriyor. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen cennette kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin günahları sevaplarından çoksa onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse işaretler net olarak geliyor. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmeyen insanlara öğretmediğiniz sürece bunun hüznünü yaşarsınız. Başka insanların kurtuluşu bizim söylememizle mümkünken görevimizi yapmadık, onlara söylemedik. Onların dalalette kalmasına ve cehenneme gitmesine sebep olduk diye bir endişenin, bir huzursuzluğun, bir elemin içinizi kaplamasına müsaade etmeyin. Söyleyin insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmenin mümkün olmadığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir cennetle cennet ayrımını, cennetle cehennem ayrımını sadece bir tek dileğe bağlamış. Dileği gerçekleşti. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girecek olandır. Kişi bir şey yapmadan daha cennetini kazanır. Sadece o dileğin sahibi olduğu için. Ondan sonra yoluna devam ederse daha üst seviyeleri kazanacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala onun günahlarından bir kısmını örtecektir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecektir. Onu cennet ehli yapacaktır. Onu hidayet ehli yapacaktır. Onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyeti tahakkuk ederse kişinin, o noktadan sonra ölüm halinde birinci kat cennete de değil, ikinci kat cennete ulaşacaktır. Ve o noktadan sonra öldüğü her noktada farklı bir dünya saadetinin sahibi olarak yaşamış ve ölmüş olacaktır. Ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması gerekir. Her katta %7 fazıl birikimi oluşur. Ve bu birikimler sebebiyle kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşar. Çünkü her nefsin kalbine fazıl yerleştiğinde şeytanın tesir alanı o kadar eksilmiştir. Şeytanın kişiye olan etkisi o kadar azalmıştır. Şeytanın nefsin afetlerine yaptığı etkiyle nefsin afetleri azmaktadır. Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktadır. Bu da kişiyi huzursuz kılmaktadır. Neden daimi zikrin sebepleri sonsuz bir huzurun içindedir? Çünkü nefslerinde hiçbir afet kalmamıştır. Allah'ın emirlerini çiğnemeyi emreden bir ses içlerinden hiç gelmeyecektir. Tam aksine ruhları da nefsleri de sadece Allah'ın emirlerini yapmak üzere birbirlerini teşvik edeceklerdir. Yasaklarını ise iki tarafta, ruhun hasletleri de nefsin faziletleri de istemeyecektir. O zaman bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk, sadece Allah'ın emirlerini öğrendiğiniz için onları yaşamak üzere bir niyetin sahibi olduğunuz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacak ve ruhunuz Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi var. Yani Allah'ın emirlerini yapan grup %100'ü ruhun hasletleri olarak, %51'i de nefsin faziletleri olarak, 200'de 151 oluyor. Kişinin dünya saadeti %75 olması lazım ama olamıyor. İblis devamlı insanları aldattığı için. Ama bu rakam mutlaka %50'nin üzerindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutlaka dilemeleri lazım geldiğini anlatmalısınız. Dileğimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepiniz geleceğin irşat meşalelerisiniz. Dikkat edin ki hidayet devrinin içindeyiz. Bütün insanları hidayete çağırmakla vazifelisiniz. Metin olun. Allah'a güvenin ve bilin ki siz doğruyu söylüyorsunuz. Herkese doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona, onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece,
1: Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak
aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım, kafirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler, İnsanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu, Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz, Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz, ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise, siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et
ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların,

olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler, ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı,

Onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تعالى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. İşte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Kod numaramız 3.12.12.22, Hac suresi 22 numaralı sure. Ve inşallah 69 numaralı ayetle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyameti fîmâ kuntum fîhî tahtelifûn. Allahu Allah yahkumu hükmedecek beynekum sizin aranızda yevmel kıyameti kıyamet günü fîmâ şey hakkında kuntum siz yani olduğunuz fihi onun hakkında tahtilafun ihtilaf ettiğiniz. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. İhtilaf var mı? Var. Dinler arasında ihtilaf var. Diyorlar ki Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Diyorlar ki 3 tane Allah vardır. Diyorlar ki insan ruhu insan ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Bir sürü konuda ihtilaf var. Ama bu konulardaki ihtilafları Allah Teala mutlaka kıyamet günü çözecek. O zaman Allah'tan ilmi alanların doğru söylediği bütün boyutlarıyla ortaya çıkacak. Allah'ın sadece mutluluğu istediği, bütün insanlar için mutluluğu hedefe ulaştırmak üzere harekete geçtiği bir vaka olarak karşımıza çıkacak. Ve Hac suresi 70. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ta'lem ennallâhe ya'lemu ma fissemâvâti fissemâi vel ardı. İnne zâlike fi kitab yani kitabın inne zâlike alallâhi yesîr. Yani yesirun. Elem ta'lem bilmiyor musun? Ennallâhe Allah'ın olduğunu

Enne aslında muhakkak ki manasına geliyor. Muhakkak ki Allah'ın olduğunu yalemu bilir. Ma şeyleri fiyes semayı semalarda ve el ardı ve arz yeryüzü. İnne muhakkak zalike o bu. Fi kitabın kitaptadır. Kitabın içinde kitabın içinde vardır. İnne muhakkak zalike o veya bu alallahi Allah'a yesirün kolaydır. Kolay. Allah'ın semalarda ve arzı olan şeyleri bildiğini bilmiyor musun? Şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. O Allah ki 6 tane alem yaratarak 3 asıl, 3 karşıt bütün kainatı yaratmıştır. Hayatı yaratmıştır. Öyleyse Allah sadece onları bilen değildir. Aynı zamanda onların mahiyetini de bilen, onları bütün hüviyetiyle bilendir. Çünkü onları yaratandır. Elbette Allah Teala her şeyi bilir. 71. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ya budune min dunillahi ma lem yunezzil bihi sultanen ve ma leyse lehum bihi ilmin ve ma lizzalimine min nasirin ve yabudune ve tapıyorlar min duni Allahi min dunillahi Allah'tan başka ma şeylere lem yunezil indirmedi indirilmedi bihi ona sultanen bir sultan bir delil ve ma ve şeylere leyse değil yoktur lehum onlar için onların bihi ona ait ilmün bir ilim ve ma ve yoktur li ezzalimin zalimler için min nasirin bir yardımcı. Ve onlar kendisine bir sultan, bir delil indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona yani taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur.

Ve onlar kendilerine bir sultan delil yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere, yani elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar, ateşe tapıyorlar, Allah'tan başka şeylere, şeytana tapıyorlar mesela. Ve onların ona, yani taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. İlimleri olsa zaten onların tapılamayacak olan şeyler olduğunu bileceklerdi. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Çünkü kim Allah'tan başka şeylere tapıyorsa o kendisine zulmetmiştir. Ve zulüm edenlere, kendilerine zulmedenlere, zalimlere hem Allah'tan başka şeylere tapan, üstelik de başka insanları da Allah'tan başka şeylere tapmaya zorlayan insanlara zalim diyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men eden insanlar, onlar için bir yardımcı yoktur. Kimler için yardımcı vardır? Allah'a inanan, Allah'a ulaşmaya dileyen insanlara yardımcı vardır. Hem Allah yardımcıdır, hem de tabi olacakları mürşit yardımcıdır. Hem de devrin imamı yardımcıdır. Ve Hac Suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin ta'rifu fi

Vücuhullezine keferu keferul münker. Münkere. Yekadune yestune bille zine yetlune aleyhim ayatina. Kul efe unebbi'ukum bi şerrin min zalikum. En nar, yani naru. Ve dehallahüllezine keferu ve bisel masir. Ve izâ tutla ve okunduğu zaman aleyhim onlara üzerlerine üzerlerine ayatüna ayetlerimiz ve yinatin açıklanmış apaçık tarifu tanırsın fi vücuhi yüzlerinde ellezine keferu inkar edenler el münkere münker sıkıntı yekadune neredeyse az kalsın yestune saldırırlar billezine o kimseleri yetlune okuyorlar aleyhim onlara ayatina ayetlerimiz.

ayetlerimiz ayetine de kul de efe ünebbiukum, o zaman size haber vereyim mi? Bir şerrin daha kötüsünü, şer olanı min zalüküm bundan. Ennâru ateş vade Allahu, Allah onu vaad etti. Vade ha Allahu. Ellezine keferu, inkar edenler. Ve bise ve ne kötü el masiru, dönüş, dönüş yeri. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, sıkıntıyı inkar edenlerin yüzlerinde tanırsın, fark edersin. Neredeyse ayetlerimizi onlara, okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masirdir. Ne kötü gidilecek yerdir.

Bu münker kelimesi inkardan geliyor. Yani münkeri inkarı reddi.

İnkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinde tanırsın. Fark edersin. Neredeyse ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir, gidilecek yerdir. Allah Teala açıkça Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve o insanlar için bir kurtuluşun söz konusu olmadığı bir dünya. Allah'ın ayetleri okunuyor ve şeytana tapanlar, putlara tapanlar hem başkalarını da putlara tapmaya ikna etmeye çalışıyorlar, hem de Allah'ın dostlarının karşısına çıkıp onların söylediklerini reddediyorlar. Ve Hac suresinin 73. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel eyyuhen nasu durübe meselün feste mi'u lehu leh innellezine ted'une min dunillahi len yahluku zubaben ve le which teme'u leh yani lehu ve in yeslup humuz zubabu şey a şey en la yesten kizuhu minhu da u fat ta libu vel matlu. Ya eyyühen nasi, ey insanlar, duru ve meselün bir misal, bir örnek verildi. Festemu'u, haydi öyleyse dinleyin, işitin. Lehu, onu. İnne, muhakkak. Ellezine ted'une, dua ettikleriniz, taptıklarınız. Min duni Allahi, min dunillahi, Allah'tan başka. Asla len yahluku, asla halk edemezler, yaratamazlar. Zübaben, bir sinek. Bir sinek bile yaratamazlar. Velev işteme o ve bir araya gelseler, toplansalar bile. Lehu, onun için. Ve in ve eğer yeslukhum onlardan bir şey kapıp kaçar, selebe kapıp kaçtı. Ezzübavu sinek, şeyen bir şey, la yesten küzuhu, onu kurtaramazlar. Minhu ondan, dayufa, zayıf, aciz. Et talibu, talep eden, isteyen ve el matlubu ve talep edilen, istenen. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin, o örneği dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten bile alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz.

Allah Teala sineği misal veriyor. Yaratanın sadece Allah olduğu, insanların hiçbir şey yaratamayacağı Allah tarafından ifade buyuruluyor. İnsan sadece bir mahluktur ve yaratma kabiliyetinin sahibi değildir. Yaratmak Allah'a mahsustur. Bütün mahlukat, canlı veya cansız, hepsi netice itibariyle bir yaratıktır. Bir mahluk yaratansa sadece Allah'tır. Öldüren de, dirilten de, yaratan da, yok eden de. Allah razı olsun. Ve Hac suresinin 74. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kaderullahu kaderullahe kadrihi innallâhe le kaviyyun aziz azizun. Ma kadiru Allah'a, Allah'ı takdir edemediler. Hakka hakkıyla kadrihi, onun kadri, kudreti innallâhe muhakkak ki Allah le elbette kaviyyün kuvvetli güçlü azizün çok yücedir, azizdir.

Allah'ın kadrini kudretini de takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Kavi, kuvvetli, sağlam, kuvvetin sahibi.

O putlara tapanlar, Allah'a inanmayanlar, bunlar birisini dahi yaratamayan, yaratmaları mümkün olmayan insanlar, kudretleri de yok. Burada böyle olunca da Allah'ın kadiriyetini, kudretini, iktidarını, her şeyi yapabilecek güçte olduğunu idrak edemediler diyor Allah Teala. Ve Hac 75 Allahu yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. İnnallâhe semî'un basî. Allah meleklerden de insanlardan da Resuller seçer. Evvela kelime kelime verelim. Allah'ı Allah yastafi seçer, istifa eder. Minel melaiketi meleklerden, Resuller. Ve minen nasi ve insanlardan. İnnallâhe muhakkak ki Allah, semiyün işitendir, basirün görendir. Tabiatıyla en iyi işitendir, en iyi görendir. Allah meleklerden ve insanlardan Resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Bu ayet Kur'an'daki önemli ayetlerden bir tanesi. Resullerin sadece insanlardan olduğunu zannedenlere Allah Teala diyor ki hayır, sadece insanlardan değil, meleklerden de resuller seçeriz. Başka bir ayette cinlerden de resul seçtiğini söylüyor Allah Teala. İnsanlardan da meleklerden de resuller seçeriz. Muhakkak ki Allah işitir ve görür. Allah işitendir, görendir. Öyleyse Risaletin sadece insanlar tarafından temsil edildiğini zannedenler bu ayetle oldukları yerde kalırlar. Sadece insanlardan değil, gördüğünüz gibi bu ayette görüldüğü gibi meleklerden de Resuller seçiliyor. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Risalet müessesesi sadece insanlara has bir olgu değildir. Bu Risalet müessesesi aynı zamanda melekleri de alıyor, cinleri de alıyor muhtevasına. Ama ne meleklerden, ne cinlerden nebi yok. Nübüvvet sadece insana has. Hiçbir melek ve hiçbir cin Allah'ın huzurundaki huzur namazının imamlığını üstlenemez. Böyle bir yetkisi ne meleklerin ne de cinlerin mevcut değildir. Huzur namazının imamlığının gerçek temsilcisi nebilerdir. Son nebi temsilci Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve yaşadığı devirde huzur namazının imamıydı. Ondan evvelki bütün nebilerin
olduğu gibi yaşadığı devrede o da huzur namazının imamıydı. Ama Hazreti Musa'dan sonraki 600 yıllık devrede Nebi olmayan Resuller huzur namazının imamlarını sürdürdüler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Risaleti aldığı zaman o devrin imamı oldu. Ondan sonra da o rahmetli olduktan sonra huzur namazının imamlığı 1400 senedir peygamber olmayan, nebi olmayan insan Resuller vasıtasıyla devam ettirilmektedir. İndi Hilal'de kılınan huzur namazının bütün mütesipleri insanlardır, normal safların içinde. Onun ötesinde cinlerin Allah'ın katına yükselmesi zaten söz konusu değildir. Meleklerdense arşı tutan melekler zaten tahtların boşlukta kalması sadedinde indi ilahide vazifelidirler. Ama namazları kılanların hepsinin, orada huzur namazını kılanların hepsinin insan olduğunu gördük. Belki namaz kılanların dışında, safların dışında Allah'ın katında melekler bulunabilir. Arşı tutan meleklerin orada Allah'ın katında bulunduğu kesindir. Ama o standartlarda, oranın standartlarında görünmezler. İndi ilahiden evvel de yedinci gök katının ikinci aleminde Ümmül Kitap'ta Ümmül Kitabı boşlukta tutanlar da arşı tutan meleklerdir. Öyleyse buradan çok açık bir şekilde görünüyor ki insanlardan da meleklerden de Resul seçilir. Ama insanlardan başka hiçbir varlıktan nebi olmaz. İnsanlardan başka ne cinlerden ne meleklerden huzur namazının imamı da olmaz. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bahsettiği huzur namazının imamları insanlardandır. Diyor ki Allah-u Teala secde 24'te biz onlardan, insanlardan imamlar seçtik. İmamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için, ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde bize teslim ettikleri için diyor Allah-u Teala. İşte son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra huzur namazının imamları nebi olmayan Resullerde olacaktır kıyamete kadar. Ama mutlaka orada hayatta olan bir insan huzur namazının imamı olarak mutlaka kıyamete kadar vazifelendirilecektir. Mutlaka hayatta olan, öldüğü zaman o kişi huzur namazının imamlığından derhal alınır. Öyleyse huzur namazında bir peygamber yer almışsa o bu devrede imam olamaz. Çünkü bu devrede hayatta olan bir nebi mevcut değildir. Bir peygamber mevcut değildir. Mutlaka peygamber olmayan bir resuldür oradaki huzur namazının imamı. Ve Hac suresi 76. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lemu
ma beyne eydihim ve ma halfehum ve ilallahi turceul umur. Ya'lemu bilir ma beyne eydihim, onların önlerindeki şeyi, elleri arasındakini, ve ma halfehum ve onların arkalarındaki şeyi, ve ilallahi ve Allah'a turcu döndürülür, recaa döndü. El umuru, emirler.

Diyor ki Allah Teala, Allah yani onların önündekileri ve arkalarındakini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ve emirler Allah'a döndürülür. Allah Teala burada meleklerden ve insanlardan seçtiği resullerden bahsediyor. Onların önündekileri de arkalarındakilerini de bilir. Ve emirler Allah'a döndürülür. Allah Teala emir kelimesini kullanıyor. Nedir emir? Allah'tan gelen, bir görev yapan ve bu görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a geri dönen her şey Allah'ın emridir. Ve burada emrin temel vasfı belirtiliyor. Allah'a dönüş. Sevgili kardeşlerim, tabiyetinizden sonra zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Ne olur? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Bu tekrar mutlaka Allah'ın katından sizin göğsünüze rahmet ve fazıl birinci grup, rahmet ve salavat ikinci grup olmak üzere iki grup nur ulaştırır. Sizin zikriniz 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonraki noktada rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaştırır. Bu nurlar Allah'tan gelen emirlerdir. Rahmette, fazılda, salavatta. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Aynı zamanda aydınlatıcıdır. Fazıl ve salavat ise taşınandır. Peki tabiyetten evvel ne zaman ki Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor? O noktada yani 10. basamakta zikrettiğiniz zaman Allah'ın sadece rahmetiyle fazlı gelir göğsünüze. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ondan evvel de gelir mi? Gelir. Ne zaman gelir? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dileniz ondan itibaren Allah'ın rahim esması üzerinizde olur. Bu rahim esması, zikir yaptığınız zaman mutlaka Allah'ın katından rahmetle fazl adında iki nurun, iki emrin sizin göğsünüze ulaşmasını sağlar. Ama göğsünüzden Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmamıştır. Açmadığı için bu nurlar gelir ama size hiçbir fayda sağlamaz. Nefsinizin kalbini aydınlatamaz. Göğsünüze gidip tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Yol açılmadığı için dönüşleri, bir fayda sağlayamadan dönüşleri kesindir. Dönmek mecburiyetindedirler. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynı Allah Teala'nın emrinin gelişi mutlaka rahim esmasının üzerinize tecellisiyle başlar. Rahim esması tecelli etmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilememişseniz hangi zikri yaparsanız yapın Allah'ın katından size hiçbir emir gelmez.
Allah Teala'nın katından rahmet ve fazl isimli ilk grup emrin gelişi mutlaka rahim esmasının tecellisiyle başlar. Bu ise sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi mutlak olarak gerektirir. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız bu mümkündür, dilemiyorsanız mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, emrin gelişi ve geriye dönüşü. Burada bütün emirler Allah'a döndürülür ifadesi kesindir. İşte ruh da bir emirdir. Allah'tan gelmiştir. Sizde bir görev yapıyor. Görevi tamamlanınca Allah'a dönecek. Ne zaman tamamlanacak? Ne zaman tabiyetiniz 12 tane ihsanla gerçekleşirse. Gerçekleştiği takdirde olay tamamlanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunlar emirler Allah'tan gelir ve Allah'a döner. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmişseniz, tabiyetinizi gerçekleştirmişseniz, irşat makamından size ulaşan bu muhtevadan rahmetle fazl ve rahmetle salavatın ötesinde sekinet söz konusu olabilir. Bir hüzne kapıldığınız zaman, bir huzursuzluk sizi kapladığı zaman Allah Teala size sükunete ulaştırmak için sizi sekinet isimli nurlar gönderir.

feyzi irşattan, irşat makamından feyz alınır. Allah Teala feyzi, feyz adlı emrini irşat makamı vasıtasıyla gönderir. Öyleyse Allah'ın katından gelen, bütün elektronlara gelen, bütün nötrinolar görevlerini yapıp elektron harekete geçirdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döndükleri cihetle bütün nötrinolar da karşıt nötrinolara gelen, karşıt elektronlara gelen karşıt nötrinolar da hepsi birer emirdir. Allah razı olsun. Hac suresi 77. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Amenur ke'u. Vescudu ve budu rabbekum. Vef a lul hayre. Leallekum tuflihun. Ya eyyühellezine, ey o kimseler, amenürkeu, amenu ırkeu, ameni olanlar, rükû edin. Vescudu ve secde edin. Vabdu ve kul olun. Rabbekum sizin Rabbiniz.

ve faalül hayre ve hayır işleyin. Hayrın faili olun. Hayır fiili işleyin. Hayır işleyin. Leallekum umulur ki böylece siz tuflihun felaha erersiniz. Ey aminu olanlar, rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kul olun ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Allah-u Teala'nın söylediği açık. Rükû ve secde namazı ifade ediyor. Kul olmaksa bütün ibadetleri ifade ediyor. Namazda, rükûda, secdede, namazda, zikirde, oruçta, haçta, bütün ibadetler kulluğun muhtevası içerisindedir. Ab kelimesiyle

ibadet kelimesi aynı köktendir. İbadet, kulun yapması gereken vazifeleri ifade eder, ihata eder. Abd ise kul olmayı. Öyleyse Allah'a kul olmak, 7 tane kulluk kademesinin her birinde Allah'a kul olursunuz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu 1. kulluktur. Zümer Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi 1. kulluğu içeriyor. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenemû tâgûte en yâbudûhâ ve en âbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar Allah'a yöneldiler, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler.

Allah'a yöneldiler ve şeytana kulmaktan iştinab ettiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Buyuruluyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a yönelmişse o noktadan itibaren o kuldur. Çünkü Allah Teala kullarımı, bunu yapan kullarımı müjdele diyor. Kul olmak da 7 kademeli bir olay. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kulluktasınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kullukta. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiğiniz zaman dördüncü kulluktasınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman beşinci kullukta. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kullukta. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kulluktasınız. Öyleyse 7 tane kulluk makamı önünüzdedir. Her biri sizin içindir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 78. Allah Teala buyuruyor ve cahidu fillahi hakka cihadihi cihadih hüvec tebakum ve ma ceale aleykum fid dini min harac. Millete ebikum İbrahim. İbrahim'e. Huve semma semma kumul müslimu müslimin müslimine min kablu ve fi haza li yeku ner resulü şehiden aleykum ve tekunu şühedâe alen nâsi alen nâs fe ekûmus salâte ve âtuz zekâte ve te simu billahi billah huve mevlakum fe ni'mel mevla ve ni'mel ni'men nasir nasiru. Hac suresi 78. ayet-i kerime. Hac suresinin son ayet-i kerimesi. Allah Teala bunları söylüyor. Kelimeler ve cahidü ve cihad edin. Fillahi Allah hakkında, Allah için. Allah'ta. Allah'ın emirlerini esas alarak demek. Hakka, hakkıyla gereğince. Cihadihi, onun cihadı. Hüve iştebakun, o sizi seçti. Ve ma ceale, ve kılmadı, yapmadı. Aleykum, sizin üzerinize, size. Fi eddini, din hakkında, din konusunda. Min haracin, zorluktan. Yani bir zorluk, kılmadı, yapmadı size, din konusunda. Sizin üzerinize bir zorluk kılmadı, yapmadı. Millet, millet, din. Hem millet istikametinde kullanılıyor millet kelimesi, hem de din istikametinde kullanılıyor. Ebukum, sizin babanız, İbrahim'e, İbrahim aleyhisselam, hüve o, semmakum, sizi isimlendirdi.
El-Müslimîn, Müslimîne, Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar. Min kablu, önceden, daha önce. Ve fî hâzâ, ve bunda. Li yekûnel Resûlü, Resûl olsun diye. Şehiden, şahit olarak. Aleykum, sizin üzerinize, size. Ve tekûnü, ve siz olun. Şühedâ-i şahitler. Alâ ennâsi, insanlar üzerine. Ve ekûmü salât, o halde namazı ikame edin, kılın. Namazı ayakta tutun. Namazı devam ettirin. Ve atü zekate ve zekatı verin. Va'tesimu ve tutunun, sarılın. Billahi, Allah'a. Huve o, Mevlakum, sizin Mevlanız, dostunuz. Fennime el Mevla, öyleyse ne güzel dost. Ve nime en nasiru, ve ne güzel yardımcı. Ve Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Yapmadı değil, kılmadı. Ki o babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, yani Allah'ın zatında yok olun, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun, o sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla, dost, ne güzel yardımcı. Öyleyse Allah Teala, öyleyse Allah için hakkıyla cihad edin diyor. Hakkıyla nefsinizle cihad edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkıyla cihad etmek, yedi safhada dört teslim oluşturmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safha, Allah sizi yeşat makamına ulaştıracak, tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İkinci safha, ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ilk teslim için. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. Üçüncü safha, sonra fizik vücudunuzu muhsin kılıp Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü safha, ikinci teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız ve nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Beşinci safha, üçüncü teslim. Nefsinizin teslimi, ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin teslimi. Sonra irşada ulaşacaksınız, altıncı safha. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Teslimler tamamlanacak. O sizi seçti diyor. Kimler bunlar? Allah'ın yolunda olanlar, tabi olanlar, hepsi seçilmişler. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Var mı zorluk? Hayır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hiçbir zorluğa uğratmadan Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Öyleyse bir zorluk yok. Ki o babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, İslam dinidir. O Hristiyanların da dinidir. O Musevilerin de, Yahudilerin de dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hep o tek din yürümüştür. O sizi daha önce de Müslümanlar Allah'a teslim olarak isimlendirdi.
yani Hazreti İbrahim zamanında da bütün peygamberler zamanında da Allah Teala Müslümun adını kullanıyor. Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar. Bunda da yani Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahit olasınız diye. Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size şahit olacak. Siz de irşada tayin edildiğiniz için, irşatla yetkili kılındığınız için siz de insanlara şahit olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse namazı ikame edin, namazınızı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. O sizin Mevla'nızdır, dostunuzdur. Ne güzel Mevla, ne güzel dost, ne güzel yardımcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'le Allah-u Teala'nın yaptığı bir konuşmanın sonunda sadece bir evde Müslümun bulundu diyor Allah-u Teala Tevrat'ta Allah'a teslim olanlar. Allah'a teslim olmak o zaman da vardı. Tevrat'taki ifadede aynı ifade, sadece bir evde Allah'a teslim olanların bulunduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Müslüman Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edendir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hepinizin ruhunuzla ve içinizle, nefsinizle ve iradenizle teslim olmanızı, Allah-u Teala'nın sizlere bunu nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bu dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada şunu da söyleyelim. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir kilometre taşıdır. Bütün dinlerin bünyesinde İslam'ın sadece mevcut olduğunu en açık bir şekilde ifade ediyor Allah Teala. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala din adı verilen bir müessese kurmuş. Din. Din nedir? Din Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. O zaman İslam nedir diye bir sual sorarsak ki bu konumuz İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam Allah'a ruhu teslim etmektir. İslam Allah'a fizik vücudu teslim etmektir. İslam Allah'a nefsi teslim etmektir. İslam Allah'a iradeyi teslim etmektir. Bu teslimlerin baştan itibaren devam eden gelişmesi ruhun da ve içinde nefsin de iradenin de Allah'a teslim edilmesine kadar ulaşır. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur, en üstünüdür. Bütün peygamberler yani nebiler, bütün resuller iradelerini mutlaka Allah'a teslim etmişlerdir. Önce ruhlarını herkes gibi, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini ama sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. 28 basamaklık İslam merdiveninde ruhu Allah'a teslim etmek ilk aşamayı ifade eder. Bu herkese açık bir kapıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu o kişiyi hayattayken kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Ama sözü bir hudutlu kişinin ömrü ne kadarına açıksa. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ama ertesi gün ölmüş. Bunun ruhunu Allah'a teslim etmesi mümkün değil. Ruhun Allah'a teslimi yaklaşık 3 aylık bir süreç ifade eder. Affedersiniz, 7-8 aylık bir süreç ifade eder. Bu süreç tamamlanmadan kişi ölürse, o kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği andan itibaren mutlaka cennettir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi, ben de ruhumu senin bütün ermiş evliyan gibi, ermiş velilerin gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Ya Rabbi. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de hidayete erdir. Böyle bir talepte bulunan kişi hidayete ermemiştir. Ama böyle bir talepte bulunan kişi eğer talebi kalptense cehennemden mutlaka kurtulmuştur. O Allah'a ulaşmayı dilemek gibi kişiyi mutlaka cehennemden kurtaran bir talebin sahibidir. Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, daha açık bir ifade de, kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu bana teslim etmeyi dilerse, bana ulaştırmak, bana teslim etmek demektir diyor Allah Teala.
Ben onların davetine icabet ederim. Onların ruhunu ben teslim alırım. Onlar bana teslim etmezler. Ben onların ruhunu teslim alırım. Bir kişinin sadece bana ruhunu ulaştırmayı dinlemesi yeterlidir. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu süre daha kısa da olabilir. Daha uzun da olabilir. Ama ortalama bir süreç söz konusuysa 7-8 aylık bir devre Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşide ulaşılan kesimi de devre dışı bırakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek mürşide ulaşmadıkça kişiyi birinci kat cennete ulaştırır. Ama mürşide ulaşıp da tabi olursa kişi, ondan sonra ölürse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve o kişi bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine tabi olursa ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ayrılırsa ne olur? Ayrılırsa ruh Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Yani devrin imamının dergahına ulaşır. Hangi mürşidin dergahında tabi olursa olsun ruh orada vücuttan ayrılır. Evet. Ama orada kalamaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahı, yani her devrin ana dergahıdır. Oradaki onarlık erkek saflarına, erkekse veya hanımsa hanım saflarına katılır. Onarlık dizler halindedir. Onarlık sıralar halinde arka arkaya sıralanmışlardır ruhlar. O ruhlardan bir tanesi olurlar. Onlar seyrisülükteki ruhlardır. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir teslimin standartlarına baktığımız zaman birinci katta açıkta çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılmak söz konusudur. Üçüncü katta bir köşk mescidin içerisinde iki katlı bir köşk mescid ya üst katta ya da alt katta secde etmek söz konusudur. Öğün dördüncü katında Beytül Haram, Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde etmek söz konusudur. İkisi birbirinden farklı form gösterirler. Altıncı katta sıbkatullah olmak mahallinde dirildiri çatlayıp yeşil bir renge, çok açık yeşil, bospor yeşili beyaz bir renge ulaşıncaya kadar kişiler bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan, nur kaynağından çıkan nurlarla yüzleri o renge dönüşür ve çatlar elleri, dışarıdaysa ayakları, dışarıda olan kesimleri çatlar. İşte bu çatlama yeni bir safhadır. Elleri, ayakları dışarıdaysa ayakları, ama ayaklar genellikle değildir. Özellikle yüzü kişinin
çatlar ve o nurun rengini alır.

Noktadan sonra kişinin ruhu yedinci gök katına yükselecektir. Oradaki kader hücrelerine ulaşacaktır. Tek sıra halinde kudret denizinin önünde sıralanacaklardır. Her birinin kader hücreleri önlerinde olacaktır. Burası kader hücreleridir. Kader hücrelerinden sonra Ümmü Kitab'a ulaşacaklardır. Ümmü Kitab boşlukta duran bir kitaptır. Arşı tutan melekler orada vazifelidirler. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Allah'ın sadece şeriat kitapları indirdiği, Allah'ın peygamberlerinin değil sadece Allah'ın peygamberlerin dışındaki resullere, peygamber olmayan resullere indirdiği kitaplarda Allah'ın büyük veliler indirdiği kitaplarda oradadır. Son indirilen kitabın son sayfası daima açık kalır. O ümmül kitaptır. Boşlukta durur. Sonra ruh kendisiyle beraber olan grupla birlikte oradan Kudret Denizi'ne ulaşır. Kudret Denizi'nin dibine dalar oradaki bütün ruhlar. Oradaki sırlara ehil olur, sahip olur. Sonra ulaşılacak olan yer Makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam oradadır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ittihak eder. Beraber olurlar. Sonra divanı salihinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orada yer alır. Sonra zikir hücrelerine ulaşılır. 2-2,5 metre yüksekliğinde şeffaf kürelerin içinde ruhlar devamlı zikir halindedirler. O zikri yapanlardan birisi olur kişi. Ancak oradaki zikrini tamamladıktan sonra Sittetül Münteha'ya ulaşır. O çiçekleri son derece yaprakları son derece güzel renklerle böyle bir ağaçtır. Ve de oradan dikey bir yolculukla ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu vuslattır. Ne oldu? Ruh Allah'a teslim oldu. Konumuz neydi? İslam nedir? İslam teslimdir. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların Allah'a ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini teslim etmelerini bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Cinlerin de ruhları olmadığı için
fizik vücutlarını ve nefslerini, sonunda da iradelerini Allah'a teslim etmeleri farz kılınmıştır. Öyleyse İslam nedir sualinin cevabı? İslam teslimdir. İslam neyin teslimidir? İslam ruhun teslimidir. Daha ötesi fizik vücudun teslimidir. Daha ötesi nefsin teslimidir. Daha ötesi iradenin teslimidir. Bırakınız teslimleri, daha Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah Teala'nın bundan derhal haberi olur ve o kişi cehennemden kendisini kurtarır. Kim bir dileğin sahibi ise, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talebin sahibi ise, Allah-u Teala böyle bir talep kalpten ise onu derhal dikkate alır ve kalpten olup olmadığını en iyi Allah bilir. Bir kişinin sadece diliyle "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır" demesi Allah için bir şey ifade etmez. Talebin, Allah'a ulaşma dileğinin kalpten gelmesi lazım. Allah'a ulaşma konusundaki dileğin, talebin mutlaka kalpten gelmesi lazım. Kalbi bir talep olacak. O takdirde Allah-u Teala talebi derhal kabul eder. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine ulaşamadan evvel ölse, gideceği yer mutlaka cennettir. Birinci kat cennettir. Çünkü o, kendisini cehennemden kurtaracak olan asli unsuru gerçekleştirmiş. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hayattayken, bu dünya hayatını yaşarken dilemiştir. Dilemek, ruhun Allah'a ermesi demek değildir. Bu bir dilektir. Ama bu dilek öyle bir dilektir ki, ruh o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah tarafından mutlaka Allah'ın zatına geri döndürülecektir. Biliyorsunuz ki ruh, herkesin ruhu Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha bihi ruhihi. Onun diyor insanın içine, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürmüş. Üfürdüğü anda ruh o insanın şeklini derhal alır. İşte bütün insanlar, insandan başka bütün mahlukattan farklı bir özelliğin sahipleridir. İnsanlarda ruh vardır. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. İşte Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi, biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm ifadesi. Ruhena demiyor, ruhumuzdan demiyor. Min ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanoğlu, insan adını verdiğimiz bu mahluk, bir, bu gördüğünüz fizik vücudu sahiptir. Sizinle konuşan şimdi fizik vücudumuz. Bir de ruhumuz,
söz konusudur. Eskiden bizim ruhumuz bizdeydi. Sonra onu Allah'a ulaştırmayı Allah Teala nasip etti. Artık ruhumuz bizde değil. Ama bizim için başımızın üzerinde gene bir ruh, kendi ruhumuz mevcut. Vücudumuzun içinde değil ama başımızın üzerinde önden arkaya doğru uzanan bizim ruhumuz söz konusu. Bu devirde devrin imamı biz olduğumuz için. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşıp tövbe etmişse, ruhumu ey yüce Allah'ım ben sana ulaştırmayı diliyorum diye mürşidine ulaşıp da mürşidin önünde tövbe etmişse, günahlarından sıyrılmak için Allah-u Teala'dan günahlarının af ve mağfiret edilmesini dileyen kişi, mürşidin önünde tövbe ederken bir tövbe merasimi yapmak mecburiyetindedir. Mürşide tabi olmadan evvel o sözleri söyleyecektir. Bu ifadeye gelin beraberce bakalım. Ne demesi lazım kişinin? Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Bu ifadeyi kullanması gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde tabiyet bir sonuca ulaşır. Ruh tabiyetle beraber vücudu terk eder ve derhal Allah'a doğru gidecek olan ruhların arasına katılır. Başlangıçta bir süre orada eğitim görecektir. Üst katlara çıkmadan zemin katta. Sonra adım adım birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara ulaşacak. Sonra yeri değişecek. Sağ üst tarafta bulunan bir yedinci katın yolcular arasına katılacak. Bir zemin kattaki muhtevanın içinde değil, bir balkon hüviyetinde olan yedinci kata çıkabilenlerin arasına katılacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Allah'a giden kafile iki ayrı gruptan oluşur. Bir tanesi altıncı kata kadar çıkabilenler, kalabalık olan grup olur. İkincisi yedinci kata çıkabilenler, her zaman diğer altı tane kata diğerleri dağılacağı için onlardan çok daha azdırlar. Ve kişinin yedinci gök katına çıkıp ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi, demin saydığımız alemlerden geçmesi ve neticede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Zetet-i Münteha'dan Allah'a doğru yükselmesi ve Allah'ın katında, Allah'ın zatında
ifna olması, yok olması. O kişi için bir hedefe ulaşmaktır. Böyle bir vuslat ruhu Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sonra tekrar ayrılan o ruh için Allah'ın katında tahtlar söz konusudur. O tahtlardan birine yerleşir kişi. Kişinin ruhu. İşte bu vuslattır. İslam nedir dediğimiz zaman demiştik ki İslam teslimdir. İşte bu teslimin birinci safhası olan birinci teslim gerçekleşmiş manasına gelir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur, yani yok olmuştur. Bütün insanlar ruhlarını eninde sonunda mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Ulaştıramadılar. O zaman Allah Teala bu işlemi otomatik olarak Azrail Aleyhisselam'a yaptırır. Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu beraberine alır. Kişiyi Azrail Aleyhisselam geldiği zaman görevi o kişinin hayatına son vermektir. Mitokondriler yoluyla bu konuyu halleder. Kişi ölür. Ve ölen kişi için ruhun mutlaka vücuttan ayrılması söz konusu olur. Neden ayrılmak? Çünkü fizik vücut öldüğü zaman artık o ruh için o bir sığınak değildir. Onun sığınak olma özelliği yaşamının devam etmesine bağlıydı. Hayatı sona erdiği zaman artık bir görüntüdür sadece. Ruhu kendi bünyesinde barındırmak imkanına fiziksel açıdan veya metafizik açıdan artık sahip değildir. Fizik vücut artık ruhun sığınağı değildir. Ruh için ölen bir fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. Ve de içinden geçebilir. Ama o artık sadece görünen fakat kendisinin bir sığınağı olmak vasfını kaybeden bir hüviyet taşır. İşte kimin ruhu böylece vücuttan ayrılır da yedi tane gök katını aşar, yedinci gök katında yedi tane alemden geçer, Sittetül Müntaha'ya ulaşır, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu vuslattır. Bu Allah'a ruhun teslimidir. Allah Teala bütün insanlara bir garanti vermiş. Diyor ki Allah'ı yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'a ulaşacak olan şey
İnsanın fizik vücudu değildir. O fizik vücudun içindeki ruhudur. Eğer bu ruh o insanın hayatta olduğu sürece Allah'a geri döndürülmemişse, Allah'a teslim edilmemişse, o zaman ölümle birlikte boşlukta kalan fizik vücut artık kendisine bir örtü, bir sığınak olamayacağı için boşlukta kalan ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı beraberlerine alırlar ve 7 tane gök katını beraberce çıkarlar. Cennetin müntihaya kadar götürürler ruhu. Oradan ruh Allah'a tek başına ulaşır ve Allah'a teslim olur. Bu ölümle teslimdir. Kişiye bir şey kazandırmaz. Herkesin ruhu, yani cehenneme gideceklerin de ruhu, ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah Teala dünya hayatını yaşarken herkesin ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ilâ Rabbiki ifadesi, Rabbine rücu et, geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi, o kişi hayattayken ruhunun Allah'a geri dönmesi için Allah'ın o ruha verdiği bir emirdir. Nefs, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer oluşturacaktır. Nefsin kalbindeki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşide tabiyetinden sonra onun zikriyle gerçekleşen fazılların %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurlarının her %7 artışında ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Kur'an-ı Kerim'de ruhun birinci kata yükselmesinde nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi baştan ulaşmıştı, oluşmuştu. Ne zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar ve oraya rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ispatıdır. Bu %2 rahmet nuru o kişinin kalbine giren rahmetin hepsidir. Daha fazla rahmet nuru o kişinin kalbine giremez. Ama kişi nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından başka bir nuru davet eder. Fazıllar. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde %100'e nur ulaşmasında %98'i bir paya sahip olurlar. %2 rahmet, %98'e kadar ulaşan fazıllar. İşte sevgili kardeşlerim, bu 7 tane gök katında ruh birer birer 7 tane gök katını aşar ve neticede 7. gök katında 7 tane nem geçerek Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır, Allah'a teslim olur. İşte İslam kelimesi ve onunla aynı kökten gelen teslim kelimesi, silm kökünden gelir ikisi de, silnam ve mim, bir seviye ifade ederler. 7 tane gök katının her birinde nefsin kalbindeki nurlar %7 artarak emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılır. Ruh neticede Allah'ın zatına ulaşır.
İşte bu ruhun Allah'a teslimidir. Bu bir son mudur? Hayır. Ama ruhun Allah'a teslimini Allah gerçekleştirir ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Yaşarsa kişi mürşidine ulaşacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra nefs eskisine başlayacaktır. Nefsinin kalbinde